kullanmaya başlıyor. Öyleyse nefs nasıl tezkiye olur? Tezkiye nasıl başlar? Tezkiyenin şartları tamam mı? Tamam. Nefsin kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine iman yazılmış, küfür kelimesi alınmış ve kalbin içine iman yazılmış. Şartlar tamam. 7 tane kalp şartı: 1. Ekinet alınmış olacak, alındı. 2. İhbat konulmuş olacak, konuldu. 3. O kişinin göğsünden, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş olacak, çevrildi. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak, açıldı. Kalbinin mührü açılmış olacak, açıldı. Küfür kelimesi alınmış olacak, alındı. Kalbin içine iman yazılmış olacak, yazıldı. Kişi bu şartlara sahip zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, 4 nur, 4 enerji grubu o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinin mührü üzerine bastırıyor. 4 enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. En alt noktasında zulmani kapıya kapı var. Zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı mühürlüyor. Yani bu noktadan itibaren o nefsin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ve kişi zikir yapıyor. Zikir devam ediyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinden kalbin içine giriyor. Kalbin içine girince de iman kelimesi fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Kalbin içinde mevcut olan karanlıklarsa yeni girenler kuvvetli bir baskıyla oraya geldikleri için ve iman kelimesi fazılları kendisine çekip karanlıkları ittiği için karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve kalp 1-2 dakika içinde %100 nurlarla doluyor. Sonra ne oluyor? Sonra nefsin kalbindeki iman, Allah'ın yazdığı iman kelimesindeki çekim gücü fazılları etrafında topluyor, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci bölümü. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar, bu şartlarla başlar. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine %7 nur biriktiği zaman birinci kata ruhun yükselmesi için şartlar tamamdır. Biliniz ki nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse birinci gök katının kapısını açabilme imkanının sahibidir. Her %7 nur birikiminde daha üst gök katının, daha üstteki katın kapısını açmak imkanının sahibidir. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla. Ve kalbimizde, içimizde bir rehine olan nefsimiz İlk %7 nur birikimiyle birinci gök katına ruhumuzun ulaşmasına sebebiyet verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruhumuz birer gök katı Allah'a doğru yükselecektir. Ve nefsimiz de giderek daha üst seviye temizlenecektir. Yani tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbindeki ahvetler nefsimizin kalbini terk edecek, kapı dışarı edilecek ve nefsimizin kalbine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar gelip yerleşecektir. İşte bu olay nefs tezkiyesi adını alır. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa başlar. Sıratımızdaki

kime ulaşmıştır? Sırat-ı müstakim üzerinden nasıl ulaştığını söyledik. Sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz. Tabi olduğumuz gün vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim ulaşıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece şunu görüyoruz. Nefs tezkiye olurken her 107 nur birikiminde ruh da Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Emmare'de birinci kat, Levvame'de ikinci kat, Mülkime'de üçüncü kat, Mutmainne, Radiye, Madiye, Tezkiye kademelerine dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yedinci işlem ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğa başlaması, nefsin her %7 kazandığı nura karşılık bir gök katı yükselmesi. Nefsimiz hidayete başlıyor, ruhumuz da ona paralel olarak hidayete başlıyor. Ya fizik vücudumuz, o da hidayete başlıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa, nefsimiz de o nurlardan faydalanıyor. İç dünyasında sülh ve sükun hasıl oluyor. Ama fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah Teala nefsimize tezkiye olma yeminini ondan almış, fizik vücudumuzdan Allah'a kul olma ahdini almış, ruhumuzdan da Allah'a ulaşma misakini almış. İşte nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytanın tesir etme alanı giderek küçülür. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Nefsimiz buna müsaade ederse. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın da fizik vücudumuz üzerindeki hakimiyeti azalacaktır. Aynı paralelde azalacaktır. Öyleyse nefsin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Tezkiye noktasında %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Daha sonra ise bu neticede %100'e kadar ulaşacaktır. Ve Allah'ın 9. nimeti o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 100 vermeye başlar nefsi emmare boyunca. Nefsi levvamede 1'e 200 olur. Sonra da 7 kat boyunca 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşır. Allah'ın 10. ihsanı ise, nimeti ise o güne kadar rahmetle faz gönderen Allah-u Teala bize rahmetle salavat göndermeye de başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece öyle bir dizaynın sahibi olursunuz ki orada artık Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber olacaktır. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması ikinci 7 basamağın son noktasındaki Allah'ın size yaptığı büyük, size verdiği büyük nimetlerdir. Ve böylece Allah'ın güzellikleri 3. 7 basamakta da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresi ne diyordu? Vel Asr, asla yemin ederim, yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanların sırasındadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağın sonu.
Ve amilü salihat diyor Allah Teala. Ve amilü salihat yapanlar hariç ne oldu? 14. basamakta amilü salihata başladık. Nefsi ıslah edici amellere. 2. basamakta inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: دعواتهم.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Gerçekten mutluluk dizaynına baktığımız zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk onun için geçerli değildir. Çünkü nefsi şeytanla işbirliği halinde devamlı o kişiyi rahatsız edecektir. O kişi başka insanların kendisine olan davranışları sebebiyle sık sık üzülecektir. Ve aslında bilmeyecektir ki kendisi nefsani davranışların sahibi olduğu için, nefsinin tesiriyle başka insanlara karşı davranış biçimleri sergilediği için, bir başka ifadeyle hep kendisinden taraf olduğu için, başkaları onu pek sevmiyor. O da başkalarını çok sevmiyor. Başkaları tarafından sevilmeyen, diğer insanları sevmeyen bir insan, belki şöyle bir müdafaanın arkasına saklanabilir. Onlar beni sevmiyorlar ki ben onları seveyim. Onlar dediğinizin bir kısmı birbirini seviyor. Ama sizi sevmiyorlar. Düşünün bakalım arkasında ne olabilir. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinin başında başkaları değil, siz varsınız. Siz başkalarına nasıl davranırsanız, başkalarından ona paralel davranışlar size ulaşacaktır. Öyleyse insanlar vardır, etraflarındaki herkes onları sever. O sevilen insanlara dikkatle bakın. Arkasında ne olduğunu araştırın, arkasında şunu göreceksiniz. Sevilen insanlar başkalarını sevdikleri için sevilmektedir. Sevgi mutluluğun azığıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Evvela Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz ona o kadar yakın olursunuz. Allah'a en yakın olan kişi onu en çok sevendir. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o kişinin kalbine konulur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sualimiz var. Sevmeyenlere bir sualimiz. Ne kaybedersiniz ki? Sevmediğiniz insanları bir an için sevdiğinizi düşünelim. Ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin kibir afeti, nefsinizin gurur afeti yara mı alır? Sevgili kardeşlerim, nefsiniz sizin dostunuz değildir. Nefsler, afetlerle hangi ölçüde doluysa şeytanın o kadar esiridirler. Şimdi sizinle beraber İnsanın yaratılışındaki başlangıçtaki dengeyi görelim. Biliyorsunuz bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, bir de fizik vücudumuz var. Ruhumuz bizim değil. Ruhumuz var diyoruz ama aslında Allah'ın bize üflediği bir emanet. Sahibini ona iade edeceğiz. Ama başlangıçta ruh bir denge unsurudur. Neden? Ruh muhtevasında %100 pozitifleri taşır. Yani sevgi onlardan bir tanesidir. Nefs de başlangıçta %100 negatifi temsil eder. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, her nevi kötü alışkanlıklar, bunların hepsi nefsin afetleridir. Nefsiniz bu afetlerle %100 dolu olarak yaratılırsınız. Ruhunuz da onların tam zıttı olan hasletlerle dolu olarak mevcuttur. Zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse elbette onun kalbi tamamen güzelliklerle dolu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için bir ibret yok mu? Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İşte afetler, işte hasletler, işte nefsiniz, işte ruhunuz. Yani işte nefsinizin kalbindeki afetler %100 afet, işte ruhunuzun kalbindeki hasletler %100 haslet. Bir de fizik vücudunuz var. Aslında fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz de bir yaratıktır. İkisi birbirinin zıttı olarak ama aynı görüntüde yaratılmıştır. Fizik vücudunuzda hangi değişiklikler olursa nefsinizde de otomatik olarak aynı değişiklikler oluşur. Şimdi Allah-u Teala'nın denge unsurlarına bakın. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki dengeyi nasıl kurmuş Allah-u Teala? Nefsinizi %100 afetlerle donatmış. Ruhunuz zaten %100 hasletlerle dolu. Ve ne olmuş? 100 ünite negatife karşılık, 100 ünite pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini işlemeye çalışan nefsinizdeki tüm afetler, ruhunuzda da Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Nefsinizin kalbi, ruhunuzun kalbi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dengenin yok olması söz konusu olabilir mi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde olduğunuza göre pozitifleri Allah Teala sizden ayıracak demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi buna hazır olmalıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka mürşit sevgisine ulaşacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma neticesinde ne olur? Bu ulaşma el öpmeyle noktalanır. Peki kişi Allah Teala'nın hacet namazını kılıp da kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp ve onun önünde el öptüğü zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte sevgili kardeşlerim, ortada sadece nefsinizin ve fizik vücudunuzun kaldığı bir noktaya ulaştık. Ruhunuz yok artık. Hacip namazını kılıp mürşidinizi sorup da ona ulaştığınız zaman Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız ve Allah'ın katından bir ruhla destekleriz diyor. O ruh devrin imamının ruhudur. Kim Allah'a ulaşmayı denemişse onun başının üzerine tabiyet sırasında ulaşır ve onun ruhuna der ki senin Allah'a ulaşmayı dileme günün, Allah'a ulaşma günün, yevmüt talakın, Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılır ve hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu yerde yere ulaşır. Oradan da devrimin imamının dergahına ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu standardı içerisinde ruhunuz, vücudunuzu terk edecektir. İşte bu terk etme devresi içinde nefsiniz var, %100 afetlerle dolu, fizik vücudunuz var. Onun fizik vücudunuzun kalbi Allah'ın size ulaştığı yerdir. O fizik vücudunuz ne afetlerle ne hasletlerle dolu değildir. Muhteva nefsinizin kalbinde teşekkür eder. Nefsinizi köle etmeniz demek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri Allah'ın zikriyle yok etmeniz demektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsiniz %100 afetlerle doluyken Allah Teala size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere tabiyetiniz vücudunuzdan ayırdığı zaman nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olarak ortadasınız. Seyir sülük atlı bir yolculuğa çıkarsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbi %51 hasletlerle dolar. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu noktanın bir benzeri noktaya ulaştınız. Fakat nefsinizin kalbindeki değeri böyle. %51, %49'u fazıl nuru olmak üzere, %2 rahmet nuru, %49 artı %51, %2 eder %51. O noktada ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsinizin kalbinde %51 nur, %49 afet vardır. İşte burası bir orta noktadır, denge noktasıdır. Ve Allah-u Teala hepinizi mutlu görmek ister. Mutlu olmanız için lazım gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bir dünya mutluluğu var. Şu dünyada ne kadar ömür yaşar bir insan? 100 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Adem Aleyhisselam ne kadar yaşamış? 1200 sene yaşamış. 1200 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet veya cehennem kesintisiz sonsuza kadar uzanan bir zaman parçasını içeriyor. Sonsuza kadar mutluluk cennette, sonsuza kadar azap, işkence cehennemde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların Allah'ın söylediklerine neden itibar etmediklerini düşünün. İnsanlar büyük bir hatanın içerisinde. Yarınlarını hiç düşünmüyorlar. Bu dünyada fizik vücutlarının yaşamalarını istedikleri zevkleri içkide arıyorlar, uyuşturucuda arıyorlar. Onlara acımaktan başka ne gelir ki elinizden sevgili kardeşlerim? Mutluluğun ne olduğunu belki hiç yaşayamadan ölecek olan insanlar söz konusu. Onlar da mutluluğun peşindeler. Farkına varsalar da varmasalar da istedikleri şey mutlu olmak. Ama onlar mutlu olamazlar. Belki birkaç dakikalık veya saatlik zevk ettikleri bir şeyleri yaşarlar. Sonra da o halleri geçince vücutları yıpranmış olarak hayatlarına devam ederler. İşte insanların cennette yaşayacağı zevkleri insanlar veya zehirle bu dünyada yaşamak istiyorlar ve öyle bir zevk yaşandığını düşünüyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Rabbani bir zevkle zulmani bir zevk birbirine eşit olamaz. Rabbani zevkte huzur vardır. Zulmani zevkte huzursuzluk vardır. Ben bunu yaptım, bu içkiyi içtim ama vücudum zehirlenecek. Ben bu beyaz zehiri aldım ama vücudum zehirlenecek diye insanlar hem onu alırlar hem de bir endişenin içerisindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, sizler ne kadar Allah'a hamd etsiniz, şükretsiniz azdır ki böyle konularla uzaktan yakından ilişkiniz olmadığı olmayacak. Sizler Allah'ın gerçek anlamda ilahi zevk olarak yaşatmak istediği zevkleri yaşamaya aday olanlarsınız. Allah-u Teala bu zevkin, dünya mutluluğunun yarısını garanti etmiş size. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerine almış. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zamanki durumunuza bakın. Nefsinizin kalbinde %51 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladığı suçları işlemek istemeyen kısım olacak. Gene nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını da yapmak isteyen bir dizayn oluşacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah odur ki insana da verilen kulunu en üstün yapmış, her şeyi onun için yaratmıştır. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde, ey Ademoğulları, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizler için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah Teala ne yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili kardeşlerim, biz insanlar için. Öyleyse her şey insan için. Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az değil mi? O Allah, bizim Rabbimiz, bizi de yaratmış, kainatı da yaratmış. Bugün astronomik hesaplamalar en uç noktalara kadar uzanabilmekte ve bir korkunç gerçek çıkmakta ortaya. En az 100 milyar galaksi olduğu düşünülüyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız. Bunların bir kısmında mutlaka hayat var. Çünkü Allah-u Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye insanların yerde de gökte de bulunduğunu ifade ediyor. Yerle gök kavramı da ayrı bir kavram. Sevgili kardeşlerim, aslında şuradan baktığımız zaman, yukarıya baktığınız zaman da gök aslı, ya sağınıza baktığınız zaman da gök, solunuza baktığınız zaman da gök, dünyanın arka tarafında size göre tam karşılığında yaşamış olsaydınız, size göre alt olan yer yer küre, öbür taraftan, öbür tarafta yaşayan bir insana göre gökleri temsil, göklere dönük olacaktı. Öyleyse Allah Teala'nın biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz demesinden muradının ne olduğunu anladınız. Ekvatordan geçen bir dikmenin dünyayı bir uçtan öbür uca kapladığını, uzandığını düşünün. Bu uçta, benim tarafımdaki uçta bir kişi var. Ona göre sağ taraf, bu taraf doğudur, sol taraf da batıdır. Yani bu taraf doğu, bu taraf batı. Ama dikmenin öbür ucundaki bir adamı düşünün, o bu tarafa bakıyor. Ona göre de doğu bu taraf, batı bu taraf. Sevgili kardeşlerim, işte bir tek dünya, iki tane insan. Biri dünyanın öbür ucunda, bir eksenin tam ucunda, öteki de bu ucunda. Ama buradakine göre doğu ve batı farklı. Tam onun karşıtı olan noktadakine göre doğu ve batı farklı. Birine göre doğu, ötekine göre batıyı oluşturuyor. Onun için Allah Teala buyuruyor, biz iki doğunun da iki batının da sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, o en az 100 milyar yıldızın yüz milyar galaksinin her birinde yüz milyar yıldız en az o kadarı olduğu hesaplandığına göre 6 sıfır birinci milyarda, 6 sıfır da ikinci milyarda Bir rakamından sonra 12 rakamlı bir netice çıkıyor. Bin, milyon, milyar, trilyon. Sadece var olan yıldızların sayısı en az bir trilyon. Affedersiniz, 100 trilyon. Çünkü 100 milyar deniyordu, 100 trilyon. Böyle insanın rakamsal değerleri hafızasında hesap etmesi pek mümkün olmuyor. Büyüklüğü tespit edemiyorsunuz. Ama şurası muhakkak ki şu dünyada verilen koskoca gezegenimiz dünya üzerinde bir toz zerresinden başka bir şey değildir. Allah Teala mikro alemin de sahibidir, makro alemin de sahibidir. O dünyaları bir araya getirdiğiniz zaman bir makro alem çıkıyor. İnin insana, oradan mikro aleme inin. Ve de yeni bir dünya ile karşılaşacaksınız. O zaman kainatı yaratan Allah'ın en ufak zerrelerle ayrı ayrı dizayn müessesesinde aynı noktada olduğunu göreceksiniz. Şu sonsuz kainatı yaratan Allah için mikro alem de sonsuz. Sevgili kardeşlerim, insan ortalarda bir yerde yer almış durumda. Gerçekten ne kadar sahibimiz olan, yaratıcımız olan Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizdeki afetlerin bütününü yok ettiğiniz zaman mutluluğun da bütününü yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuzluk? Hiç kimse başkaları tarafından mutsuz kılınamaz. Herkes kendisinin mutsuzluğunun mimarıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bir başkasına zulüm yaparlarsa, o zulmün karşılığını mutlaka ödeyeceklerdir. Ödememek söz konusu değildir. Her şey sıfıra irca edilir. Başkalarına en çok zulmedenler, cehennemde en çok zulmedilenler olacaktır. Ya da zulmetmek yanlış bir kelime, cehennemde en çok cezalandırılanlar olacaktır. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, o işkenceleri yapmakla görevlendirilerek ona göre yaratılmışlardır. O işkenceler onların görevleridir. Allah-u Teala bu kavalardan, zincirlerden, kırbaçlanmadan, korkunç derecede sıcak suların kaynar lavaların içine atılmaktan bahsediyor. Derileri yanıp kavrulduğu zaman tekrar değiştirilir diyor. Yeniden yanarlar, tekrar değiştirilir, yeniden yanarlar diyor. O yenmenin acısını yaşatır Allah Teala orada. Bu dünyada insanlar öyle insanlar olarak yaşarlar ki ne aradıklarını, niçin dünyaya geldiklerini bilmeden hayatları bitiverir. Allah Teala başka hiçbir sebeple değil, bütün insanları şu dünyada yarattığı herkesi mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Nereden bu kadar emin konuşuyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 1. Mürşide tabiyet farz. Nefsimizin kalbi buraya kadar kapkara. 2. 14. basamaktayız. 21. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştıran, mürşidine tabi olup da ruh yüzünden ayrılan kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Mutluluğun yarısı. Kim sağladı bunu bize? Allah sağladı. Farz mı? Evet. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz. Mutluluğun yarısını elde etmemizi üzerimize farz kılmış Allah Teala. Başlangıçta biz böyle bir dizayn içindeydik. Dengeyi kurmuş Allah Teala. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var. %50 mutlu, %50 mutsuz bir hayat yaşamak üzere dizayn edilmişiz. Ama şeytan negatif tarafa tesir etmek suretiyle o kişiyi nefsinin kalbinin yarısı affedersiniz, nefsinin kalbi %100 afetlerle, ruhunun kalbi %100 hasletlerle donatılmış olduğu için kişi gene bir denge içerisindedir. Ama burada mutsuzluk söz konusudur. O kişi mutluluğu yaşayamaz. Şeytan onun nefsine devamlı tesir eder. Allah-u Teala'nın istediği ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olup ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıların nefsinizin kalbini işgal etmesidir. %2 rahmetle %98 fazıl nuru. Yani nefsinizin yarısı nurla kaplı hale geliyor ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Ama son teslim olan iradenin tesliminde nefsinizin kalbi %100, %2'si rahmet nuru, %98'i fazıl nuru olmak üzere %100 nurlarla kaplanıyor. Allah'ın bütün dediklerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan başlangıçta da nefsinin kalbinde %100 afetler olduğu, ruhunun kalbinde de %100 hasetler olduğu noktada bir denge içindedir. Ama şeytan o kişiyi devamlı huzursuz etmektedir. Devamlı onu mutsuz etmektedir. Peki o kişinin ruhu yüzünden ayrılınca artık hiç onu mutlu edecek olan bir şey kalmıyor ortada. Nefsi de %100 afetlerle dolu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde çok mutsuz olması lazım. Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine çok mutlu oluyor. Çünkü Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde oluşturabileceği bütün tesirleri yok edecek bir mekanizmayla o kişiyi koruyor. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah sizi de mutlaka şeytanın bütün afetlerinden korur, bütün sataşmalarından korur. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz o 8 aylık devrede. İşte gerçek mutluluğa gidiş bundan sonradır ve bir dik yokuştan mutlaka geçmeyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman normal standartlarda günde 3 saat, 4 saat zikir yapar. Bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar arttıkça mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşarsınız. Fizik vücut teslimini gerçekleştiren bir insan, ruhunu teslim ettiği 21. basamaktan çok daha ötededir, 25. basamaktadır. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurlarla donanmıştır. O kişi çok daha mutludur ruhunu Allah'a teslim eden insandan. Ve az bir şey kalmıştır daimi zikre ulaşmasına. Normal standartlarda bu kişi %80'i aştığı için zikri, nefsinin kalbindeki nurlar artık o kişi daimi zikre mutlaka ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'tan yeni hediyeler alacaktır. Evvela tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sonra da salah nuru verilecektir. Günahları örtülecek, sevaba çevrilecektir. Ve kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Nefsinin kalbinde afet kalmadığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala siz yolunuzun açılmasını dilerseniz yolunuzu açar. Siz talep etmek mecburiyetinde olansınız. Talep ederseniz öyle diyor Allah Teala, talebena, bana talepte bulunun ve cebena, biz bize talepte bulunun, biz de size icabet edelim diyor. Bizim üzerimize vacip olur diyor. Sizin bizden talepte bulunmanız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nefsinizin kalbini tamamen nurlarla donattığı bir noktaya ulaşmanızı diliyoruz hepinizin. Her an mutlu olmanızı diliyoruz. Ve bu sizin elinizde. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız zaten size hiçbir şekilde bir yük getirmez. Hepsini Allah kendisi yapacaktır. Geri kalanında da dik yokuşu tırmanmanızda ve her noktada size yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin ve bütün iradi gücünüzle hedeflere ulaşmayı dileyin. Fizik vücudunuzu teslim etmeyi dileyin. Nefsinizi teslim etmeyi dileyin. İradenizi teslim etmeyi dileyin. Allah'tan her zaman yardım alacaksınız. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her kademede biraz daha fazla anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte hepinize müjdeler vermek üzere buradayız. Bu akşamki konumuz hidayet ve dalalet. Dalalette olan bir insan hidayette değildir. Hidayette olan insan dalalette değildir. Hidayette olan insan dalaletten kurtulmuştur. Dalalette olan insan hidayete erememiştir, ermemiştir. Öyleyse kim hidayettedir? Allah'a inanan kişi hidayette midir? Hayır, değildir. Allah'a inanmak, hidayette olmak için yeterli şart değildir. Allah'a inanan ve dalalette olan insanlar çok. Kur'an'ın temel hükmü unutulduğu için. Biz size hidayet müjdesini vermek için buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi tebrik ediyoruz. Hidayet çağında burada bizimle birliktesiniz. Sizi hidayete davet etmek, hidayet müjdesini vermek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, hidayet elinizle uzandığınız zaman hemen tutabileceğiniz bir yerdedir. Hidayet bir dileğin ifadesidir. Sizden sadır olacak bir niyet, bir dilek. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde dalaletten kurtuldunuz, hidayette oldunuz demektir. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine terk eder. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan kim? Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Dalalet olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. İşte bu ayet-i kerimede, Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onu kendi haline bırakıyor. Onunla ilgilenmiyor. O Allah'ın kurtarma alanının dışında kalan kişidir. Kendini ona mahkum etmiştir. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın bıraktığı, kendi haline bıraktığı bu kişilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırıyor. Bir başka ifadeyle hidayete erdiriyor. Sevgili kardeşlerim. Peki bu dalalette olanlar kimlerdir? Bir başka açıdan soralım. Hidayette olmayanlar kimlerdir? İşte Yunus suresinin
45. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, kabul etmezse, bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemezse, inkar etmesi, dilememesi demek, dilemezse diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse mefhumu muhalifinden hareketle bir sonuca varıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl bir sonuç? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi hidayette olacaktı. Ama dilememiş. Dilemediği için hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hidayette değil. Dilemediği için bu kişi hüsranda. Hüsranda olanlar dalalettedir diyor Allah Teala. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesinde. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanlara bir defa daha bakalım.

hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hidayette değildir. Bir başka ifadeyle dalalettedir. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman hidayet nedir diye konunun tarifine girelim. Allah Teala diyor ki Ali İmran 73'te innel huda hudallah, inne muhakkak ki el huda hidayet, hudallah Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müfessirlerde ya da meal vericiler Allah'ın ulaştırmasıdır diye bunu dizayn etmişler. Eğer Allah'ın ulaştırmasıdır diyorsak, o zaman bir sual gelecek akla. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap, Allah'a ulaştırmasıdır. Neye dayalı olarak bu fikri ileri sürüyoruz? Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Allah Teala herkesin hidayete ermesini, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmasını ister. Herkesi üçüncü kat cennetine kadar almak ister. Allah bundan sadece mutluluk duyar. İnsanların cenneti hak etmesi Allah'ın memnun olmasının yegane sebebidir. Allah herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar şeytanın aldıkları telkinlere uyarak kendilerine zulmederler ve Allah'ın cennetine girecek yerde cehenneme girerler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte buradaki muhtevada bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın onu mutlaka kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kullarından dilediğini kendisine seçer diyor. Bu seçilenler insanların %90'ından fazlası sevgili kardeşlerim. Allah Teala bir grup insan seçmez. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına, dilemesine hatta mani olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Bunlar tüm insanların her zaman %10'undan çok daha aşağıda bir yekündedirler. Geri kalan herkes seçilir. Ama seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. Allah'a ulaşmak mı? Bir insanın ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mı? İşte o hidayet. İşte ayet-i kerime. Şimdi tekrar bakalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu zaten kesin cevabı. Hidayet gerçekten gördük ki insanın ruhunun Allah'a ulaşması halidir. Hayattayken Allah'a ulaşması halidir. Ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır.

metinde tercüme edilmişse ki bir kısım müellifler, bir kısım meal verenler böyle tercüme etmişler, böyle Türkçeleştirmişler. O zaman nereye ulaştırması suali gelecek akla. Cevap açık olarak geliyor. Kendisine ulaştırması. Allah'ın kendisine ulaştırması sevgili kardeşlerim. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Allah kullarından kelimesini kullanmıyor. Allah dilediğini kendisine seçer. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kul olur kişi. Dilemezse Allah'a kul olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah dilediğini, insanlardan dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. O zaman innel hüda hüdallahın gerçek manası inne muhakkaki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın ulaştırmasıdır tarzında tercüme edilmişse o zaman biz ona nereye sualini soracağız. Nereye sualinin cevabını yine Kur'an verecek. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Burada da aynı şeyi söylüyorlarsa eğer hidayet muhakkak ki Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlarsa gene nereye sualini soracağız ve kendisine cevabı kesin olarak gelecek Kur'an-ı Kerim'den. Hidayet insan ruhunun Allah Teala tarafından kendisine Allah'ın zatına ulaştırılmasıdır. İşte bu ayetleri Şura 13'te birleştirmek zorunluluğu doğuyor. Eğer öyle bir mana verilmişse pek az mealde böyle bir mana gördük ama onu da gerçek anlamda değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuz için bu açıklamaları yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevinin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hidayete adım atmıştır. Peki hidayete ermek bir başka açıdan daha değerlendirilmiş mi? Evet, Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Men kişi yehdillahü Allah'a ulaşmıştır. Ulaşmışsa ve o zaman o takdirde hüve işte o el mühted hidayete ermiştir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Son derece açık manalar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala muhtevayı açık ve kesin bir dizayn içinde tartışmaya imkan vermeyecek kadar açık şekilde vermiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası kim hidayete ermeyi dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririmdir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman hidayete ulaşmak için kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın yardım elini uzatarak onu kendisine ulaştırması için yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın hidayeti söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Acaba Allah Teala bu konuda başka ne söylüyor? Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi ona kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar.
Allah'a teslim olmaya açar. İslam olmaya açar. Yani Allah'a ruhunu teslim etmeye, hidayet, fizik vücudunu teslim etmeye, hidayet, nefsini teslim etmeye, hidayet, iradesini Allah'a teslim etmeye, hidayet. Dört tane teslimin dördü de hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hidayetin kademelerine bakarsak, kaç kademeden oluşuyor sualinin cevabı? 7 kademeden oluşuyor. Her biri bir ulaşmayı ifade etmiyor. Ama hidayetin muhtevası 7 kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete adım atmaktır. Mürşide ulaşıp tabiiyet, 2. safhayı içerir. Birincisi, 3. basamakta gerçekleşir. İkincisi, 7. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur. Bu, ilk hidayete ermektir. Ötekiler hidayet kademesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hidayetin 1. ve 2. kademesidir. 3. kademesi ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Orada ilk teslim gerçekleşir. Yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Muhtevası orada şekillenir. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır ve olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse daha ötedeki hidayetlere bakalım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'i bulmuştur. 26. basamakta daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burada kişi ehli zikir olur. Bunun manası aynı zamanda ehli tezekkür olmak demektir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala. Kalp kulağını açmıştır. Ve kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu konuşabilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, hayır kazanan birisidir. Bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bir de ehli hüküm olmuştur. Bu aynı zamanda ehli hikmet demektir. İkisi de aynı muhteva içerisinde. O kişi hakem olduğu zaman veya hakim olduğu zaman veya eski tabirle kadı olduğu zaman mutlaka doğru hüküm veren birisidir. Neden? Çünkü mutlaka Allah'a sorarak hüküm verir. İkincisi,

Bu muhtevada Allah Teala'nın bir başka açıdan olaya bakması var. Bu kişi Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğuna bir çırpıda karar verir. İşte sevgili kardeşlerim, burası hidayetin 5. kademesidir. Burada nefs Allah'a teslim olur daimi zikirle. Daimi zikir sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bir, afetlerin hepsi yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, Allah'ın söylediklerini işitir. Kalp gözüne gösterdiklerini de görür. Bunların neticesi olarak ehli tezekkür olmuştur. Allah Allah her an konuşur. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanmaktadır. Ve ehli hüküm ve de aynı zamanda ehli hikmet olmuştur ki ikisi aynı kökten gelir. Bir tek faktör olur. Böylece 7 tane özelliği olur kişinin. Bundan sonra kişi muhlis olacaktır. Yani irşad olacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilecektir. İşte 7 safa hidayet. Bu 7 safa hidayette 4 tane teslim söz konusudur. 21. 22. basamakta ruhun Allah'a teslimi, 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, 27. basamağın 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimi söz konusudur. Her bir teslim daha üst kademe bir hidayeti temsil eder. Bu saydığımız basamaklar boyunca yükselmeler, ruhun hidayetini, daha sonra fizik vücudun hidayetini, daha sonra nefsin hidayetini, en sonra da iradenin hidayetini temsil eder. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel, öylesine ihtişamlı bir tablo ki sadece hayran olabilirsiniz. İşte muhtevaya baktığınız zaman Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet etmeyi dilerse diyor Allah Teala. Onun göğsünü şerh eder yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi teslimlere ulaştırsın diye. Ruhun ve için nefsi miradenin teslimine ulaştırsın diye. Ne yapıyormuş Allah Teala? Kişiyi hidayete erdiriyormuş ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti diye 4 tane hidayet söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu. Bu standartlar içinde Allah Teala her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Öyleyse hidayette olabilmek mutlak bir şart gerektirir. Olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Hidayet cennetin anahtarıdır. O kapıdan girilir Allah'a ulaşmayı dileme kapısından. Dilemeyen insan Allah'ın bu büyük lütfuna, herkese açık olan kapısına ulaşamaz. Şeytan ne yapmış sevgili kardeşlerim? 14 asırda bunların hepsini insanları unutturmuş. Ondan evvel Hz. İsa zamanında yaşanan hidayeti şeytan Hristiyanlara unutturmuş. Onlardan da daha evvel Allah Teala hidayeti Hz. Musa'ya tabi olanlardan sonraki gelen devredekilere unutturmuş. En sonra
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Son peygamber ve Allah Teala'nın ona indirdiği hidayet de sonraki nesiller tarafından unutulmuş. Eğer Allah Teala bize hidayeti öğretmeseydi, bu ilmi vermeseydi, bizim de sizlere hidayeti anlatmamız ve hidayet çağının başlama devresinin, giriş devresinin tamamlanması 30 kameri yıl sürmüştür. Tam 30 kameri yıl. Milimi milimine 30 kameri yıl. 21, affedersiniz 12 Rebiyül Evvel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hem doğum günüdür hem de ölüm günüdür. Her ikisi de 12 Rebiyül Evvel'de vücut bulmuştur. 12 Rebiyül Evvel Allah-u Teala'nın bize verdiği müjde günüdür. İşte o müjde günü sebebiyle sizlere hidayeti müjdeliyoruz. Hidayet çağının hidayeti sizlere Allah'ın hidayetçisi tarafından müjdeleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar seviyoruz ki her an sizleri müjdelerimizle mutlu kılmak istiyor Allah Teala. Biz de bütün gönlümüzle bunu istiyoruz. Ve Allah Teala bizi bir vasıta olarak kullanarak sizlere ulaştırıyor mutluluk türkülerini. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuzdur. Hem cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı ister. Bunun için de sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz yeterli. Hem de dünya saadetine ulaşmanızı ister. Bunun için de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısı size Allah Teala tarafından mutlaka yaşatılır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Müjdenin esası bu zaten. Sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını Allah yapacak. Bu müjde değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dileğin sahibi olacak olan sizler Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ama siz namazı sevmiyorsunuz. Sevmeyin. Allah Teala sizi mutlaka sevdirecek. Orucu sevmiyorsunuz. Orucu sevdirecek. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri sevdirecek. Bütün güzellikleri sizlere yaşatacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri sizlere ulaştırmanın o büyük hazzını, bu müjdeleri ard arda vermenin o büyük hazzını Allah Teala bize yaşattığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağının temsilcisi kılındık. Sahibi kılındık Allah Teala tarafından. Hidayet çağının hidayetçisi kılındık. Hidayet adına bütün suallerinize cevap vermek için hepinizin bulunduğu yerde konferanslar veriyoruz. Suallerinizi bizlere ulaştırın. Hep beraber olalım. Mutluluğunuzu gözlerinizde görmek, gözlerinizden okumak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Biz o müjdeleri sizlere vermekle vazifelendirildik. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi dalaletten hidayete götürecek olan kainatın en muhteşem dileğidir. Hadi ne duruyorsunuz? Koşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle göklerle gökler kadar olan cennetlere koşun. Nasıl koşacaksınız bu müjde için? Koşmanızın bir tek sebebi var. Koşmanızın gerçekleşmesi, sizin koşmaya başlamanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilediğiniz anda cehennem olayı sizin için bitmiştir.
Allah'ın cenneti sizin içindir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, ki ruhunuz Allah Teala'ya ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin ve dünya saadetinin %50'sinin mutlaka sahibi kılınırsınız. Allah Teala'nın size hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Müjdeler olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Allah'a çağırmak. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz görevlisiniz. Hakikatleri öğrenen herkes sadece kendisinin kurtuluşunun bir sonuç olmadığını mutlaka yerli yerine oturtmalıdır. Başka insanların da kurtulması, cehennemden kurtulması söz konusudur. Onun için Allah'a çağırmak hepinizin görevidir. Biliyorsunuz ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala kendisine davet ediyor. Bu davetin ne olduğu hakkında kesin bilgilerin sahibi olan sizler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe onların kurtulamayacağını yakin hasıl ederek bilenlersiniz. Ve hepiniz Allah'a çağırmakla vazifelisiniz. Birçok insan için Allah ulaşılmazdır. Böyle bir fikrin sahibi oldukları için insanlar uzun bir zaman parçasından evvel Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Ve de Allah'ın ulaşılamaz olduğunu ifade etmişler. Şu işe bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala da mütemadiyen kendisine davet ediyor. Evvela Allah'a çağırmak mecburiyetinde olan sizler şu büyük hakikati bilenlersiniz. İnsan bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Dördüncüsü yoktur. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Fizik vücudumuz Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Nefsimiz ise Allah-u Teala'nın bize lütuf buyurduğu dengeyi sağlayacak olan bir üçüncü vücudumuz. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz bir üçlü oluşturur. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın verdiği bir emanettir. Allah-u Teala
Araf 172'de diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkarcıdır. Ne diyor Allah Teala? İnsan yüklendi diyor. Sonra iki tane vasıf veriyor. Cahildir, nankördür. Bu iki vasıf nefsimizin iki tane afetini ihata eder. Anlıyoruz ki ruhu misafir eden, ruha ev sahipliği yapan her ne kadar fizik vücudumuzsa da aslında ruhu bir emanet olarak ruhu karşılayan iki varlığın birden mevcut olduğu anlaşılıyor. Birisi fizik vücudumuz, birisi de nankör ve cahil olan nefsimiz. Öyleyse ruhumuz bir emanet. Bu emaneti misafir eden sadece fizik vücudumuz değil, nefsimiz de var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin biz insanlara tevdi edilmesi müessesesi. O emanet Allah'ın emaneti ve Allah emanetini geriye istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken onu diyor, ruhunuzu mutlak olarak bana iade etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu hepiniz için bir zarurettir, kaçınılmaz bir mecburiyettir. Kim bunu yerine getirmezse en azından böyle bir dileğin sahibi olmazsa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse emanet olan bir ruhumuz var. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve kalpte idrak etme hassaları verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Öyleyse üfürülen bir ruhumuz var sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah Teala bize üfürmüş. Fizik vücudumuzu halk etmiş, yaratmış. Halaknel insani min salsalin min hameyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik, yarattık diyor Allah Teala. Ama nefsimizi sevva ettiğini söylüyor Allah Teala.
ve sevvahünne safa. Allah Teala'nın sevası nefsimizi dizayn etmiş Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevaha 8. ayet-i kerime. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da füccarı da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha 9. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefs adı verilen yaratık seva edilmiş. Seva edilmek suretiyle yaratılmış. Dizayn edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. Öyleyse üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz. Her biri ayrı bir fiille oluşturulmuş, vücuda getirilmiş. Üçü beraber insanı oluşturmuş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, insandan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir Allah'ın emaneti mevcut değildir. Bu sebeple insan kainatın en üstün varlığıdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukuna acaba ne gibi bir emir vermiş? Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Geri dönerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız, dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmamız çok açık bir şekilde ifade buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Farz. Sadece Müzzemmil suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince değil. Allah Teala Zariyat 50'de fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firar bir yerden kaçmak ve bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ bihi en yus'ale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaştırmamız lazım gelen bir şey var. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmamızı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala neyi emretmişse açık bir şekilde bir emir olan bütün faktörler farz hüküm doğurur. He. Böylece irademizin dizaynı içerisinde kendi irademizle karar vereceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı Allah'tan dileyeceğiz. İşte bu dilek üzerimize farz. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Aslında Allah Teala ifadede nefs kelimesini kullanmış ama üç vücudumuzun da devreye girdiği bir bütünden bahsediyor. Allah'a geri dönebilecek olan bir tek vücudumuz var. Onun adı ruhtur. Allah onu bize üfürmüştür
ve geriye istiyor emanetini. Ruhumuz bizde bir emanettir. Ve Allah Teala Nisa 58'de İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Bir emanet taşıyorsunuz. Bu emanet ruhunuz sevgili kardeşlerim. Onun için bütün insanları Allah'a davet etmek hepimizin üzerine farzdır. Çünkü insanlar Allah-u Teala'nın bunu farz kıldığının farkında ne yazık ki değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, insanların Allah ile olan yaratıcı ve yaratan ilişkileri, yaratana mutlaka yaratılanın Allah'a dönmesi gereken nesneyi Allah'a döndürmek zorundayız. O ruhumuzdur. Allah'tan gelmiştir üfürülmek suretiyle ve Allah'a mutlaka geri dönecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey iradenizi Allah'a ulaştırmak değildir. İrade Allah'a ulaştırılmaz, teslim edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmak değildir. O da Allah'a ulaşmaz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, Allah'a ulaştırmak değildir. O da ulaşmaz. Ama bir ruhunuz var. Allah'ın size üfürdüğü ve geriye istediği emanet. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler emanet olarak çoğul kullanılmış ayet-i kerimede. Ama sahibi ehline diye ehli kelimesi geçiyor. Ehilleri kelimesi geçmiyor. Sahibi tek ama emanetler çok. Öyleyse emanetlerin bir teslimi var. Bir de Allah'ın zatına ulaştırılarak teslimi var. Bunlardan Allah'ın zatına geri dönebilecek olan yapıda sadece ruhunuz var. Unutmayın Allah Teala bütün ruhlar için bir sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül me'ab." Allah muhakkak ki kesin olarak Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen olan sığınaktır.
Bu sığınağa ulaşanlara Allah Teala sığınağa ulaşmışlar diyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. İşte o gün hak günüdür. Femen şa'e ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o zaman kim kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen, o zaman o kişi kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o hak günü kendisine bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu o yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah Teala me'ab olur diyor. Bütün ruhların mutlaka dönüş yeri onun gerçek sahibi olan Allah'tır. Eğer sevgili kardeşlerim bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, şu dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaşmamışsa, o zaman o kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Bütün insanların ölümünde ölüm melekleri mutlaka o kişiye ulaşırlar. Ulaşınca ne yaparlar? Ulaştıkları zaman kontağı kapatırlar. Mitokondriler vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik üreticileri kontak kapandığı için artık elektrik enerjisini üretemezler. Elektrik enerjisi yoksa, elektrik enerjisinin manyetik alana çevrilmesi yoluyla nefsimizi ve ruhumuzu kendisine bağlayan elektromanyetik alanların sahibi fizik vücudumuz, ruhumuzu da kendisine çekemez, nefsimizi de kendisine çekemez. İkisi de vücudumuzdan ayrılırlar. Nefsimiz berzah âlemine gider. Beraberinde hiç kimse olmaz. Olması gerekmez. O yolunu bilir. Her gece zaten oraya o kişi hayattayken de gitmiştir. Berzah âlemine. Daha evvel ölmüş olanlarla beraber olmuştur. Pek çok geceler. Diğer taraftan ruhumuz vücudumuzda onu çekebilecek olan manyetik alan kalmadığı için vücudumuz onu çekemez, muhafaza edemez. Otomatik olarak ruhumuz vücudumuzu terk eder. Nefsimiz de terk eder. Nefsimiz için gidilecek yer bellidir. Berzah alemine gidecektir. Ve orada daha evvel ölmüş olan sevdikleriyle beraber olacaktır. Ölüm ızdırap verici bir şey olmadığı gibi sonucu da mutluluk verici bir olaydır. Sizden evvel ölmüş olanlar sizin öleceğiniz gün için beklerler.
ki oraya gidesiniz de onlarla beraber olasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhların vücudumuzdan ayrılması sadece ölüm sırasında mı gerçekleşir? Hayır. Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu değildir. Onun emrettiği şey, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. İşte ruhumuzun bizden ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması, eğer dünya hayatında bunu gerçekleştirememişsek, ölümümüzle gerçekleşecektir. Çünkü ruhun ait olduğu yer Allah'ın zatıdır. Allah emanetini, bize üfürdüğü emanetini geriye istiyor. O zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudundaysa, Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları o kişiyi öldürdükten sonra onun vücudundan otomatik olarak ayrılacak olan, ayrılmış olan ruhunu beraberlerine alarak 7 gök katını birlikte tırmanırlar ve 7. gök katın Sitre-i Münteha'sına kadar birlikte ulaşırlar. Sitre-i Münteha'dan sonrasına ölüm melekleri ulaşamaz, geçmeleri mümkün değildir. Ama Sitre-i Münteha'dan Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapacak olan ruhtur. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatı hepiniz için bir sığınaktır. Ruhunuzun sığınacağı yerdir. Önemli olan sizin dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru bir yol tutmanız ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Demin söylediğimiz Nemes suresinin 39. ayet-i kerimesi, Hak günü ruhumuzun nasıl bir yol tutup Allah'a ulaşacağını, Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatının ona meyap olacağını, sığınak olacağını söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerime ise, Nemes suresinin 38. ayet-i kerimesi ise, bu olgunun nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor, devrin imamı ve arşıdan meleklerden bahsediyor. Ve o gün bir tövbe merasiminin yapıldığını ve devrin imamının sevap söylediğini söylüyor. Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan tövbe, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kim mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, o zaman devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve onun ruhuna, o kişinin ruhuna, onun yevm-i talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarır. Allah Teala Mümin 15'te şunu söylüyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor. Dereceleri yükselten demekten muradı, o gün
Mürşidinde tövbe edildiği gün. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te şöyle söylüyor. Ama diyor, tövbe eden kişi, yani mürşidin önünde tövbe eden kişi, ve nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlayan kişi, nefsi ıslah edici ameller daha evvel başlayamıyor. Kişinin zikir yapması onun kalbine daha evvelki kademede o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o da sadece %2 rahmet ulaştırabilir mürşide ulaşmadan evvel. Kalbi insanın %98 gene kapkaranlık kalır. Ama bu kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ne zaman Allah'tan mürşidini dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi o mürşidin önünde tövbe merasimini gerçekleştirir. İşte Nebi 38 bu tövbeyi anlatıyor. Bu tövbe sırasında o kişinin günahlarını diyor Allah Teala, Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe ederek Allah'a doğru yola çıkan kişinin seyyiatini

Aynı zamanda Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, mürşidine ulaştığı güne kadar bütün sevapları için diğer insanlar gibi 1'e 10 veriyordu. Bir derecelik sevap kazandığı zaman 10 derece veriyordu Allah Teala o kişiye. Ama mürşidine tabi olan kişi Allah Teala 10 katını değil 100 katını vermeye başlıyor. Ruhu birinci gök katına ulaşana kadar 100 katı. Ama sonra ikinci gök katında 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin bir derecelik sevabına karşılık kazandığı dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala madem ki üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, ruhu Allah'a, ruhumuzu teslim etmeyi, o zaman bu bir zaruret olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim edebilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerek. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman hem şirkten hem de takva sahibi olmamaktan kurtuluruz. Ya da hem şirkten kurtuluruz, yani gizli şirkten, hem de takva sahibi oluruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyyüküm azabe. Hayır, bu değil. Allah Teala'nın bahsettiği ayet-i kerime Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlandılar. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor ama şirktiler. Sadece bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Onlar hem takva sahibi oluyor hem de şirkten kurtuluyor. Daha pek çok konu var. Allah'a davetin insanları onlardan kurtardığı, dalalette kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Şeytanın kulu olarak kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet bütün bu açılardan büyük değer taşır. Kim Allah'a davet ederse Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmiş olur. Allah'a davet Allah Teala'nın temel emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farzdır ve bu farzı gerçekleştirmek için mutlaka insanları Allah'a davet edeceksiniz. Sizi davet ettikleri için siz Allah'ın

Allah'a girdiniz, bize tabi oldunuz. Bu muhtevada ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz evvel emirde. Sonra adım adım fizik vücutlarınız, nefsleriniz, iradeniz Allah'a teslim edilecektir. Öyleyse Allah'a davet bir insanın hayatında son derece önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah için olmak hepinizi Allah yolunda teçhiz edecek olan bir hedeftir ve hepiniz bütün insanları Allah'a davetle mükellefsiniz. Öyleyse başka insanların cehennemden kurtulmalarının temelinde sizin davetiniz yer alacaktır. O davet sebebiyle insanlar Allah'ın yolunda lazım gelen hedeflere yürüyecekler ve ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ulaştırarak sonsuz mutluluklara sahip kılmasını Yüce Rabbimizden dileriz ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. İşte gene o, sizler ve biz bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere varız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak öyle bir güzellik ki içim öylesine huzurla, mutlulukla doluyor ki sizlere hitap ederken, özellikle bu mutluluk sohbetlerinde. İşte mutluluk diyoruz. Görebiliyor musunuz arkadaki güzelliği? Turuncuları, sarıları, yeşilleri. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir anlatabilsem. Onu sevdikçe bu sevgi adım adım aşka dönüşecek. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Hayatınızın her saniyesi, her dakikası zevklerle dolu geçecek. Şöyle olmak ister miydiniz sevgili kardeşlerim? Herkes size dertlerini anlatsın. Bütün içini boşaltsın. Dertlerini, problemlerini omuzlarınıza yüklesin. İster miydiniz? Kalbiniz kararırdı diye düşünüyorsunuz. Ama bir gün Allah-u Teala sizi öyle bir yere getirir ki orada herkesin dertleri size ulaşır, omuzlarınıza yüklenir, Allah-u Teala da omuzlarınızın üzerinden hepsini alır. Hiçbir yük yüklenmezsiniz. Kalbiniz kararmaz. Hep aydınlık, pırıl pırıl bir kalbin sahibi olursunuz. İşte şimdi yüzlerce kişi her gün bize ulaşır sevgili kardeşlerim. İşlerini dökerler, problemlerini söylerler. Onların acısını, problemlerini paylaşırız. Onlar o sıkıntılarını bize açmanın mutluluğunu yaşamışlardır, huzurunu yaşamışlardır. Yükler bizim omuzlarımıza aktarılmıştır. Allah-u Teala çözümleri önermiştir. Ondan sonra bu ne yapıyor? Hepsini alıyor omuzlarımızdan. Bize hiçbir şey bırakmıyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Hayat gerçekten güzel değil mi? Bir defa daha sorayım mı size? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Hepimize öyle gelsin. Dileriz Allah-u Teala'dan. Hepimize öyle gelsin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri öylesine seviyorum ki, her şey öylesine güzel ki, ah insanlara şu mutluluğun yolunu bir öğretebilsem, o kadar basit, o kadar kolay ki sevgili kardeşlerim. Henüz kardeşimiz olmayan, ilk defa bizi dinleyen, şu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diye düşünen kim varsa, evet size sesleniyorum, siz şu anda bu dünyada benden daha fazla sıkıntı içerisinde olan, benden daha fazla huzursuz olan insan var mı diye düşünen siz, neden öylesiniz?
neden Allah'ın reçetesinde size düşen kesimi yapmıyorsunuz? Allah'ın reçetesi iki bölümden oluşur. Bir, kendi yapacakları. İki, sizin yapmanız lazım gelen. Sizin yapmanız lazım gelense o kadar basit, o kadar kolay ki neden mutlu olmadığınıza hep şaşarım. Sadece bilinçsizlik. Sadece Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmamak sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki hepinize, ey benim kullarım, sadece bir tek şey yapmanızı istiyorum ben sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Hepsi bu kadar. Hadi çekiverelim hayatın kuyruğunu, mutluluk başlasın. Nasıl? Beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, %90'ı zaten mutluluklarını başlatmışlar. Sözümüz onlara değil, size değil, ötekilere. Henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, şu dünyada yaşayan ama huzursuz, mutsuz olanlara, işte mutluluğun yolunu açıyor Allah Teala hepinize. Diyor ki mutlu olmak istiyorsun, sadece bir tek dileğin, bunun başlangıcından dünya saadetinin yarısına kadar seni taşır. Bir tek şey yapacaksın diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dışarıdan bizi dinleyen sevgili kardeşlerim, çok mu zor? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Ne zaman bunu yaparsanız, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, bu aslında çok cepheli bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin madde bir, Allah'a inanması lazım. Madde iki, Allah'ın insan ruhunun ulaşabileceği bir Allah olduğuna inanması lazım. İki, üç, bunun üzerine, kendi üzerine 12 defa farz olduğuna inanması lazım. Dört, ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine, Allah'a ulaştıracağından da emin olması lazım. Gördünüz mü? Bir dilekle aslında ne kadar çok şeyin sahibiymişsiniz meğerse. Dileyip de ruhunuzu Allah verdiği söz gereği siz değil, siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah ulaştıracak. O verdiği söz gereği Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman yaşayacağınız mutluluğu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka türlü sorayım. Evliya olmak ne demek biliyor musunuz? Öylesine kolay, öylesine basit bir olay ki, siz olmuyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sizi evliya yapan siz değilsiniz, Allah. Sizi Allah Teala, sizi yani sizin ruhunuzu, kendine ait olan sizin ruhunuzu gene kendisine ulaştırıyor. Neden kendine ait olan diyoruz? Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanı sevva ettik, Adem Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra da bütün insanlara Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Sonra mı ne istiyor? Sonra diyor ki, şu dünya hayatını yaşıyorsunuz ya diyor. İşte bu dünya hayatında o size verdiğim emanet var ya diyor. Size verdiğim ruh,
onun sahibi değilsiniz diyor. O size verilen bir emanet, emanetimi isterim diyor. Emanetimi bana gönder. Ne diyor? Bunun için sadece bir dileğin bana yeter diyor. Sadece bir dilek bana yeter. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Dilemiyorsan o zaman sen kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Eğer dilemiyorsan kendine cehennemi seçmiş oluyorsun diyor. Ama eğer dilersen o zaman diyor benim cennetime girersin. Eğer dilersen sen bana ruhunu ulaştırmazsın diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Aynen böyle söylüyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse her şey, her şey, her şey böyle başlıyor. Her şeyin başlangıcı vardır. Sadece Allah'ın başlangıcı yok. Her şeyin sonu vardır. Sadece Allah'ın sonu yok. Diyor ki, her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin, işte o, sadece o baki kalacaktır diyor. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Altı alem yaratıyor. Altı alem yaratmadan evvel de Allah vardı. Alemlerin hiçbirisi yoktu. Allah vardı, yokluk vardı. Yerlerle gökler birken onları kopardı mekanlarından ve dağıttı, fethetti, patlattı ve kainatı yarattı. Sonra mı? Sonra melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler her şeyi yarattı. En sonra da insanı. Meleklerden de, cinlerden de sonra yaratılan bir varlıksınız. Ama hepsinden de üstünsünüz. Nereden biliyoruz üstün olduğunuzu? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ona ruhundan üfürüyor ve diyor ki meleklere, şimdi diyor ben ona ruhumdan üfürdüm. Gördüğünüz gibi onu sevva ettim, ona hayat verdim. Ve şimdi de ruhumdan üfürdüm diyor. Hadi bakalım diyor, şimdi hepiniz ona secde edin. Ne demek bu? Yani onu size üstün kıldım diyor. Şeytana da söylüyor bunu. Cinlere de söylüyor. Meleklere de söylüyor. Onun önünde secde etmenizi emrediyorum diyor. Allah'ın kanunu Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama eğer emri veren Allah'sa o zaman secde edilir. Bütün melekler derhal Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Allah emir vermiştir. Onlar mutlaka emri yerine getireceklerdir. Ama iblis secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, sonra mı ne oluyor? Ezeli düşmanımız Allah-u Teala tarafından kovuluyor huzurundan Allah'ın. Ama o da intikam almaya kararlı. Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana kıyamete kadar izin ver. Yaşat beni. Öldürme. Ben bütün bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından
onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım ve onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edeceğim. Eğer beni o güne kadar yaşatırsan, onların hepsini, pek azı hariç, hepsini kendime bağlayacağım, diyor İblis. Sözünü tutmuş mu? Evet, tutmuş. Kıyamet Allah'a göre gelecek zaman değildir. Biz mahluklara göre gelecek zamandır. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani 73 fırkadan 72'si şeytana kul oldular, diyor Allah Teala. Acaba kim bu kurtulanlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, müminler. Nerede başlıyor sırat-ı müstakim? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada başlıyor. İşte önünüzde ufuklar tül tül açılacak. En güzel renkler sizin olacak. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Kur'an'ın unutulan yönü var biliyor musunuz? Allah Teala buyuruyor, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık, diyor. E tatbikata başladığımız zaman Kur'an'dan ne kadar sapıldığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ermişlerdir. İşte ilk örnek sahabeden geliyor. Allah Teala buyuruyor ki, Zübeyr suresinin 17. ayet-i kerimesi, وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِ. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse hem Allah'a kul oluyor hem de müjdeleri var, kullarımı müjdele, diyor. Müjdeledikleri ne yapıyor Allah Teala? Müjdelediklerini, o müjdelediklerim var ya, diyor, onları altlarından ırmaklar akan cennetlerimize ulaştırırız, diyor. Altlarından ırmaklar akan cennetler. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, eğer size bir kalp gözü verirse, bir gönül gözü verirse, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu yaşadığınız zaman göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah'ın kapılarından bir kapıda olduğunuz için, ana kapıda olduğunuz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz? Eğer Allah Teala size diyorsa ki mutluluk mu istiyorsun? Evvela bana söyle, cennet mutluluğu mu, dünya mutluluğu mu? Cennet mutluluğu diyecek insanların çoğu. Neden? Çünkü cennet mutluluğu bir sonsuzluktur. Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir hayat. Milyarlarca sene, trilyonlarca sene bir hayat, sonsuz bir hayat. Hem de hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerle yaşayacağınız bir hayat. Öyleyse cennet hayatı diyecek. İkisinden de bahsedelim. O zaman Allah-u Teala da diyecek ki size, tamam, madem ki bunu istiyorsun, hangi kat cenneti istersin? Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı istiyorsan, bunların karşılığı bir tek dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksin, ben de seni mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Bu Allah'ın diyor, benim sözüm diyor. Ve diyor ki arkasından, Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Şimdi sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Göreviniz bitti. Geri kalan mı? Geri kalan sizin işiniz değil. Dilediğiniz an Allah-u Teala kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitir. İki, bilir. Üç, görür. Görür, işitir ve bilir. Sonra mı? Sonra hiç beklemeden harekete geçer. Derhal harekete geçer, üzerinizde rahim esmasını tecelliye başlar. Bu tecelli o güne kadar gözlerinizin üzerinde bulunan hicab-ı mestur adlı bir engeli, bir perdeyi gözünüzden alır. Kulaklarınızda bulunan Vakra isimli bir başka engeli alır. Kalbinizde bulunan Ekinnet isimli bir başka engeli alır. Sevgili kardeşlerim, hiç akılları da gelmiyor. Bundan 14 asır evvel biz size bugün ne anlatıyorsak bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor yaşadıklarını. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. İslam denilen müessese 7 tane safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak. Hani şu inkar edilen husus. İkinci safha, ruhu Allah'a ulaştırmak. Üçüncü safha, buraya kadarını Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennet saadeti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruhunu da Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cennet. Cennet saadetinin 3 katı garantide. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenlere masal anlatıyormuşuz gibi geliyor, öyle değil mi? Ama her birinin ayeti var Kur'an-ı Kerim'de, ayetleri var. Bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Madde 1. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Tabi olmuşlar. Madde 2. Hepsinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Madde 3. Ama onlar bununla kalmamışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Yetmez. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Gene yetmez. İrşada ulaşmışlar. En sonra da
iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Masal gibi değil mi? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 1400 küsur yıl evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabe adını verdiğimiz kişilerin hepsi 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'ı yaşamışlar. Osmanlı'da bir söz vardır. 7 iklim 4 bucak diye geçer. Aslında buradan geliyor. 7 safa 4 teslim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? İşte ayet-i kerime. Sümer 17. Vellezîn eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehmül büşrâ ve beşir ibâdî. Onlar diyor Allah Teala, sahabe şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlara müjdeler vardır diyor. Cennet müjdesi ve dünya müjdesi. Müjde vardır demiyor. İkisinin de beraber olduğunu ifade etmek için müjdeler vardır diyor. Bir müjde daha veriyor. Kullarımı müjdele diyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah-u Teala kul oldular. Ne oldu? Birinci safa bitti. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular mı? Hamdolsun ki zamanımızda bu tartışılmıyor. Herkes burasını kabul ediyor. Harika. Geçiyoruz. Bütün sahabe ikinci safayı da gerçekleştirdiler. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamak. İkinci safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olmaları 14. basamak. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Söylediklerimizin Kur'an hakikatleriyle ispatından bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Üçüncü safa hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözün en güzeline tabi oldular. Hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayet ruhun Allah'a ulaştırılması. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Üçüncü safa. Allah'ın garantisi buraya kadar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah da hepsini Allah'a ulaştırmış. Hepsi Allah'ın evliyası olmuşlar. Dost olmak, evliya olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha öteye geçmek mecburiyetindeyiz. Çünkü hepsi 25. basamağa ulaşmışlar. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Veçlerini Allah'a teslim etmişler. Etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bitti mi sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi, bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Nefsin teslimi nerede gerçekleşir? Nefsin teslimi daimi zikirde gerçekleşir.
daimi zikrin sahiplerine, nefslerini Allah'a teslim edenlere ulul elbab diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Yine Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191 tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. 27. basamak. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada da ulaşmışlar. İşte Hicrat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. İşte onlar, o sahabe var ya, işte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. 27. basamağın 4. kademesindeki 6. safa da tamamlandı. Bütün sahabe irşada da ulaşmış. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi. Ne yapar insanı? Allah'ın irşat makamına tayin etmesine sebebiyet verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala kişiyi irşat makamının o müstesna mutluluğuna ulaştırır. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı ise muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Bir kısmı Medine'deki ev sahipleri, yardımcılar, ensar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar, ister ensar olsun ister muhacirin, her ikisine de tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi. Feyzül azimin, ecrül azimin, hazzül azimin sahibi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabenin ecrül azimin sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Fussilet 35'te hazzül azimin sahibi olduğunu söylüyor. Bu şimdi söylediğimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor sahabenin. İrşat makamının sahiplerinin üç belirgin unsuru: Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazül Azim. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safha 4 teslimden ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da 4 teslimi de yaşamışlar. Ayetler kesin. Ha, 14 asır sonra mı? Sadece hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel değil, bundan 4 asır evvel 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kısmı bunların hepsini yaşadılar. Akıncılar da, sipahiler de, yeniçeriler de, bütün esnaf da, ilmiye sınıfının büyük kısmı, halkın çok büyük bir kısmı. Onlar Avrupa'ya ilim götürürler, irfan götürürler, Avrupa'ya adalet götürdüler.
Onların adaletine hayran olanlar onlardan olmak kararını verdiler. Kendi çocuklarını götürüp devşirme olsunlar diye Osmanlı'ya teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresine bakarsanız, onu dikkatle, detaylarıyla incelerseniz, size verdiğimiz bu 7 safhayı Osmanlı'nın yükselme devresinde bütünüyle tespit edeceksiniz. Onlar Kur'an'ı yaşadılar. Onlar bütün Avrupa'ya adalet götürdüler, hak götürdüler ve insanlara ispat ettiler ki Allah'la beraber olununca bütün problemler çözülür ve üstün olan onlardır. Daha yeni yeni bizim insanımız tasavvufu öğreniyor. Tasavvuf deyince İslam'dan başka bir şey zannediliyor. Oysa ki tasavvuf bu 7 safhanın da yaşanmasının, hayata geçirilmesinin adıdır. Acaba anlatabildim mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri öylesine seviyoruz ki, mutluluğunuzu öylesine istiyoruz ki, Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirecektir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahen kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, inşallah sizlere aminu olmak kavramını anlatmak istiyorum. Aminu olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Kur'an'ın 7 temel kavramından bir tanesi aminu olmaktır. Bu temel kavramları sayalım. Aminu olmak 1. Allah'ın rızasını kazanmak, 2 rıza, 3. kavram felah, 4. kavram takva, 5. kavram hidayet, 6. kavram Allah'a kul olmak, 7. kavram Allah'a teslim olmak. Bu kavramların her birisi 7 tane safha içerir. İslam bu kavramların her biriyle ayrı bir cepheden şekillenir. Baktığımız zaman görüntü hep aynı esasları muhtevidir. 28 tane basamak. Ama her kavramda başka bir açıdan bakıyoruz. Aminu kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi, amentu kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. İman, inanç manasına gelen bir kelime. Türkçe inanç. Arapçada aynı kökten biliyorsunuz ki her kelime 3 tane sesli harften oluşur. Affedersiniz, Arapçada sesli harf diye bir harf yok. Hepsi sessiz harf olarak değerleniyor. Bunun 2 istisnası var. Birisi elif, birisi de ayn. Onun dışında hep harfler bildiğimiz sessiz harfler. 3 sessiz harf bir kök oluşturur. Bu kökten 28 taneye kadar kelime üretilir. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela şugul kökünden işgal, meşgul, meşgale gibi kelimeler türer. İşte amen olmakta İman kelimesinin muhtevasını verir. 7 tane kavramdan bir tanesi amin olmaktır. Sadece inanç manasını taşıyan bu kelime 3. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta, 27. basamakta, 28. basamağın 4. ve 5. kademelerinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Allah'a doğru yükselmek, kemal derecelerinde olgunlaşmak, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bir kemalat ister.
olgunlaşma, manevi değerlerin giderek artması, nefsin afetlerinin giderek yok olması.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse geniş bir spektrum içerisinde, 28 basamak içerisinde amin olmanın standartlarına bakalım. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmeye göre değer kazanır her şey. İnsanlar olayları değerlendirirken ya yanlış değer ölçüleri kullanırlar ya doğru değer ölçüleri kullanırlar. İşte bunlardan her kim doğruya daha yakınsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Kişinin olayları değerlendirmesi, olayların karşısındaki davranışlarıyla Allah-u Teala tarafından ölçülür. Kiramen katibin melekleri kişinin hem düşüncelerini hem de fiillerini, efalini, efal fiiller demek. Hem de fiillerini, yaptıkları işlevleri üç boyutlu olarak hayat filmine alırlar. Bunun manası nedir? Bunun manası kişinin düşünceleriyle kastettiği şey neyse olayların buna göre hangi ölçüde şekillendiği değerlendirilir. Bir kişi mi? Bir kişi isteyerek, kastederek başka bir insana bir zarar verebilir, onu öldürebilir. Bir başkası da birisini öldürmüştür ama aklından bile geçirmemektedir o kişiyi öldürmeyi. O sırada vücudundan bir kaza buna sebebiyet vermiştir. Neticede ikisinde de birisi ölmüştür. İki olayda da bir ölü vardır. Birisinin başka birinin ölümüne sebebiyet vermesi vardır. Ama bir tanesi düşünce platformunda onu kastetmiştir, tasarlamıştır. Taammüden cinayeti işlemiştir. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir. Bir kaza oluşmuştur ve ikinci kişi ölmüştür. O zaman bunların kaybettikleri dereceler aynı olabilir mi? Birisi yalnız dikkatsizliği sebebiyle derece kaybedecektir. Öteki taammüden bir insan öldürme sebebiyle derece kaybedecektir. İkisinin arasında bir uçurum vardır derece açısından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kişinin aklından geçenleri de bilir, fiilini de bilir ve bu fiillerin çoğu, düşünce sisteminin de çoğu hayra dönükse, o kişi kalbinde Allah'ın hayır gördüğü bir kişidir. Ve seçilir Allah-u Teala tarafından. İkinci basamak, Allah'ın seçmesi veya seçmemesi söz konusu olan bir basamaktır. Kimin kalbinde hayır tarafı ağır basarsa, davranışları hayır cephesinden daha fazlayı oluşturuyorsa, o kişi Allah'ın kalbinde hayır gördükleridir. Allah onları mutlaka seçer. Kimin de kalbinde şer tarafı ağır basıyorsa, davranışları itibariyle, olaylara gösterdiği tepkiler itibariyle ağır olan şer tarafı ise kişinin davranışlarının neticesi, o zaman seçilmez kişi. Seçilenlerden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama konumuz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 28 basamağın üçüncüsüne geçebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi
hangi şartların içinde olursa olsun o kişi ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. İslam'ın 5 tane şartını en büyük standartlarda yerine getirsin. Başka ameller işlesin. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın olmazsa olmaz şartının dışında kalmıştır. Olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani aminu olmaktır. İşte üçüncü basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi buradadır sadece. Ve o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir kazandıkları dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için başka sebeplerin hepsini terazinin öbür tarafına toplayın. Kişiyi kurtarabilecek olan bütün sebepleri toplayın, terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafta da Allah'a ulaşmayı dilemek olsun. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama onu kurtaracak olan onun dışında her şeyi yapmış. Bu kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse amel olmak bu kadar önemli bir mefhum Kur'an-ı Kerim'de. Peki ya kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tam zıttı olan ayeti kerime, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesidir. Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhü le'at. Allahü semîn aleyhim. Diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bu bir kurtuluştur. Mutlak cenneti ihtivasını alır, muhtevasını alır.

Evliyullah kılacak veya Evliyaullah kelimesi de kullanılıyor. Evliyaullah kılacak, yani Allah'ın evliyası kılacak olgunun başlangıç noktası budur. Bu yoksa insan Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah'tan müjdeler alamaz. İşte sevgili kardeşlerim, Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amini olduğunu söylüyor. Konunun başlangıcı bir dilek ve hayatınızın en önemli kararı. Ya Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz ya da dilemeyen birisiniz. Dilemişseniz hayatınızın en önemli kararını verdiniz. Sizi cehennemden cennete ulaştıracak olan temel faktörü gerçekleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala amin olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını sadece bu ayette söylemiyor, yani Ankebut 5'te. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani biz o bize ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarını mutlaka kendimize ulaştıracağız. Bir de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde beyan ediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Asıl ifadesiyle mutlaka onların ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşmışsa kesin olarak bilin ki bu o kişinin eseri değildir. Bu Allah'ın eseridir. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifadeye dikkat edin. Allah ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. Bedava bir olgu. Cennetin üçüncü katına Allah Teala sizi ulaştıracak ve hiçbir gayretiniz gerekmiyor. Bütün vasıfları Allah size kazandıracak. Sizi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven bir kulu yapacak. O bu şartları üzerinizde olgunlaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peki Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri ne diyor? Vel Asr diyor Allah Teala. Vel Asri. Asra andolsun ki asra yemin ederim. İnnel insane lefî husri. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir.
Hüsranda olanlar kimler?

sevgili kardeşlerim. Allah Teala Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanları açıklıyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimlerin sevapları günahlarından az olursa, sevapları günahlarından daha hafif olursa, kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden daha az olursa, yani bunların günahları fazla, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Hüsranda olanlardır. Allah Teala bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. 4 tane istisna veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1, irşad makamına ulaşıp tabi olanlar 2, innellezine aminu ve aminu salihatu, ulaşmaya ulaşınca mürşide kişi nefsi ıslah edince ameller işlemeye başlar. Ve tevasa bil hak, nihayet kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O zaman o kişi kendisi hakka ulaştığı için başkalarını da hakkı tavsiye eden bir özelliğin sahibi olur. Sonra mı? Sonra da kişi daha sonra nefsini en sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve sabrın sahibi olur. Sabrın sahibi olanlar diyor. Başlangıç noktasına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki amini olanlar kurtuluşa ulaşanlar. Amin olmanın asgari standardı, en az standardı, en düşük seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu rahatlıkla yedinci basamakta sayabilirsiniz. Çünkü birkaç dakika içinde o kişiyi Allah Teala 7. basamağa ulaştırıyor. 4. basamakta Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Yani Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte böyle bir dizaynda kişinin bir yeni hedefe doğru yönlenmesini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına bakan ama sadece bakan, onu irşat makamı olarak görmeyen kişilerin hepsinin gözlerinde sadece hicab-ı mestura var. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşat makamı konuşurken, hidayet makamı konuşurken, onun hidayete mütalik sözlerini kişi hiç anlamıyor. Manasına varamıyor. İşte bunlar da işitmeyenler, kulaklardaki vakra sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala 6. basamakta vakrayı alıyor. Bu kişilerin kalplerinde ekinnet var. Ve Allah Teala 7. basamakta ekinneti kaldırıyor kişinin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. Ayet suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var.
bütün insanların kulaklarında vakfa var. Ve bütün insanların kalpleri ve kulakları işitme hastaları mühürlü, gözleri de kör. İşte Allah Teala körleri görür hale getiriyor ve bu insanların ölüler olduğunu söylüyor. Allah Teala gözlerdeki cam-ı müstüreyi açmadıkça, kulaklardaki vakrayı almadıkça, kalplerdeki kineti alıp yerine ihbat koymadıkça, o insanların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Bu insanların birinci hayata geçirilişi ne zaman? Amenü oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah insanları diriltiyor. Diyor ki İsra 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Buyuruyor. İşte bu ekinnetin alınması olayını gerçekleştiriyor Allah Teala. Yerine ihbat koyuyor. O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının haktan gelen şeyleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor. Böylece 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı diledikten kaç dakika sonra? 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika sonra en çok. Derhal Allah'a ulaşmayı dilememizin ardından Allah Teala onları derhal görüyor, talebi işitiyor, biliyor. Derhal bu işlevleri vücuda getiriyor. Ve her işleve de derecat kazandırıyor. Her işlevle de bize derecat kazandırıyor. Muradı ne? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizi aşması gerekiyor. Allah Teala bu sadece bir dilek üzerine bize verdiği bu ihsanlarla devamlı derecat kazandırıyor bize. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. 7. basamakta bu kesinleşir. 3. basamakta Allah'a ulaşma dileğimizi biz dileriz. 4. basamakta Allah görür. İşlevlerini derhal gerçekleştirir. 3. basamağa ulaşan herkes aslında 7. basamaktadır. Birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaştırılır. Ve o kişi aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Bu sebebe dayalı olarak kurtuluruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.

Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaştığını, hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 17 ve 18. Fellezîneşterû tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için şeytana kul olmaktan iştirâb ettiler ve Allah'a kul olmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan iştinab etmeyi, kaçınmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bir sonuca ulaşmış bütün sahabe. Allah'a ulaşmak. Peki kimler Allah'a ulaşırlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neyi gördük? Sahabe Allah'a ulaşmış. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Rad 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da beşlerinde, nefslerini de, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yankudunel misak ve misaklarını bozmazlar. Vellezine yasulûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafûne su'el hesap. Ve kötü hesaptan, yani kıyamet günü olan kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından, bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemle Rabbühüm, ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigâe ve çer Rabbühüm. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlermiş. Aynı kişiler fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. 20. ayet gereğince. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse 14 asır geriye gittiğimiz zaman bütün sahabenin aminu olduklarını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Amin olmak size birinci kat cenneti mutlak olarak sağlar. 7 tane amin olma kademesi 7 kademedeki cennetler için sebep teşkil eder. Yalnız 7. katta cennet değil, cennetler vardır. Orada 3 kademe cennet söz konusudur. Ama hepsi 7. kattaki adın cennetleri adını alırlar. Şimdi birinci kat cennet. Allah Teala bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. İnsanlara açıklıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O sadece, evet, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşmayı emin olarak dilemiştir. Yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olarak Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 43. ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestayyine bis sabr ve salatı inne haleke biretun illa alel haşiin." Huşus اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi isteyin. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki kalacaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse kim bu amel olanlar? Bunlar ruh, Allah'a inanıyorlar. Birinci özellikleri. İkinci özellikleri, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanıyorlar. Bunun bir Kur'an-ı Kerim'de bir vaka olarak zikredildiğinden eminler. Farz kılındandan da eminler. Ve ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından da eminler. Allah'a inanmak, Allah'a mülaki olmaya inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve kendi ruhlarını da mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına inanmak, emin olmak. İşte bu insanlar huşu sahipleridir. Amin olmanın temel vasfı da budur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu inancın sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ama Allah Teala'nın ona verdiği imkanlarla kişi Allah'ın öğretisiyle öğrenecek ve emin olacaktır ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu insanların üzerine farz kılınmıştır Allah Teala tarafından tam 12 defa ve bu kişi bu farzı yerine getireceğinden, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olmuştur. Kesin olarak inanmıştır ona. Çünkü Allah Teala'nın garanti ayetleri onu bu noktaya ulaştırmıştır. Ve bu kişi Allah Teala'dan tam 10 tane ihsan alacaktır. Bir kısmını söyledik. Bu Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylemiştik. Tekavvün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah Teala'ya çevirecektir. Kaf Suresi 32. ayet-i kerime.

Allah-u Teala burada o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ihbat konulduğunu, ondan sonra kalbinin nur kapısının Allah'a çevrildiğini söylüyor. Kaf 32. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Kalplerin Allah'a çevrildiği vakasıyla karşı karşıyayız. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişiyi, o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Allah Teala insanların göğsünü teslime açıyor. İşte böyle bir dilekte Allah Teala'nın kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Yani göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması söz konusu. Bundan sonra kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne gelecek. Eskiden göğsünden Allah'ın zatına geri dönerken kalbine yol açılmadığı için bu noktadan itibaren göğüse kadar gelen ve kalbe girmek üzere programlanmış olan rahmet ve faz oraya indikten sonra açılmış olan kendilerine uygun şifredeki yolu görerek o yola göre programlanmışlardır. Kalbe ulaşırlar. Göğsün yarıldığı yerden o yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Fazıl adı verilen nurlar hiç kalbe sızamazlar. Ama rahmet nurları sızar. Burada sızıntı başlar. Kişi zikir yaptığı zaman rahmetin sızıntısı başlar. Burası 13. basamak. Burası, affedersiniz, 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. Bir sonraki basamakta da zikir başlıyor. Ve kalbimize Allah'ın nurları, rahmet nurları sızmaya başlıyor. Ve bu sızıntı %1'i, neticede %2'yi buluyor. Daha yukarı yükselemiyor. Kalpte küfür kelimesi buna kesin bir engel. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi vardır. Kalpleri mühürlü olan bütün insanlara kafirler diyor Allah Teala. Kalplerin içinde de küfür kelimesi olduğu için o küfür kelimesi nefsin bütün afetlerini kendine çekiyor. Kalpte safa sağlam durmalarını temin ediyor nefsin kalbinde. Nefsin kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş durumda, taş gibi. Ama rahmet de kalbe sızmaya başlamış. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daha sonra ne oluyor? Daha sonra nefsin kalbinde bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala bu noktada diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin hakkını indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmet nurudur. Kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi söylediğimiz gibi Allah'a inanan bir, Allah'a ruhun ulaştırılmasının Kur'an'da
mevcut olduğuna inanan, iki, bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmanın farz olduğuna, 12 defa farz olduğuna inanan ve dördüncü faktör, kendisinin de bunu gerçekleştireceğinden emin olan kişi. Neden emin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Kişi garanti etmeye kalksaydı bundan emin olamazdı. Çünkü hangi gün hangi hata yapacağını insanoğlu bilmez. Ama Allah garanti ediyor. Düşünüyor, Allah garanti ettiğine göre mutlaka bu hedefe ulaşacağım. Ve Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için ruhun vücuttan ayrılması lazım. Bunun için de devren imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce bu mümkün değil. Mutlaka tabi olması gerekiyor. Ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin talebi üzerine, hacet namazı kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mürşidi mutlaka vardır. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküp tövbe ediyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Allah Teala tabiyeti farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 14 asır evvel bütün sahabe tabi olmuşlar. Fetih 10, orada ağacın altında Habibim sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a biat etmek, Allah'a tabi olmak demektir. Ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu ve eli onların üzerindeydi. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üzerindedir. Öpülebilsin diye. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu dizayn içerisinde kişi irşat makamına Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor ve tabi oluyor. Ve tabi olduğu an kişi ikinci defa aminu olmuştur. Birinci amenu oluş, Allah'a ulaşmayı dilemesi anında oluşuyor. İkincisi, Allah'ın kendisine 10 tane ihsan vermesiyle, ki 10. ihsan Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesidir. Ve 10 ihsanın neticesinde 10. ihsanla bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Tövbeye hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti bu kişi hak etmişti. Dünya saadeti başkalarından farklı değildi. O da mutsuz bir insandı. Burada da henüz dünya saadeti başkalarından farklı değil kişinin. 14. basamağa kadar gelmiştir. Ama nefs tezkiyesi başlamamıştır. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler hala Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmekte, Allah'ın yasaklarına riayet etmemekte ve devamlı bir savaş nefs ve ruh arasında hüküm sürmektedir. Ama bu kişi tabi olduktan sonra bakınız neler olur. Kişi tabi oldu, 10 tane insan aldı. Neydi Allah Teala'nın ölçüsü? 1'e 10. Bu tabiyetten sonra
Allah-u Teala ona 10 tane de nimet verdi tabiiyeti gereğince. Birinci nimet, diğer bütün muhtevanın da nimet olmasını sağlayan o birinci nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Onlara Allah'a münaki olma gününün, yevmi telakın geldiğini nezretmek için, geldiğini söyleyerek onları ikaz etmek, uyarmak için diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve bu noktada kişi artık mümin olmuştur ve Allah'tan 4 tane nimet almıştır. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama diyor Allah-u Teala, bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahseden Allah, Furkan 69'da burada ama diyor amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşan ve bu sebeple mümin olanlar, mümin olma noktasına ulaşanlar ve nefsi ıslah edici amellere, amelü salata başlayanlar, ameni olup da nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, 14. basamaktaki ameni oluşu anlatıyor bu ayet-i kerime. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilince ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Yani devrin imamının şefaati tahakkuk eder. Kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın affetme talebi üzerine günahları affedilir. Devrin imamının talebi üzerine de affedilen günahlar bir defa daha affedilir. Yani sevaba çevrilir. Allah bu kişinin artık cehenneme gitmesine imkan vermeyecek olan şartları hazırlıyor. Ve böylece 5 tane nimet oldu. 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Nedir nefs tezkiyesi? Bu noktada zikir yapan bir kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelir. 4 nur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsüne gelen bu nur, şifreli yolu takip ederek, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah kalbin mührünü artık açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapının kilitlenmesini, böylece mühürlenmesini temin ederler ve
bu mührün üzerine rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam ettiği sürece o kişinin kalbi bu mühür sebebiyle hep şeytanın karanlıklarının kalbe girmesine mani olur. Ve kişinin kalbi zikir boyunca kararamaz. Zikir boyunca %100 nurla dolu olur. Ve bu nurlardan faziletler, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar, toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbinde iman kelimesinin kutbuna ters manyetik alan taşıyan faziletler, fazıllar karşıt manyetik alanlar sebebiyle birbirine yapışırlar ve kalbin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışan faziletler birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh gök katlarında yükselmeye başlar. Her 107 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. 7. defa yükselmesinde 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçip son alemin indi ilahinin sitetin müntahasından sonra dikey olarak Allah'ın zatına yükselecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefs tezkiyesi başlaması demek, ruhun da Allah'a seyri sülûku başlaması demek. Yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması demek. Bir taraftan şeytanın hakimiyetinden kurtuluyor ve kurtulduğu kadar Allah'ın nurlarının hakimiyetine giriyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Onları da niçin tesir eder? Çünkü zaten bütün afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Yasaklarını işlemeye programlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Neden? Denge sağlansın diye. Çünkü ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yöneliktir. İkisinde de 19 rakamı hakimdir. 19 tane afete, 19 tane haslet. Nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Ve negatifle pozitifler eşit kulvara böyle giriyorsunuz. Bütün insanlar hayat boyunca bir yarıştadır. Kim ağırlığı hayırlar olan bir yarışı gerçekleştiriyorsa, o hayırlarda yarışmak için olaya başlamıştır. Kim de ağırlığı şerlerde olan bir yarışı sürdürüyorsa, o şerlerde yarışandır. Öyleyse burada ne olur? Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsin afetleri %1 azalır. Azaldıkça şeytan artık oraya gelip faziletler yerleştiği için, bir daha da kalpten ayrılması mümkün olmadığı için faziletlere tesir edemez. Şeytan kahrolur buna. Her gün biraz daha elindeki imkanlar gidiyor. O kişiye tesir etme imkanı giderek azalıyor. İşte bu sebeple kişi şeytana kul olmaktan, şeytanın tesir altında olmaktan
kendini kurtarıyor. Allah'a kul olmak yolunda ne kadar şeytana kul olmaktan kurtulmuşsa kendisini, o kadar Allah'a kul olmak istikametinde hareket ediyor. Başlangıçta mı? Başlangıçta şeytan %100 nefsin afetlerine tesir edebilecek hüviyette. Zaten söylediğimiz gibi afetler şeytanın bu dileğine açık, buna göre programlanmış. Şeytan da onları sadece azdırıyor, onlara tekliflerde bulunuyor. Onlar da yapıları zaten öyle olduğu için teklifi kabul ediyorlar. Bu sebeple insanlar huzursuz, bu sebeple insanlar mutsuz. Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın taleplerine boyun eğiyorlar. Nefslerinin afetlerine tabi oluyorlar. Ve bu nefsleri arasındaki kavgayı devamlı olarak sürdürdüğü için kişiyi huzursuz ediyor. Bir de her yaptıkları günahtan sonra Allah'ın azabı onların üzerine ulaştığı için huzursuz oluyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartta ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın 6. nimeti. Nefsiniz tezkiyeye başlamıştır. Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudunuz nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış ve devam etmektedir. Ve iradenizin hidayeti de söz konusudur. Nefsin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenecektir. Karşısındaki güç azaldığı için güçlenecektir. Daha tesirli olarak Allah'ın emirlerinin yapılmasında, yasaklarının işlenmemesinde vücutta hakim bir rol üstlenecektir. Ne oldu? Kişi nefs tezkiyesine başladı. 14. basamaktasınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Üzerinize 12 defa farz olan bir işlevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Bu ikinci ameni olduğunuz noktadır. Allah Teala diyor ki, ama ameni olanlar hariç ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu ayet-i kerime ikinci defa amen oluşu ifade ediyor. Nefsi ıslah edici, amel işleyen ameni olanlar. Ve mümin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Amin olma standardı mümin olma hüviyetinde. Kim irşat makamına tabi olup da Allah'ın yoluna girerse o kişi aminu olmuştur. Bu ikinci aminu oluşudur kişinin. Islah edici ameller işlemek bunun temel tanıtıcı vasfıdır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegî ileyhin vesilete diyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte amin olanların Allah'tan istemeleri 12. basamakta 13. basamakta gerçekleşiyor. Ve Allah onlara mutlaka mürşitlerini gösteriyor. 14. basamakta kişi nefsi ıslah edici amellere başlıyor.
ikinci ameni olur. Ameni olanların ikinci safhası. Bütün günahların sevaba çevrilmesi ve tanıtıcı vasfı bu kademenin kişinin mümin olması. Nefsinin kalbinde 7 tane şart oluştu. Kalbindeki ekinet alındı, yerine ihbat bulundu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşu sahibi oldu ve Allah Teala arkadan kalbinin mührünü açtı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbinin içine imanı yazdı. Aslında kalbin mührünün açılması ve hemen arkasından küfrün alınması bir tek muhtevada kabul edilebilir. Çünkü bu iki işlem birbirinin hemen ardından oluyor. Ancak ondan sonra küfür kelimesi alındıktan sonra onun boşalttığı yere Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ayrı bir işlem. Ama kalbin mührünün açılmasıyla küfür kelimesinin alınması birbirinin ardından gelen bir işlemin devamı. Sonra mı? Sonra kişi, sevgili kardeşlerim, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, nefsi tezkiye olmaya başlayan, fizik vücuda Allah'a kul olmaya başlayan bir özellik kazanıyor. 14. basamaktan sonrası bu minval üzere yürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız biliyorsunuz ki üzerinize farz. Tam 12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir işlevi, bir yükümlülüğü gerçekleştirmek üzere size düşenleri yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Mürşidinize ulaştınız. 10 tane de nimet aldınız. 9'unu saydık. 10'uncusu da Allah'ın o güne kadar bir sevabınıza 10 katını, bir derecelik sevabınıza kazandığınız derecelere 10 katını vermesi söz konusuyken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve artık bile 100 kazanmaya başlıyorsunuz. Ne zaman? Ruhunuz birinci kata ulaşıncaya kadar. İşte yeni bir ameni olmanın başlangıç noktasındayız. Bu ameni olma karanfil. Bu ameni olma sizi yeni bir safhaya ulaştıracak sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak, nefs tezkiyesini gerçekleştirmenize sebebiyet verecek. Nedir diyor Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'a yöneldiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız. Nefsiniz, zikriniz arttıkça tezkiye olacaktır. Yani iman kelimesinin etrafındaki nurlar giderek artacaktır. %1, %2 derken %7 nur artışına ulaştınız nefsinizin kalbinde, fazilet artışına. Ne olur? Bu %7 nur birikimiyle siz nefsinizin, kalp vücudunuza bir rehine olan nefsinizin birinci gök katının kapısını açması sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi, ben nefsimi beraat ettiremem,
Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böyle bir noktada

Kişi %7 nur birikimini sağlamıştır. Ruhu da zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada sadece secde ediliyor açıkta. Sonra ikinci bir kata ulaşmak üzere zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'den yukarı doğru çıkarak ikinci bir %7 nur birikimine ulaşıyorsunuz. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse kasem olsun. Ve hayır, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak demek. Nefsin kınandığı bir noktadasınız. Ve ruhunuz, nefsinizin kalbindeki %7 fazilet birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Burada suvarılma işlemi gerçekleştirilir. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham alıyorsunuz. Fecr Suresi 27. Şems Suresi 7-8-9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene diyor Allah Teala. O nefse, şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Kim onu nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye etti, felaha erdi. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ela. Allah Teala buyuruyor ki sadece nefsler sadece zikirle tezkiye olur.

biliniz ki nefsler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmain ne? Ruhunuz dördüncü katta. Allah'ın verdiği her şeyin size yettiğinden artık kesinlikle eminsiniz. Ve yetersiz hiçbir şey yok. Tatmin oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinden. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefs-i mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı gök katında. Üçüncü katta, iki katlı bir dergahta namaz kılan, üçüncü katlı dördüncü kat arasını meyek menfezinden

Fethullah olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Fethullah olma olayında Allah'ın boyasıyla boyanırsınız. Beyaz, çok açık yeşil bir beyaz. Fosfor beyazına, fosfor yeşiline çok benzeyen, çok açık yeşil, beyaza yakın bir yeşil. Ve Allah da sizden razı olmuştur. Ondan sonra bir basamak kalır.

ruhunuz 7. gök katına ulaşır. %7 nur birikimiyle. 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 eder fazilet birikimi. Ondan evvel %2 huşuda rahmet birikimine kalbiniz sahip olmuştu. Böylece %49 artı %2 eşittir. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu 7. gök katına ulaşır. Altın fetih kapısından içeri girer ve 7 tane alemi aşar. Ondan sonra da son alem olan indi ilahiden, varlıklar aleminin sonundan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamaktır. Burada Allah'ın sizi ulaştırdığı bir sonuç vardır. Nefsinizin kalbi %51 nurla bezenmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51 hakimiyete çıkmıştır. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruh ile tam bir uyum içindedir. %49'u ise hala kavga içindedir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci ameni oluşta ikinci kat cennetin sahibi olmuştunuz. Dünya saadetiniz sıfırdı. Eski başka insanlar gibiydi. Sıfır olması söz konusu değil. Çünkü ruhunuzun hasletleri de az çok tesirli oluyor vücudunuzda. Ama burada nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Nefsinizin kalbinin %51'i artık ruhunuzda paralel çalışıyor. Allah'ın bütün emrine itaat ediyor, yasaklarını işlemiyor. Burası üçüncü defa ameni olduğunuz yer. Burada evvap oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın kendisine meab dediği, sığınak dediği Allah'a ulaşıyorsunuz. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Vallahi yemin olsun ki Allah'ın indinde Allah en güzel sığınaktır. Ve burada dünya saadetinin %51'i sizindir. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Artık şeytanın hakimiyeti yarıdan aşağı düşmüştür. Ve şeytanın kulluğunun Allah'ın kulluğundan daha ağır bastığı devreleri geçirmişsiniz demektir. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulluğu %51 ve daha ötesi olarak sizindedir. Allah'a kulluğunuz şeytana kul oluşunuzdan daha öteye geçmiştir. Burada evvapların amin oluşuyla amin olsunuz. Kimin ruhu

Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan kişi, amel olanların üçüncü kademesine varmıştır.

Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvap olan, meaba sığınmış olanlar demek. Burası ameni olanların üçüncü ulaşacakları menzildir. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri nokta, üçüncü defa ameni olmak tamamlanmıştır. Ve Allah Teala sözünü yerine getirmiş ve ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Fatır 18'de Allah Teala buyuruyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. Bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner diyor, ulaşır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyordu. Allah kendisine ulaştırıyor kullarını. Öyleyse burası kişinin evliya olduğu yerdir. Ve Allah Teala bu kademedeki evliyanın amin olduklarını bir defa daha işaret ediyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsinun ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olurlar, üçüncü defa amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Sonra da diyor ki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Burası üçüncü takva, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i. Bundan sonra ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a sarılıyor. Sığınağa sığınıyor, sığınakta yok oluyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Meabda kaybolmayı Allah Teala demin söylediğimiz Kaf 32 ile ifade ediyor. Bu fena fillah makamının işareti, velayetin birinci makamı fena fillah. Sonra Allah Teala İnam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince kişiye bir taht ihsan ediyor. Kişi bir tahtın sahibi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'den ileriye geçiyor burada. Ne zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır, o zaman bu kişi bu içinde bulunduğu beka makamını da aşar. Beka makamının geçildiği yer zikrin günün yarısını aştığı yerdir. Kişi burada zühd sahibi olur. Beka makamı için Allah Teala Enam 127 diyor ki onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor.
Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde diyor. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktadan sonra Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Beka makamına ulaşıyor kişi ve ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa Allah-u Teala'yı, beka makamı bitiyor, züht makamı başlıyor. Allah-u Teala bu makam için şöyle buyuruyor: onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedele sattılar, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf 20. Bundan sonra züht makamında kişi zikrine devam ederken bir gün bir de bakıyor ki kişi Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu fizik vücudun teslimi demektir. Nisa 125'te Allah-u Teala fizik vücudun teslimini söylüyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala ve devam ediyor. Onlar bunu hanifler olarak yapmışlardır diyor. Allah hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzun teslimi noktası 25. basamak. Burası muhsinler konusunda amenü olduğunuz yerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amenü olmuştur. Ve dünya saadetinin %90'ını aşmıştır mutluluğu. Bu noktada bu kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 22. basamaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamaktadır. Ve fizik vücudun tesliminden sonraki basamak 26. basamak, nefsin daimi zikir sebebiyle afetlerden tamamen kurtulduğu noktadır. Burası 26. basamak olan Ulul Elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o Ulul Elbab'tır. Allah-u Teala buyuruyor ki li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep
Allah'ı zikretmek söz konusudur. Burada kişi aynel yakine geçmiştir. Bundan evvel ilmel yakindeydi. Burada kişi hikmet sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin zikri daimi zikre ulaşmıştır. Hikmet sahibi olmanın birinci şartı daimi zikirdir. İkinci şartı daimi zikre ulaştığı için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü şartı nefsindeki bütün afetler yok olunca o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik, kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini tabiatıyla işitiyor ve kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Kalbi pisliklerden tamamen temizlenmiş bir durumda. Bu kişi bu dört tane temel şartın ötesinde, temel vasfın ötesinde üç de vasıf şartı kazanır. Bir, hayır sahibi olmuştur kişi. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple Allah-u Teala onu hayrın sahibi olarak vasıflandırıyor. Bu kişi aynı zamanda tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. Çünkü Allah-u Teala ile her şeyi tezekkür etmek imkanına sahiptir. Her zaman Allah'a sualler sorar. Allah-u Teala lütfeder, ona hep cevaplarını gönderir. Cevaplarını ulaştırır. Kişi kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitir, cevapları alır. Kendisine sorulan sualleri de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onun cevaplarını veren bir hüviyet söz konusu. Sonra mı ne olur? Bu kişinin üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta anlar. Allah-u Teala da zaten bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynında 27. basamak bundan sonra gelir. 26. basamakta hikmet sahibi olan kişiye Allah-u Teala zemin katın en önemli kesimini, devrin imamının, dergahının özelliklerini gösterir. Ve bundan sonra o kişiye ne zaman Allah-u Teala birinci gök katını gösterirse, o zaman bu kişi ulul elbab makamını bitirmiştir, ihlas makamına adım atmıştır. Ve Allah-u Teala ona birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci gök katının yedi tane alemini birer birer gösterecektir. Bu alemleri gören kişi, yedinci katın, yedinci alemi olan indi ilahinin en üst noktası, Sitetül Müntaha'yı gördüğü zaman olay tamamlanmıştır. Allah-u Teala
bu kişinin nefsinin kalbini halis kılmıştır. Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar, dinde halisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Hanifler olarak nefslerini halis kılmışlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Nefslerin halis olması demek, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İşte burası 28. basamaktan evvelki son safhadır. 7 kat göklerle 7 defa daimi zikre evvelce ulaşmış olan kalp müzeyyen olmuştur. Bir defa da bir evvelki makam olan Ulul Elbab makamında müzeyyen olmuştur. İhlas makamının bitim noktasında sitet-i mütaha gösterildiği zaman kişiye tek bir sır kalır, Allah'ın zatı. Burası ihlas makamının sonudur. Kalp bu noktaya kadar 8 defa müzeyyen olmuştur. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi kim yapabilir? Nefsinde afet kalmayan kişi yapabilir. Çünkü afet olsa şeytan o afetlerden hareketle kişiyi devamlı olarak rahatsız edip onu mutlaka tövbesini bozmaya devamlı zorlar. Vazgeçmez. Çok sıkıntılı kılar kişiyi. Nitekim birçok insan yeminler ediyor Allah-u Teala'ya, sözler veriyor, tövbeler ediyor. Ben içkiyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, şunu bırakacağım, bunu bırakacağım diye. Bir süre bırakıyorlar, bir de bakıyorsunuz tekrar aynı hataları işlemeye devam ediyorlar. Ama tövbe-i nasuhun sahipleri böyle bir geriye dönüşü yapmaları mümkün olmayanlardır. Çünkü onları tövbelerinden, yeminlerinden çevirecek olan afetler, şeytanın telkinine açık olan afetler, onlarda tamamen tükenmiştir, yok olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an 28. basamağın 1. kademesine ulaşmıştır. Tövbe-i nasuh ne diyor Allah Teala tövbe-i nasuhuyla? Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O zaman Allah Teala peygamberiyle beraber olan kullarını utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örtmüştür. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının 4 kademesini ifade ediyor. Bu 4 kademe boyunca nefsin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir.
Salah makamının ikinci kademesi, o kişinin Allah Teala tarafından günahlarının örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi, o kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde bir nurun yerleşmesidir. Daire şeklinde buluta benzeyen bir nur, ama bu nur büyüyebilir, bütün çevreyi kaplayabilir. Bir bulut gibi bir hüviyet alır o zaman. Sonra dördüncü kademesinde ise Allah Teala o kişinin mürşidine ulaştığı noktada bütün günahları zaten sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra işlediği günahları da salah makamının ikinci mertebesinde örtmüştü. Ama bu dördüncü mertebesinde o örttüğü günahları da Allah sevaba çevirir. Böylece kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Bu son nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Burada irşada ulaşmışların ameni oluşu söz konusudur. Demiştik ki kim 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olma seviyesinde bir ameni oluşu sergiler.

Ve böyle bir dizaynda o kişinin, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin dünya saadeti %90'ı aşmıştır. Cennet ise 5. kat, 4. kat cennettir. İhlasa ulaşan kişi, 27. basamaktaki kişi ise 5. kat cennetin sahibidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple dünya saadetinin de %100'üne ulaşmıştır.

altıncı defa aminu olduğu irşada ulaştığı noktada ise bu kişi cennet saadetinin altıncı katının sahibi olmuştur. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve altıncı kat cennetin sahibi olduğun zaman dünya saadetinin de bir evvelki kademedeki gibi %100'ü onundur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe altıncı kat cennetin sahibi olmuşlardı. Yani irşada ulaşmışlardı. İşte Allah Teala irşada ulaşmayı anlatıyor sahabe için. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla, iman kelimesiyle, nefsinizin kalbine koyduğu iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşanlar. Burası altıncı kat cennetin sahibi olunan yer, irşada ulaşılan yer. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi son teslim edeceği varlık olan iradesini Allah'a teslim etmek konusunda bir imkanın sahibi olmuştur. İradesi Allah'a teslim olmak için hazırdır. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman irşad etmek yetkisi kendisine verilecek olan özellikleri kazanmıştır kişi ve iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası kişinin hakkul yakine ulaştığı yerdir. İradenin de Allah'a teslimiyle beraber yedinci defa kişi amini olmuştur. Kim iradesini Allah'a teslim ettiyse yedinci ve son defa teslim söz konusudur. Yedinci amini oluş noktası burasıdır. Bu kişilere Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Onlar Allah'ın kendilerini irşat makamına tayin ettiği gerçek mürşitlerdir. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Burası amenü oluşun yedinci ve son noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi hakkul yakine ulaşır. Son
bilmece burada çözülür, son sır burada açılır. Kişi Allah'ın zatına şahit olur. Allah'ın zatını müşahede eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakkul Yakin demek, Allah'ın zatına hakka yakin hasıl etmek demek. Kalp gözünüzde Allah'ı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı için ki ruhu vücuduna örtü olarak miraca çıkmıştı. Bu bir fizik vücuttayı mekanı yoluyla Allah'ın zatına ulaşmakta. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyin gördüğünü ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusuydu ve ruhun Allah'ı görmesini kalbi tekzip etmedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Öyleyse oradaki işleve dikkatle bakın. Kalp yüzlerce defa kalp gözüyle Allah'ı görmüş. İlk defa ruh Allah'ı görüyor. Ruhun baş gözüyle görünüyor Allah-u Teala ve kalp bakıyor ki aynı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah-u Teala bu ayetle demek istiyor ki Allah size kalp gözünüzle ne gösterirse onlar mutlak olarak doğrunun ta kendisidir. Hakikatin ta kendisidir. Hak, hakkın sahibi hakikati gösteriyor. Hakka ait olan gerçekleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi oldular. Hakkul yakinin sahibi oldular. Onlar hakkul yakinin sahipleriydi. İrşat makamına tayin oldular mı? Hepsi. Diyor ki Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de bu ensarla muhacirine tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabi'in tabi olmuştur. Yani Allah onların hepsini, ensar ve muhacirini irşat makamına ulaştırmıştır. Onları kendilerine tabi olan, olunan mürşitler kılmıştır. Hepsi de Allah'ın zatına şahit oldular. Allah'ın zatına, Allah'ın katında şahit olan, Allah'ın katında ibadet eden, hepsi de sıdk makamının sahibi olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın zatına şehadet edenlerin hepsi bu hedefe ulaşmışlardır. Sadece kalp gözleri açılmamıştır. Allah'ın zatını görmek yetkisine sahip oldukları Hakkül Yakin kademesine ulaştırılmışlardır. Burası 7. defa Amenu oluştur.
Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, yani yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a her şeyinizi teslim edin, sonra ölün. İşte yedi tane aminu olma ve Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı. Peki bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerin daha ötesinde birileri var mı? Var. 6. kademesinde selam makamının. Bütün kavimlerde biliyorsunuz Resuller var. Şu anda da var, yaşıyorlar. O Resuller geliyor. 7. kademesinde ise bir tek kişi var. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu sohbet de İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir safhasını içeriyor. Aminu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: كاتب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbirinizle aramıza nefret giremez bizim cephemizden. Bizi izleyenler, dinleyenler dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık. Ömrümüz boyunca da Allah-u Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına ihtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler, hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş, Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile, diyor Allah Teala. Allah insanlarla konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah-u Teala Hz. Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hz. Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an, Hz. Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an, 7 Safa ve 4 Teslim'in Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyetini söylüyor, hem de o 7 Safa'nın ve 4 Teslim'in, 7 Safa'nın içinde bulunan 4 Teslim'in Hz. Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hz. İsa'ya ve ona tabi olanlara da farz kılmış. Hz. İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde 7 Safa 4 Teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Ona baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki مِنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki hepsi Allah'a münaki olmayı dilemişler. Öyle de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet 7 safhanın ikincisidir. İkinci safha. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, sonra da ölmüş, böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. Daha başka bir ifadeyle asıl ifadesini vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyette sona eriyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin depolu bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşit bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı

Her gün tekrarlanan seyri sülukatla bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün 6. katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz yeşil olduktan sonra çok açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin. Başlangıçta %100 karanlıklarla, afetlerle dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7, %7, %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7, %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuruyla beraber %49 artı 2, %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler ve bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir. Bazı insanlar da bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında

Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatın ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde İrci'i ila rabbiki diyor. Ey ruh diyor Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruha söylenen İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah-u Teala, onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayete ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safha 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane İnnehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye.
Ve ben sizlerden bana kul olacaktınız diye ey fizik vücutlar af almadım mı? İşte bu sıratımızda kimdir diyor. Hepimizden Allah Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, fizik vücutlarına üzerlerine farz olan, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor li ulil elbab yezkurullahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulil elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cenubihim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Ömer 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye olan emrolundular. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah Teala'ya teslim ederse irşat makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabikunel evinin var ya tövbe yüz onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler.
Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene insanları ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanları dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i unutmuşlar. İslam'ın 5 şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. 7 Safa ve 4 Teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin 7 Safa ve 4 teslimini gerçekleştiren ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir dini sohbette bir araya getirdi. Dinimize giren hurafelerden bahsediyorduk. İşte hurafelerden birisi de dinde zorlama vardır ifadesi. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile olan ilişkilerin esas yolunu çizdiği bir dizaynı içerir. Allah ile olan ilişkiler. Biz insanlar diğer insanlarla ilişki içerisindeyiz ve Allah'la ilişki içerisindeyiz. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde hiç kimsenin zorlanması söz konusu olamaz. Namaz kılmak Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Allah'ın emri Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emri Allah'a kul olmaktır. İbadet etmek de kul olmak da aynı kökten geldiği için insanlar asırlar boyunca bu iki kelimeyi birbirine karıştırmışlardır. Bu iki manayı, ibadet etmekle abd olmayı aynı şey olarak kabul edenler çıkmıştır ortaya ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini insanlar dünyayı ibadet etsin diye gelirler şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Ne diyoruz Allah-u Teala Zariyat 56'da? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece kul olsunlar diye diyor. Li abudun. Sadece kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattık. Ama ibadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir. Tamam. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İbadetin bütününü yapsa, İslam'ın 5 şartının 5'ini de 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl gerçekleştirse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi sadece ibadet etmiştir. Ama abd olamamıştır, Allah'a kul olamamıştır. Ne zaman başlıyor tağuta kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlıyor. Ondan evvel insan oğlu tağutun kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي O sahabe için söylüyor. Onlar tağuta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İbadi diyor. Kullarım diyor. An yabuduha diyor. Kul olmaktan diyor. Tağuta kul olmaktan. Kendilerini kurtardılar. Vellezi ve onlar ki neştenebut tağute. Tağuttan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Yabudu, kul olma fiili, abudu, kul. Öyleyse burada yabudu kelimesinin başlangıçtaki y'si fiil, kul olmak fiili. An yabuduha, mastar şekli. Tağda kul olmaktan iştinab ettiler. Burada kul kelimesi, abud kelimesiyle ifade ediliyor. Ve febeşir ibadi, sondaki y'de benim anlamına geliyor. İbadi, kullarım oluyor. İbad, abdu, kullar. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı ifade neydi? Ve ma halektel insi ve cinni İlla liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a kul olma bir müessesedir. Ve sadece Allah'a kul olabilenler kurtuluşa ulaşır. İşte hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Başka hiç kimsenin müdahalesine Allah-u Teala müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne de diyor ki, sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak biz erdiririz diyor. Hidayete erdirmek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah Teala. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi
cehennemden kurtaramaz kendinizden başka. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemek veya dinememek iradi bir konudur. Kişisel iradeyi ilgilendirir. Kişisel irade, kulun iradesi, cüz'i irade aynı iradedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin dışarıdan yapılan bir tesirle mümin olması, kurtuluşa ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama başka biri o kişiyi hidayete hiçbir şekilde erdiremez, hidayetine sebep de teşkil edemez. Her halükarda mutlak bir şartı var Allah-u Teala'nın. O kişinin cüz'i iradesi, o kişinin kişisel iradesi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. O irade Allah'a ulaşmayı dilemedikçe etrafındaki insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, o kişi hidayet üzere olamaz, o kişi kurtulamaz. Dışarıdan yapılacak olan bütün müdahaleler, kimin tarafından yapılırlarsa yapılsınlar, o kişinin iradesine karşı bir zorlamayla kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, asla o kişiyi hidayete erdiremezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi istemez miydi? Elbette isterdi. O yetimken amcası onu büyüttü. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ricalarına rağmen amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemezse ne olur? Dilemezse kurtuluşu mümkün olmaz. Hidayete eremez. Dilemezse hidayet üzere olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamaz. Hidayette olamaz. Hidayeti de hayda hayda eremez. Öyleyse hiç kimse bir başkasını hidayet üzere kılamaz. O kişi bizatihi kendisi hidayete ermeyi istemedikçe. Allah-u Teala'nın kişisel iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir kişinin cehennemden kurtuluşu bir tek şarta bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir şart yoktur. Her şey bu noktadan itibaren başlar. Kişinin cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren başlar. Bu ise Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbinde göreceği, kalbinde işiteceği, kalbinde bileceği bir taleptir. Allah işitir, bilir ve görür. Kalbinizi, kalbinizdeki sesi işitir, Allah'a ulaşma talebini işitir. Kalbinizdeki talebi görür, kalbinizdeki talebi bilir. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hiç kimse zorla Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırmak imkanının ve aynı zamanda da yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bu sebeple Allah Teala la ikrahe fid dini diyor. Dinde zorlama yoktur diyor.
Bakara suresi 206. ayet-i kerime böyle başlıyor. La ikrahe fiddini. Niçin dinde zorlama yoktur diye başlıyor acaba ayet-i kerime? Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Rüşt ile gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. İkisinin de özelliği belli, hususiyetleri belli olmuştur. Rüşt yolu ve gay yolu. Bu ayet-i kerimede Allah Teala yola rüşt ve gay adını kullanarak remzi olarak yolu muhtevasını almış. Gayla rüşt birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır manası çıkıyor. Bu açıklamanın daha açık bir şekilde ortaya konduğu ayet-i kerime ise Araf 146'dır. Allah Teala diyor ki: "Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı." O kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Ve en yerev külle ayetin ayati la yu'minu bihi. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve onlar eğer rüşt yolunu, insanı irşada ulaştıracak olan, arkadan da Allah'a ulaştıracak olan ve Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman onu asla yol ittihaz etmezler diyor. Allah Teala yol edilmezler. Ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Eğer gay yolunu görürlerse onu yol edinirler diyor. Onu yol ittihaz ederler diyor Allah Teala. İşte rüşt yolu ve gay yolu ve serbest seçim. Dileyen dilediğini yol ittihaz eder. Sadece iki tane alternatif var. Ya rüşt yolu ya da gay yolu. Unutmayın, herkes doğumuyla birlikte gay yolundadır. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Gay yolundan ayrılamaz. Bu yol aynı zamanda dalalet yolu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda cehennem yolu olarak da adlandırılır. Gay cehennemin içindeki bir kuyunun adıdır. Gay kuyusu. Öyleyse gay yolu cehenneme götürecek olan yol demektir. Öyleyse unutmayın, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bir dalalet çukurunun içindedirler. Hep dalalette kalırlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kim kendi iradesiyle, yani bilerek, isteyerek kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse dalaletten kurtulabilen, hidayet üzere olan sadece onlardır. Rüşt yolu irşat yoludur, hidayet yoludur. İnsanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceği yolun adıdır.
Ve bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Böyle bir kararı Allah Teala hep bekler hepinizden. Hep kalbinize bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı bu kişi dileyecek mi ve dilediği zaman da benim kulum olacak mı diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'ın kulu olmayı hak ederler. Sadece onlar tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Öyleyse iradi yapının Allah'a ulaşmayı dilemediği bütün noktalarda, bütün zaman parçalarında o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalmaya mahkumdur. İnsanı dalaletten kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir ve serbest iradesiyle dilemektir. Hiç kimse bir başkası adına dilekte bulunur da dileğinin kabul edileceğini zannediyorsa hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Herkes bu sebeple kendisinden sorumludur. Aynı sebeple niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemenin niyetine sahipse, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi hiçbir aksiyonun içine girmemiştir. Sadece bir niyetin sahibidir. Ama bu niyet tek başına onu kurtuluşa ulaştırır. Ama amel, 80 yaşında ölen bir adam 15 yaşında sorumluluğunu almış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl tatbik etmiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse. Bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet. 65 yıllık ibadeti onun daha ötesinde bir değere sahip olarak örtüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse zorla başka birine tesir edemez. Onun için Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin başına Allah Teala la ikrahe fi'd-dini koymuş. Dinde zorlama yoktur. Bu zorlamanın hangi standartları ihata edeceğini ise irşat yollarıyla gay yollarının, rüşt yoluyla gay yolunun birbirinden ayrıldığını söyleyerek giriyor. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kişisel irade burada görevini yapıyor. Tagutu tekfir ediyor. Tagutu devre dışı bırakıyor. Tagutu inanç hudutlarının dışına taşıyor. Tagutun kendisine emretmesine mani oluyor. Tagutu inkar ediyor, reddediyor. Buradaki küfür kelimesinin tagutu inkar ederse müessesesi hakim biliyorsunuz. Küfür kelimesi örtmek anlamına geliyor. Bir de inkar etmek anlamına geliyor. İnanmamak anlamına geliyor. Kim tağutu küfrederse yani onu devre dışı bırakırsa, onu inkar ederse, ve yu'min billahi, Allah'a
olsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemseke bil urvetil vuska lenfisameleha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Böyle bir durum kişiyi nereye ulaştırır? Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257 onu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, Allahu veliyyullezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi birbirine bağlarsak, kim tağutu inkar etmişse, reddetmişse ve aminu olmuşsa, o Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ı veliyyüllezine aminu. Tağutu inkar eden kişi, reddeden kişi, aminu olan kişidir. Kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüşt yolunu bu sebeple seçmiş olan kişidir. Ve o Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyor Allah Teala, Allah onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Bütün kalpler doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Nefs kalplerinden bahsediyor Allah Teala. O nefs kalpleri bütün insanlarda doğuştan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iftiralar, cimrilik, cehalet, bunların her birisi bir grup afetin içerisine girer. Öyleyse bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde karanlıkla temsil edilir. Nefsimizin kalbi doğduğumuz andan itibaren bu sebeple kapkaranlıktır. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruh ise %100 pırıl pırıl aydınlıktır. Orada da bütün güzellikler vardır. Afetlerin tam tersi olan her şey. Öyleyse bir adım daha atalım. Ayet-i Kerime'nin devamına bakalım. Vellezine keferu, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince, evliyahümü tagute, onlar tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Eğer bir kişi amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin nefsinin kalbini mutlaka %50'den fazla nurla dolduracaktır. Karanlık kalp aydınlanmış olacaktır. Devam ederse o kişi bu aydınlık giderek artacak ve o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Ama vuslata ulaştıktan sonra tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiyi tuzaklarına düşürürlerse, o kişi o zaman
o gittiği yolu inkar eden hüviyete gelecektir. Başlangıçta zaten kişi kafirdi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin oldu. Allah'a ulaştı ama ulaştıktan sonra fıska düştü, küfre düştü. Tağut onun aydınlık olan kalbini, en azından yarıya kadar aydınlanmış olan kalbini tekrar kapkaranlık hale getirdi. Tağut bunu zorla mı yaptı? Hayır. O kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için, onun iradesiyle saptırmak için ona her türlü kötülüğü adım adım işledi. Ve kişi Allah'a ulaştıktan sonra yoldan saptı, dalalete düştü. Kendi iradi yapısıyla. Öyleyse karar sadece kişisel iradeye aittir. Onun dışındaki herkes sadece tesir alanı yaratmak isteyenlerdir. Yaratanlar değildir. O kişinin iradesi kabul etmedikçe hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Hiç kimse kimseyi Allah'a ulaşmayı diletemez. Hiç kimse kimseye Allah'a ulaşmayı diletemez. Ve öbür taraftan o kişi dilemedikçe hiç kimse kimseyi, bütün insan ve cin şeytanlar dahil, hidayetten dalalete düşüremez. Kişinin dilemesi ve kişinin ulaştıktan sonra yoldan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde kişi hidayet üzere olur, hidayete erer ve hidayetten dalalete düşer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur diyor Allah-u Teala. Bununla hem zorlamak isteyenlere engel koyuyor, hem de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zorlamakla hiç kimse kimseyi din sahibi kılamaz, kurtuluşa ulaştıramaz. Zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yolundan da uzaklaştıramaz. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Ve kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Muhtevaya bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Dilemedikçe birinci ve ikinci basamaklarda kalacaklardır. Allah-u Teala tarafından dilerseler diye seçilmiş olsalar da netice değişmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daima dalalette kalacaktır. Hiçbir zaman kurtuluşu, hidayeti söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki dinde zorlama yoktur. Hem Allah-u Teala tarafından zorlama yasaklanmıştır, hem de zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yoluna alamaz, Allah'ın yolundan da çıkaramaz. Hidayete, hidayet üzere yapamaz, hidayete erdiremez, hidayetten de dalalete düşüremez. Meğer ki kişi kendisi karar vererek bunu yaparsa, yapsın, o zaman sonuç hasıl olur. Kişinin kendi iradesi Allah'ın yoluna girmeyi dilesin veya girmiş, hedeflere ulaşmışken gene o kişisel irade, Allah'a vuslat olan kişinin iradesi kendi standartları içinde kendisini devreden çıkartır, hidayetten kopartır. Başkası o kişiye tesir etmek konusunda ne kadar gayret sahibi olursa olsun, o iradi yapı istemedikçe o kişi yola giremez, yoldan da çıkamaz. Dış etkenler
kendi istedikleri istikamette kişiyi yönlendirmeye çalışırlar. Ama son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibindir. Allah Teala insanları kişisel iradenin sahibi kılmış. Kendi iradenizle karar vereceksiniz. Öyleyse Allah'la kul arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz. Öyleyse kimse zorlanamazsa, dinde zorlama yoksa, diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye harp ilan etti. Hani dinde zorlama yoktu? Evet, dinde zorlama yoktur. Ama sadece Allah'la insan arası ilişkilerde. Zekat da Allah'la insan arası ilişkilerden birisi değil midir? Hayır, değildir. Zekat, başkalarını infak etmek için verilen bir nafakadır. Öyleyse hepinizin kazandığı parada %2,5'u, Hanefi mezhebindeyseniz bizim gibi, kazandığınız paranın %2,5'u mutlaka zekat olarak verilmek mecburiyetindedir. Sahabe en az 2 kat verirlerdi. Biz de onları örnek alarak hep 2 kat vermeyi esas alıyoruz. Ama 2 kat değil, 1 kat da verilebilir. Yanlış değildir, dine aykırı değildir. İsteyen 2 kattan da fazlasını verir. Kişisel isteğe dayalı bir olgu. Öyleyse bu kişisel istek nereye kadar geçerlidir? %1'e kadar iner, onun altı geçerli değildir. Kişisel istek ne söylerse söylesin, kişi mutlaka zekatını vermek mecburiyetinde, vermezse o zaman o devirdeki otorite olan Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e savaş hakkı veriyor bu. Çünkü o zekat oradaki fakirlerin Allah Teala tarafından tayin edilmiş hakkı. Öyleyse burada zorlama var mı? Burada zorlama var. Zekat meselesi Allah'la kul arasında bir ilişki değildir sadece. Başka bir kulun hakkını gasp etmektir. Allah'ın kanunu gereğince Allah Teala kazandığınızın 1/4'ü mutlaka zekat olarak verilmelidir diyor. Zekat nisabı Hanefi mezhebinde 1/40'dır. Şafii mezhebinde %10'dur. Öyleyse gerçekten Hazreti Ebu Bekir bir savaş açmıştır. Zekat almak istikametinde ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebu Bekir asla bunu yapamazdı. Başkasının hakkını gasp etmektir zekat vermemek. Kazandığınız paranın %5'i size haramdır. Başkasına aittir. Siz kazandınız ama o çalışamaz durumda olanın, şu veya bu sebeple iradesi dışında para kazanamayan insanların hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. O bir haktır. Allah-u Teala tarafından konulmuş. Sizin kazandığınızdan başkalarının da hakkı doğar. Allah-u Teala diyor ki para
insanları birbirinden farklı yarattık para kazanmak hususunda. Yani bazı insanlar bazılarından para kazanma hususunda üstündür. Onlar daha fazla para kazanırlar. Ve biz niçin üstün kıldık diyor Allah Teala? Bu insanlar diyor

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın yolunda yapılacak olan çok şey var. İnsanların Allah ile olan ilişkileri ya onları kurtuluşa götürür ya da cehenneme götürür. Kurtuluş, kıyamet günü cennete girmekle temin edilir. Ya dünya üzerindeki o cennete gitme şartlarını hazırlayan standart bir dilektir. Allah'a dilemek. O dilek yoksa, iradi yapı Allah'a dilemiyorsa hiç kimse kurtulamaz. Görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde kişinin kurtuluşunu sağlayan yegane faktör o kişinin iradi yapısının bir talepte bulunmasıdır. Yani başka hiç kimse bir insanı kurtuluşa ulaştıramaz. Yetmez. Başka hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Neden bahsediyoruz? Son derece açık. Bir insanın cehenneme gidebilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Ne diyor Allah Teala? Kimin günahları kıyamet günü günahlarla sevaplar tartılır, mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi diyor Allah Teala cehenneme gider. Ebediyen kalmak üzere onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Günah nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar. Bu olayların bir başka adı yani günahları sevaplarından fazla olan insanlardan bahsediyoruz. Kazanılan dereceler sevabı, kaybedilen dereceler günahı ifade eder. Kazanılan dereceler hasenatı, kaybedilen dereceler seyyiatı ifade eder. Allah Teala çeşitli isimler vermiştir ama aynı hedefe yönelik olarak. Ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Şimdi kazanılan derecelere bakıyoruz. Kazanılan dereceler iki şekilde kazanılabilir. Yani başka bir irade sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verebilir. Ama derecat kaybetmenize hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çaldığı an çalan kişi çaldığı malın seviyesine göre, çaldığı malın değerine göre derecat kaybeder. Kaybettiği dereceyle o malın değeri birbirine daima eşittir. Hırsız çaldığı malın karşılığı olarak derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişinin o anda hesabı görülmüştür. Çünkü hırsızın kaybettiği derecat malı çalınana aynı anda amel defterine kaydedilir kiramen katibi melekleri tarafından. Ne oldu? Hesap sıfırlandı. Bir kişi ötekinin malını çaldı, suç işledi. Buna karşılık derecat kaybetti. Kaybettiği derecatla çaldığı mal eşitlendi. Netice sıfır.

Malı çalınanın da neticesi sıfır. Onun malı çalındı ama karşılığında çalınan malı kadar derecat kazandı. Kazandığıyla kaybettiği birbirine eşit derecat ve mal arasındaki ilişki. Hırsızın çaldığı malla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Gene malla kaybedilen derece arasındaki ilişki. Öyleyse bir kişinin cennete girmesine, derecat kazanmasına başka birinin yaptığı kötülük sebebiyet olabilir. Cennete girmek konusunda size yapılan bütün kötülükler sizin derecenize tesir edecektir. Kul hakkının doğması bu demektir. Doğduğu anda Allah Teala tarafından kul hakkı ödenir. E şimdi diğer tarafın durumuna bakıyoruz. Ya kaybedilen dereceler? İşte gene aynı noktaya oluyoruz, ulaşıyoruz. Dinde zorlama olmadığının kesin delili. Hiç kimse başkasının bir fiiliyle, bir sözüyle, bir davranışıyla derecat kaybedemez. Kazanabilir ama asla kaybedemez. Bütün insanlar başkasının cennete girmesi konusunda onlara faydalı olabilirler yaptıkları kötülüklerle, ama hiç kimseyi yaptıkları davranış biçimi ne olursa olsun derecat kaybetme noktasına ulaştıramazlar. Hiç kimsenin derecatı başka birisi vasıtasıyla kaybolmaz. Başka birinin yaptığı hiçbir fiille kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesinde amil olamaz. Onu kandırıp ona yanlış fiilleri işleten kişi, bu yanlış fiilleri işletmek dolayısıyla sorumlu olur, derecat kaybeder. Ama fiili işleyen de derecat kaybeder. Bir insanı cehenneme götürecek şey kaybettiği derecelerin fazlalığıdır. Ve bu kaybettiği dereceleri o kişi sadece kendisi kaybedebilir. Başka hiç kimse onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Başka insanlar o kişiyi kandırmaya çalışırlar. Eğer o kişi kanarsa kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedecektir. O kişi ona derecat kaybettirmiş olmayacaktır. İnanan kişinin, kanan kişinin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle kaybettiği dereceler onu, dereceyi kaybeden kişiyi sorumlu tutar ama kendi iradesiyle gerçekleştirmiştir. O iradesini şu veya bu şekilde kullanması tavsiyesinde bulunanlar ona zorla bunu yaptıramazlar. İkna olursa bu istikamette neticeye gidecektir. Suç işleyecektir ve İşlediği suçlar kazandığı derecelerden fazlaysa mutlaka cehenneme gitmesi söz konusudur. Ama kendi yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin kendisini kandırması o noktadan sonra önemini kaybeder. O kişi kendi iradesiyle bir suç işlemedikçe cehenneme gitmez. Öyleyse kaybettiğimiz derecat bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir yapmadığımız her saniye derecat kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinde zorlama hiçbir şekilde mevcut değildir. Zorlamakla hiç kimse kimseyi cehenneme gönderemez. O kişi kendi iradesiyle kendisine derecat kaybedilecek olayları işlemedikçe. Öyleyse dinde zorlama görüyorsunuz ki yoktur. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde. Eğer kulla kul arasındaki ilişkilere bakarsanız, orada hakkın yerine getirilmesi için
zorlamalar tahakkuk eder. Evvela Allah-u Teala kısas müessesesini koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Bu cebri bir olaydır. Birisi birine tokat atsa Allah'ın huzurunda olay tamamlanmıştır. Kaybedilen dereceye karşılık tokat atılmıştır. Kişi derecat kaybetmiştir. Yenen tokata karşılık derecat kazanmıştır. Eşitlik sağlanmıştır iki tarafta da. Kaybedilen derece atılan tokat, kazanılan derece yenilen tokat. Ama tokatı yiyen kişi intikam almak sevdasına düşmüşse kadıya müracaat eder. Ediyordu. O devrede, Osmanlı devresinde ve eğer kadı kısas hükmederse o kişi de diğerine bir tokat atmak hakkının sahibi oluyordu. Bu sefer hem olaylar eşitleniyordu hem de dereceler eşitleniyordu. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dindeki zorlama kişisel iradenin kendi iradesiyle yaptığı işlevleri hiçbir zaman negatif istikamette etkileyemez. Başka birinin kişisel iradesi bir başka iradeyi hiçbir şekilde negatif istikamette sonuca ulaştıramaz, derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Meğer ki o kişi tesir altında kalarak veya kalmayarak kendisi kendisine derecat kaybettirecek bir fiili işlemiş olsun. O fiili işlemedikçe kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse zorlamak hükümsüzdür. Zorlamak netice vermez. Dinde zorlama bir neticeye kimseyi ulaştıramaz. Zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Zorlanan kişiye derecat kaybettirmez. Kişi suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple dinimizdeki hurafelerden biri de dinde zorlama vardır ifadesi. Ben zorla istediğimi dine alırım, istediğimi din sahibi yaparım diye diyecek olan bir insan bunu hiçbir zaman yapamaz, başaramaz. Ben zorla insanları dinden çıkarırım diyen insan da bunu başaramaz. Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'i iradenin sonucudur. Öyleyse bu bağlamda meselemizi ele aldığımızda kesin bir hüküm çıkıyor ortaya. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zorla ulaştırabilir, ne gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecek, kendi iradesi fiili işleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, bu akşamki konumuz genel davranış biçimleri, erkeklerin eşlerine ve çocuklarına karşı davranışları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer varsak, mutlaka bir ailemizde var olduğu için varız. Hepimiz bir ailede dünyaya geldik. Anne, baba ve biz, çocuklar. Sonra bizler de bir aile sahibi olduk. Öyleyse bütün insanlar netice itibariyle neslin idamesi için, devamı için bir aile dizaynına ulaşmak durumundadır. Elbette Allah-u Teala'nın dizaynında zorlamak yoktur. Dileyen evlenir, dilemeyen evlenmez. Ama Allah'ın bu konudaki talebinin ne olduğu sorulursa Allah-u Teala evlenmeyi uygun görüyor. Evlenmeler olmasa nesillerin devamı oluşmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ailenin Allah katında mukaddes bir hüviyeti olduğunu hiç unutmayın. Aile mukaddestir. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ailenin reisi erkektir. Başkalarının söyledikleri bizi hiç alakadar etmez. Allah ailenin reisini erkek olarak tanımlıyor. Öyleyse biz öyle bir davranışın içinde oluruz. Erkek ailenin reisidir ve reis olarak devam edecektir. Öyleyse ailedeki aile birliğinin temel koruyucusu erkektir. O ailenin ihtiyaçlarını temin etmekle görevli olan birinci kişidir. Kadın ikinci kişi olarak vardır. Öyleyse aile reislerine soruyorum. Evinizin ihtiyaçlarını siz mi temin ediyorsunuz? Böyle yapmanız Allah'ın temel emri. Öyleyse bir aile babası, benim eşim çalışıyor, Ben gidip kahvede kağıt oynarım, tavla oynarım, kafayı çekerim. Evime öyle dönerim diyemez eğer tasavvuftaysa. Tasavvufun dışında olan insanlara bir diyeceğimiz yok. Herkes dilediği gibi davranacaktır. Tasavvufun içindekiler içinde Allah-u Teala kimseyi zora koşmaz. Ama insanlar Allah-u Teala tarafından sevilmeyi dilerlerse, Allah'ı seviyorlarsa, Allah'ın manevi yolunda ilerlemek gibi bir niyetin sahibiyseler, yani nefslerinin değil de ruhlarının sesine kulak veriyorlarsa, o zaman tasavvuf onlar için asıl olmalıdır. Tasavvuf bir kurtuluştur. Bir necattır. Tasavvuf mutluluğun temelidir. Tasavvuf İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir ya da yaşanmasıdır. Tasavvuf bir yaşam tarzıdır. Öyleyse aileleri bu açıdan muhtevaya alacağız. Aile geleceğin temelidir. Mutlaka meşru nizamlarda, Allah-u Teala'nın emrettiği standartlarda aileler oluşmalıdır. Özellikle tasavvuftaki insanların tasavvuftakilerle evlenmeleri önde gelir. Ve böylece kurulan aile yuvaları. Allah-u Teala tarafından mukaddes kılınmıştır. Öyleyse bir aile yuvasının temelini nikah tayin eder. Tüm tasavvufi ailelerde dini nikah mutlaka gereklidir, elzemdir. Dini nikah ailenin temelini teşkil eder. Öyleyse bu nikahın perçinlenmesi zımnında dünya üzerindeki tatbikatı açısından bir belediye nikahıyla tamamlanması da emrin tamamlanması için gene sağlam bir hüviyet gösteriyor. Üçüncü kişilere karşı bir aile yuvasının varlığı ancak ne yazık ki zamanımızda bir belediye nikahının var olmasıyla mümkün. Başka ülkelerde bu konu otomatik olarak halledilmiş. İsteyen belediye nikahı yapar, isteyen dini nikah yapar. İkisi de aynı geçerlilikte ve sonuç her ikisinde de kesin olarak alınır. Seçim insanları zora karışık olan bir hüviyeti oluşturmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ailenin reisi olan erkek eve bakmak mecburiyetindedir. Evin masraflarının karşılanması her şeyden evvel erkeğin görevidir. Ailenin reisi, o ailenin üzerine kanat geren insandır. Onların hepsinin, çocuklarının da eşinin de muhafızıdır. Tasavvufta erkekler ailelerini, eşlerini sadece bakmak mecburiyetinde değillerdir, korumak mecburiyetindedirlerdir. Yani eşlerin şu veya bu şekilde bir takım sataşmalara muhatap olmasını ailenin reisleri mutlaka engellemek mecburiyetindedirler. Öyleyse böyle bir alternatifin mevcut olacağı ortamlarda eşlerini çalıştırmazlar. Bu da onların tabii haklarıdır. Eğer kendileri evlerini geçindirebiliyorlarsa. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hayatını yaşıyorsanız, o zaman ailece yaşayacaksınız. Evin erkeği, evin imamı olacaktır. Eşi ve çocukları, bütün namazları onunla beraber kılacaktır. Ne zaman ki bir ailede hem ailenin reisi, hem eşi olan hanımı, hem de çocukları bunu kendilerine vazife değil, namaz kılmayı kendilerine zevk edinirler, o zaman o aile tasavvuf ailesidir. O zaman Osmanlı'nın yükselme devrindeki aile dizaynı var demektir. Öyleyse evin hakimi erkektir. Bu Allah Teala'nın yaratma standartlarında da böyledir. Tasavvuf bir yaşam şeklidir. Bu yaşam şeklinde Allah'ın sohbetleri yapılır. Bu sohbetlerde Allah'a yaklaşmak öğretilir. Ve gerek evin erkeği, reisi, gerek hanım, gerek çocuklar bundan mutlaka nasiplerini almak durumundadırlar. Allah'a yakın olmak için tasavvufa girilir. Allah'a ulaşmak için tasavvufa girilir ve kemal derecelerinde yükselmek için tasavvufa girilir. Yani tasavvufun, İslam'ın bir başka ifadesiyle kainattaki tek dinin yaşanması, hidayetin yaşanmasını muhtevasına alır. Hidayet ruhun 21. basamakta, fizik vücudun 25. basamakta, nefsin 27. basamakta, iradenin 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslimi demektir. Öyleyse İslam teslim manasına gelir. Hepiniz hidayet ehlisiniz. Bu hidayetin yaşanabilmesi, meyvelerini verebilmesi hepinizin gayretine bağlı. Hepinizin Allah'ın güzelliklerinden istifade etmenize bağlı. Öyleyse ailenin reisi olarak sizler eşlerinizi tasavvuf sohbetlerinin mutlaka dinlenmesi lazım geldiği konusunda onlara bu hüviyeti vermekle mükellefsiniz. Allah'ın sohbetleri dinlenerek neticeye gidilecektir. Tatbik edilerek neticeye gidilecektir. Öğrenilerek neticeye gidilecektir. Ve öğrenilmesi sonunda tebliğ de asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eşlerinizin bütün sohbetlere iştirakini sağlamak, ailelerin reisi olarak sizlerin vazifesi. Onları muhafaza altında sohbetin dinleneceği yere ulaştırın. Ve muhafaza altında tekrar dönmelerini sağlayın. Eğer hanımlar arasında böyle bir ulaştırma sistemi kurulabilmişse, ki çoğu yerde hamdolsun ki kuruldu, o zaman bu standartlar altında tasavvuftaki arkadaşlarıyla beraber sohbetlere gitmesini ve gelmesini usul haline getirin. Sohbetler Allah'ın güzelliklerinin yaşanması için her biri bir basamak teşkil eder. Tasavvufu öğrendikçe onu yaşamak istersiniz. Yaşadıkça Allah'a yaklaşırsınız. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonrasında ise hayran olursunuz. Bu mertebeleri sadece siz değil, eşleriniz de, çocuklarınız da birer birer aşmalıdır. Böyle bir dizaynda bu hedeflere ulaşmak sizin görevinizdir. Ailenin reisleri olarak eşlerinizi ve çocuklarınızı ulaştırmak da görevinizdir. Siz onları aynı çatının altında namaza alıştıracak olansınız. Kendiniz zikir yapacaksınız ki eşiniz de sizinle beraber zikretsin. Tasavvufun içinde olan bir kardeşimizin eşini hizmetler konusunda göndermemesini normal standartlar altında düşünemiyorum. Öyleyse bu istikamette eşinize yardımcı olmak durumundasınız. Belki sohbetimizde hanımların eşlerine karşı olan vazifelerinde çok önemli bir noktayı açıklamıştık. Hanımların hizmete gitmek sadedinde sizlere karşı olan davranışlarının bazen kırıcı bir hüviyete ulaştığını ve ailenin reisini saymadıklarını dikkate alarak bir sohbette bulunmuştuk. Bunları açıklamıştık. Bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylemiştik. Allah Teala ailenin mutluluğunun bozulmasını hiçbir standartta istemez. Hiçbir zaman Allah ile, Allah'ın Resulü ile, mürşitle ailenin reisi karşı karşıya getirilmemektedir. Getirilmemelidir. Birisinin emrini yerine getiriyorum diye diğerinin negatif ölçüde etkilenmesini oluşturacak olan bir davranış biçimi var olmamalıdır. Öyleyse bu noktada mutlaka yanlış anlaşılan bir şey vardı ki hanımlar sizlere karşı, ailenin reislerine karşı yanlış davranışlarda bulunmuşlar. Bu konuda onların dikkati çekildi. Şimdi sizin de dikkatinizi çekeceğiz. Aile reisleri. Eğer tasavvuftaki eşleriniz Allah için sohbete gideceklerse, Allah için orada hizmet etmek istiyorlarsa, onlara hayır dediğiniz zaman Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Onların size bu tarzda bir ifadeyi kullanmaları sizin açınızdan bir haksızlık oluşturur. Yani ben Allah'ı dinlerim, seni dinlemem, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifade, çirkin bir ifadedir. Bir hanımın eşini adam yerine koymaması anlamına gelir. Bu çirkinliği mutlaka hanımlar önlemelidir. Erkeklere gelince onlar da olmayacak sebeplerle eşlerinin sohbete gitmesine, eşlerinin başka hanımlarla, tasavvufu yaşayan hanımlarla birlikte Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olmamalıdırlar. Nasıl onlar, ben mürşidimi dinlerim, seni dinlemem tarzında bir ifadeyle haddi aşıyorlarsa, siz de olur olmaz sebeplerle, nefsani sebeplerle eşlerinizin Allah'ın güzelliklerini yaşamasına engel olursanız, siz de bu cepheden haddi aşmış olursunuz. Sözüm sadece bir tarafa değildir. Hiçbir zaman da olmadı. Mutlaka iki taraftan da haklı taraflar vardır. Mutlaka iki taraftan da haksız taraflar vardır. Öyleyse hak Allah'ın temel emridir. Allah-u Teala'nın bir ismi El-Hak'tır. Adalet de Allah'ın bir başka ismidir. El-Adl, adaletin sahibidir. Öyleyse davranışlarınızda, ailenin bütünlüğünde söz sahibi olanın siz olduğunu unutmayın. Ailenin reisleri olan erkekler. Ama davranışlarınıza nefsinizin afetlerini karıştırarak sakın onlara zulmetmeyin. Ne zaman nefsinizin bir afetiyle Allah'ın emrini yerine getirmek kisvesi altında onlara Allah yolunda bir güzelliği yaşamak istikametinde engel olursanız, nefsinizin afeti devreye girdiği andan itibaren siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir. Nefsin afetiyle verilen hiçbir karar adil olamaz. Öyleyse kararlarınızı dikkatle El-Hak esmasına uygun olarak değerlendirin. Öyleyse onların ben seni dinlemem, ben giderim demesi ne kadar Allah-u Teala'nın emrine mugayirse, sizin de sebepsiz yere onların Allah'ın sohbetlerine gitmesini, Allah ile beraber olmalarını, topluca beraber olmalarını sağlayan bütün konularda onları engellemeniz o kadar Allah'ın emrine mugayirdir. Nefsinizin afetlerine, başkalarına tahakküm etmek istikametinde sakın esir olmayın. Nefsinizin afetleri hepiniz için en büyük düşmandır. Şeytanın ilticagahı oldukları için şeytan kadar önemlidir nefsinizin afetleri. Çünkü onların üzerine şeytan hücum eder, onları kontrol altına alır ve onlar vasıtasıyla sizi yere vurur. Öyleyse ne erkeklerin eşlerine ve çocuklarına tahakküm etmeye hakkı vardır, ne de hanımların kocalarına ve çocuklarına tahakküm etmeye hakkı vardır. Tahakküm, nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her noktada, başkaları devrede varsa, onlara bir şeyler yaptırıyorsanız, vardır. Tahakküm vardır orada. Allah'ın emrini yaptırıyorum diye, ne zaman nefsinizin bir afetiyle kendinizden bir şeyler katarak o emri farklı bir dizayna oluşturuyorsanız, emri yaptırmaya haklı olduğunuzu varsayarak nefsinizden kattığınız şeylerle o emri haksız bir hüviyette kılıyorsanız, o zaman nefsinizin esiri oldunuz demektir o olayda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, babalar, ailedeki reisler, hukuk kitapları tabiriyle kocalar, sakın aile efradınıza zulmetmeyin, onlara tahakküm etmeyin. Onlardan Allah'ın emirlerinin ötesinde şeyler istemeyin. Allah Teala neyi emretmişse sadece o istikamette var olun. Ne zaman Allah'ın koyduğu kaideleri kırmaya, aşmaya kalkarsanız, orada zulüm vardır, tahakküm vardır. Elbette erkekler kadınlardan daha güçlüdür. Gerektiği zaman dediklerini zorla yaptırırlar. Ama bu haklı bir sebebe dayalı olmadıkça, Allah katında haklı görülen bir sebebe dayalı olmadıkça zulüm adını alır. Allah Teala cezalandırmayı, Allah'ın emrinin yerine getirilmemesinin bir fonksiyonu olarak koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Her kim eşine Allah'ın emrini yerine getirmesine mani olarak bir davranış biçimde bulunuyorsa, bunun adı sadece zulümdür. Ve Allah'ın katında ceza görürsünüz. Kuvvetinizi ve sahip olduğunuz mevkiyi sadece Allah için kullanın. Kötüye kullanmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu nefs öyle korkunç bir şeydir ki bir anda sizleri öfkelendirir ve belki bir daha tamir edemeyeceğiniz ağır cezalar vermeye kalkarsınız eşinize. Böyle anlarda kendinize hakim olamazsanız, Allah'ın katında büyük cezalara muhatap olursunuz. Kuvvetin sahibi olan, hakkın sahibi değildir. Hak sadece haklınındır. Öyleyse ailenin reisi olan koca, evin içinde çocuklarının birbiriyle arasındaki problemleri, çocuklarınla eşi arasındaki problemleri, çocuklarının kendisiyle olan problemlerini, eşinin kendisiyle olan problemlerini adaletle çözmek mecburiyetindedir. Aile reisinin aileye temel katkısı adalet yönünde olmalıdır. Bütün aile reisleri adaletin şaşmaz temsilcileri olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yolunda gayret etmek söz konusuysa, Allah yolunda Allah'a ibadet etmek söz konusuysa, Allah'ın ilmini öğrenmek söz konusuysa, Allah yolunda hizmet söz konusuysa, ne siz ne de eşleriniz ve çocuklarınız bundan mahrum kalmamalıdır. Aile reisi olarak, kuvvetin sahibi olarak sakın eşlerinizi ve çocuklarınızı Allah yolunda hizmetten, Allah'ın güzelliklerini müştereken yaşamalarından geri bırakmayınız. Onlara mani olmayınız. Elbette yanlış davranışların karşısında adaleti tahakkuk ettirmekle vazifelisiniz. Dikkat edin ki bu adaletteki adaleti sağlayıcı olması lazım gelen davranışınız nefsinizin afetleri sebebiyle zulme ve adaletsizliğe dönüşmesin. Onun için kuvvetin sahibi olan, hakkında sahibi zannetmesin kendini demiştik. Kuvvet kuvvetlinindir ama hak kuvvetlinin değildir. Hakkın sahibinindir. Ne zaman kuvvetli, ben kuvvetliyim, öyleyse hakkı ben temsil ederim, dilediğimi yaparım hüviyetinin içine girerse, o zaman orada nefsin afetleri devrededir. Orada zulüm vardır. Bu zulüm çeşidinin adına tahakküm denir. İşte tahakküm müessesesine dikkatle bakın ki böyle bir müessese sizin tarafınızdan vücuda getiriliyorsa, yani gücünüzü, kuvvetinizi adaletin tahakkuku istikametinde değil, nefsinizin bir talebinin gerçekleşmesi arzusunda istikametinde kullanıyorsanız, o zaman siz orada hakkı temsil etmiyorsunuz. Haksızlığı, adaletsizliği temsil etmiş oluyorsunuz. Kuvvetinizi haksızlığın oluşmasında, yani zulümde kullanmış oluyorsunuz. Bütün tasavvuftaki kardeşlerimize derim ki, sakın bunu yapmayın. Allah'a karşı hesap vermek kolay bir şey değildir. Bunu onunla karşılaşacağınız ölüm gününde çok iyi anlayacaksınız. Ama hepiniz için halisane duamız olur ki hayattayken iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edin ki Rabbinizi bu dünya hayatındayken görebilirsiniz. O zaman sizden ne eşinize ne çocuklarınıza zarar gelmeyecektir. O zaman onlara tahakküm etmeniz mümkün değildir. Çünkü o noktadan sonra artık Allah'ın iradesiyle hareket edeceksiniz. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz.
2: adalet objektif bir kavramdır. Yani afakidir. Hak ise sübjektif bir kavramdır. Yani enfüsidir, kişiseldir. Bir insanın hakkı vardır. O hakkın ya yerine getirilmesi söz konusudur ya da çiğnenmesi söz konusudur. Hak çiğnendiği takdirde iki taraf vardır artık. Bir hakkı çiğneyen taraf, bir hakkı çiğnenmiş taraf. Yani bir zalim, bir de mazlum, zulüm gören. Ve burada hak haleldar edilmiştir. Bu noktadan itibaren davranış biçimi, bu hakkın ihkak edilmesi, yerine getirilmesi müessesesinin adına adalet denir. Eğer hak Allah'ın emrettiği bir biçimde yerine getirilirse, hakkın sahibine hakkı iade edilirse, zulüm gören zulmü kadar cezalandırılırsa, affedersiniz, zulüm yapan zalim zulmü kadar cezalandırılırsa ve mazlumun, zulüm görenin elinden alınan hakkı kendisine iade edilirse, çiğnenen hakkı kendisine iade edilirse, o zaman adalet tesis etmiştir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada ikinci safa başlamıştır. Adaletin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bu ikinci safa aile reislerinin temelde görevidir. Ama ya aile reisi haksızlık ederse, ya aile reisi kuvvetli olduğunu düşünerek hakkı kendisi ihkak ederse, hakkı olmayan bir şeyi bu benim hakkım diye almak isterse, o zaman orada zulüm vardır. İşte onun için sizlere diyoruz ki, ey aile reisleri, hakkınızın hudutlarını iyi bilin. Sakın o hudutları aşmaya kalkmayın. O zaman zalim hüviyetine girersiniz. O zaman hakkı kendi hakkının sınırlarını aşan, başkasının hakkına tecavüz eden bir haksız hüviyete girersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde haleldar etmenize Allah müsaade etmez. Kim bunu vücuda getirirse, kişisel hakları haleldar ederse, Allah'ın koyduğu hudutları aşarsa, o Allah katında tahakküm etmiş birisidir, zulmetmiş birisidir. Ailede Allah'ın emrettiği hususlar yerine getirilmelidir. Bu iki tarafın da hakkıdır. Allah'ın yasak ettiği fiillere de mutlaka riayet edilmelidir. Öyleyse hakkın haleldar edildiği her noktada zulüm vardır. Zulümse Allah'ın cezalandırdığı bir olgudur. Aile dizaynı içerisinde eşler en güzel davranış biçimlerini hem birbirlerine karşı hem çocuklarına karşı yerine getirmek mecburiyetindedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz ailenin bir yerindesiniz. Ya eşsiniz, ya çocuklardansınız şu anda beni dinleyenler. Ama biliniz ki aileler olarak hepiniz ailenin hangi ferdiyseniz sahip olduğunuz yer itibariyle sorumluluğunuz vardır. Erkekler ailenin reisleri sıfatıyla bu muhtevayı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindedirler. Bütün güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ait olduğunuz yerin sahibi olun. Hakkın aile içinde çiğnenmesine müsaade etmeyin. Çocuklarınıza eşit davranın. Aralarında adaletsizlik oluşturmayın. Eşinizin haklarına saygı gösterin. Eşinizin tasavvufu yaşamasına engel olmayın. Öyleyse davranış biçimlerinizde adaleti tahakkuk ettirmek üzerinize borçtur. Adaletin sağlanmasında hepiniz derece derece mükellefsiniz. Bu adaletin sağlanmasında babadan sonra anne söz sahibidir. İkisinin söz sahipliği birbirine yakındır ama babanınki üstündür. Sonra yaş itibariyle çocuklar gelir. En büyük çocuk ailenin diğer çocukları üzerinde bir koruyucu olmak durumundadır. Onları başkalarının onlara zarar vermesinden korumakla vazifelidir. Babanın hem eşini hem çocuklarını korumak mecburiyetinde olması gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile yuvası Allah'ın bir güzelliğini temsil etmelidir. Ailede anlaşmazlıkların bulunmaması asıldır. Çocuklar büyüyüp de elleri ekmek tutmaya başlayınca annelerine ve babalarına karşı asi oluyorlar. Bir kısmının evleri terk edip kendilerine başka bir hayat seçtikleri oluyor. Böyle bir dizayn Osmanlı'nın tasavvuf anlayışının tamamen dışındadır. Çocuklar geç yaşta değil, erken yaşta evlenmelidirler. Yuvalarını kurmalıdırlar.

meşruluk müessesesi ailenin temelini teşkil eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Anne baba ve çocuklar, hepiniz bir arada bir bütünsünüz. Ailenin genç evlatları anne ve babalarına asi olmamalıdır. Birçok anne baba çocuklarının artık kendilerini dinlemediğinden bahsediyorlar. Gençler için gerçekten utanç verici bir durum. Osmanlılıkla uzaktan yakından alakası olmayan esef verici bir durum, huzursuzluk verici bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumu mutlaka önlemelisiniz diye düşünüyorum. Tasavvufta yaşayan çocukların asi olması, anne babasını dinlememesi, başına buyruk kesilmesi, baştan aşağı yanlış bir davranış biçimidir. Ailenizde bu tarzdaki davranışları eşler olarak, hem erkek hem kadın olarak mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta şuraya ulaşıyoruz ki aile asıldır. Aile olmalıdır. Aileler geleceğin teminatıdır. Ve çocuklarımızı sağlam bir terbiye altında büyütmeliyiz. Babanın eşlerine olan vazifeleri olduğu gibi çocuklarına da vazifeleri vardır. Onların arasında adaletin sağlanmasında baba birinci derecede sorumludur. Çocukları arasında taraf tutmamak, adaleti mutlaka yerine getirmek asli vazifesidir. Çocuklarıyla eşi arasındaki anlaşmazlıklarda da hakim roldeki kişi babadır. Anlaşmazlığı oluşturmamalıdır. Anlaşmazlığa meydan vermemelidir. Anlaşmazlık oluşursa mutlaka çözüm getirmek üzere harekete geçmelidir. Öyleyse hem anne için hem baba için Allah-u Teala'nın emri söz konusudur. Aranızda kavga etmeyiniz diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırınız ve Resul'e ulaştırınız. Buradaki asli unsuru yerli yerine oturtun. Kavganın, anlaşmazlığın oluştuğu her yerde şeytan devreye girmiştir. Ve iki tarafında sadece huzursuz olması için gayret sarf eder. Oysa ki çözüm, adaletli bir çözüm mutlaka huzuru oluşturacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah yolunda bir şeyler yapıyorsunuz. Allah'a ibadet ediyorsunuz. Zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmeye çalışıyorsunuz. Gayretleriniz takdire şayan. Bunun yanında bir başka asli göreviniz de

Mücadele de sülh ve sükûnu sağlamaktır. Sülh ve sükûn mutluluğun temel işaretidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur. Huzur sülh ve sükûn damgasını taşır. Taraflar arasında anlaşma asıldır. Sevgili kardeşlerim, anlaşmayı ben kimse için fedakarlık yapamam. Başkaları benim için fedakarlık yapsınlar. Yaparsa anlaşma olur, olmazsa olmaz tarzında anlamayın. Fedakarlık hakikati sarsacak hüviyette olamaz. Fedakarlık hakikatin oluşması için, adaletin oluşması için yardımcı bir faktördür. Ama fedakarlık dediğiniz şey adaleti paralize edecekse, adaleti yok edecekse orada fedakarlık falan yoktur. Orada yapılan şey adaletin bozulmasıdır. Adaletin teessüs edememesidir. Bu da yanlış bir şeydir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse anne baba ve çocuklar arasındaki sulh ve sükunun temini ve devamı bu temelde asıl babanın vazifesidir. Elbette anne de ona en büyük yardımcıdır. Beraberce bu işi adalet müessesesine götüreceklerdir. Ailenin sulh ve sükununu beraberce temin edeceklerdir. Her vücuda getirilen sistem iki tarafın da anlayışla bir araya gelerek oluşturacakları bir düzeni gerektirir. Aktivite, hayat, insanların yanlışlıklar yapmasına da imkan verecek bir forumdur. Yanlışlıklar yapanlar, ailenizdeki yanlışlıklar yapanları uyaracaksınız. Ve onların hatalarını tekrar etmemeleri konusunda onların üzerinde bir, özellikle çocuklar üzerinde bir eğitim müessesesi tanzim edeceksiniz. Yetmez. Eğer çocuklar o istikamette negatife doğru bir gidişin içindelerse ve ikazlarınız yetmiyorsa, o zaman baba olarak zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Çocukların geleceğe emniyetli bir biçimde Allah'ı tanıyan mutlu insanlar olarak ulaştırılması söz konusuysa, burada babalara ve annelere büyük görevler düşer. Çocuklarınızı kendisine, ülkesine ve Allah'a hayırlı evlatlar olarak yetiştirmek mecburiyetindesiniz. Nerede buna gölge düşüyorsa buna müsaade etmemeye mecbursunuz. Böyle bir mecburiyetin tatbikatında her zaman yumuşak davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Çocuklar geleceğin teminatı olduğu için onların yetişmesinde gereken itinayı sarf edip de netice alamazsanız zor kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu konu dayağı kadar uzanabilir. Öyleyse dizaynı bu minval üzere
bu çerçeve içerisinde düşünün, tatbikata koyun ve sonuçlandırın. Özellikle konumuz annelerle babalar arasındaki ilişki ve o ilişkide iki tarafında Allah'ı ön planda tutması gerekir. Allah'ın emirlerine itaat etmek suretiyle birbirinize karşı en güzel davranışı sergilemekle mükellefsiniz. Anne ve baba olarak ailenin ebeveyni. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda bir güzelliği burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as salavat Allah'a mesela ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: God to him.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürunallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah Teala bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız. Ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala zikretmekte olduğunu tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah-u Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey, afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala zikrettiğini fark edecektir. Allah-u Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlarda devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrinin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi, uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa, bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte Her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi, bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için, kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun, Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir. Bu kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri Ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki o kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz. Hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanını ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiyi belki de yaptığından utanç duyar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerine sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah-u Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek. Bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hayatımız biz istesek de istemesek de devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine, sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde İslam'dan kopan faktörlerden amelü salihatı sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Amelü salihat. Islah edici amel. Neyi ıslah edici amel? Nefsi ıslah edici amel. Öyleyse iki ayrı görüş oluşmuş bir ara. Bütün derecat kazandıran ameller amelü salihattır diye bir ifade kullanılmış. Ama değildir sevgili kardeşlerim. Her derecat kazandıran olay amelü salihat değildir. Bir defa biz hangi açıdan derecat kazanırız ona bakalım. Biz hiçbir şey yapmadık ama birisi bize bir kötülük yaptı. O kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Ama biz onun kaybettiği derecatı kazanırız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada biz bir amelü salihat yapmadık ama derecat kazandık. Birisine bir iyilik yaptık, derecat kazandık. Namaz kıldık, derecat kazandık. Oruç tuttuk, derecat kazandık. Bunların hiçbirisi nefsi ıslah edici amel değildir. Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Sadece zikrullah nefsi ıslah eder. Öyleyse amelü salihatın muhtevasına giren hedefe dikkatle bakmalıyız. Hedef nefsi ıslah etmektir. Nefsin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını yerleştirmektir. Bu yerleşen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. Ama fazıllar nefsimizin kalbinde %98'e kadar yükselebilir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefsi başlangıçta baştan aşağı afetlerle doludur. Nefsin bütün boyutlarıyla afetlerle dolu olması hali. Herkes böyle doğar. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruhu, nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Ruh, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Yani daimi zikirde olan bir insan nereye ulaşmışsa, ruh o hüviyetin gerçek sahibidir. Allah-u Teala'nın ruhudur. Hepimize bir emanet olarak verilmiştir. Mutlaka Allah'a dönmesi gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepimizin hedefi nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırmak, yani nefsimizin kalbini %100 afetlerle doluyken %100 fazıllarla ve rahmet nurlarıyla doldurmak.
Bir defa daha tekrar ederim. Rahmet nurları nefsimizin kalbine sadece %2 kadar girebilir. Ama fazıllar nefsimizin kalbinin %98'ini tamamlayacaktır. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, nefse bir defa daha bakalım. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, nefret, düşmanlık, hepsi nefsimizin afetleridir. Ruhumuzsa %100 hasletlerle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde öfke mi var? Ruhumuzun kalbinde sükunet var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefret var nefsimizde, sevgi var ruhumuzda. Öyleyse bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmış ve her kararımızda iki varlık mutlaka bir kavgaya girerler. Davranış biçimimizin ortaya çıkmasında nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri

Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Yasak ettiği fiilleri ise işlememizi asla istemez. Öyleyse burada bir olay var sevgili kardeşlerim. Allah için olmak, nefsimizin kalbini afetlerden kurtarmakla mümkündür. Bunun ise nefs tezkiyesinden başka bir yolu yoktur. İşte nefsimizi tezkiye edecek, afetlerden kurtaracak olan tek bir faktör var. O zikirdir. Amel-i salihat zikirle mümkündür. Allah-u Teala ellezine aminu ve amelü salihat diyor. Onlar ki amel olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlemektedirler. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o zaman düşünelim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Evet, bütün insanların nefslerinin kalbi afetlerle doludur ve Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Bütün nefsler muhtevalarında %100 afetlerle vücuda getirilir Allah Teala tarafından. Ama hedefleri ahsen olmaktır. Ruhun hüviyetine girmektir. Ruhun hüviyeti neydi? %100 hasletlerle donanmak. Ruh Allah'ın bütün emrettiklerini yapmamızı emreder. Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemememizi emreder. Öyleyse işte hasletler bunun habercisidirler. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle doludur. Ama Allah-u Teala onu ahsene döndürmemizi istiyor. Nefsimizi de ahsen kılmak istiyor. Ne zaman ahsen oluruz? Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok edersek? Öyleyse ahsen olmanın başlangıcı Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler deniyor, diyor. Muhsin olan kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. %81 kurtulduğu noktadan itibaren o kişi nefsinin kalbindeki fazıllar, %2 rahmet ve fazıl toplamı %80'i aştığı zaman, mesela %81'e ulaştığı zaman o kişi muhsin olur. Muhsin, ahsen olan demektir. Bu ahsen olmanın birinci kademesidir. Fizik vücudun teslimi. Sonra nefsimizin tesliminde ahsen olma oranı yüzde, nefsimizin kalbindeki nurların oranı %100'e ulaşır. Ve bu kademede nefsimizin kalbine Allah'ın nurları tamamen girmiştir. Nefsimizin kalbini %100 nurla doldurmuştur. Ama kazandığımız o güzelliklerden, nefsimizin kalbine giren fazıllar bizi faziletli insan haline getirir. İşte nefsimizin kalbindeki aklanma fazilet derecemizi ifade eder. Ne zaman bir insan nefsinin kalbini %98 fazılla, %2 de rahmetle, ki bu başlangıçta giren
nefsimizin kalbine

giren bir işarettir, bir remzdir sadece. Allah'ın rahim esmasıyla üzerimizde tecelli etmeye başladığını ispatsa dediğinde nefsimizin kalbine ilk gönderdiği nur %2 rahmettir. Mürşidimize ulaşmadan evvel gönderilir. Bu nefsimizin kalbinde teskiyenin başlaması demektir. Amel-i salihat, nefs teskiyesini ve tasfiyesini mümkün kılan davranış biçimlerinin hepsidir. Ama pek fazla bir şey yok. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için yapmamız lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'ı zikretmek. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba zikir yaparsak, yani bu amel-i salihat denilen şeyi işlersek ne kazanırız? Evvela amel-i salihatı vücuda getiren zikir mevzuna dikkatle bakalım. Zikretmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Allah-u Teala zikri farz kılmış mıdır? Kılmıştır. Diyor ki, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayndır sevgili kardeşlerim. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşmamız. Ulaşmaksa amel-i salihattan başka bir yolda elde edilmez. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça veya buraya yakışır bir ifadeyle nefsimizin kalbindeki fazıllar çoğaldıkça amel-i salihat adım adım bizi evvela ruhumuzun teslimine götürür, sonra da nefsimizin teslimine götürür, evvela fizik vücudumuzun teslimine götürür, ruhumuzun teslimi 22. basamakta gerçekleşir, fizik vücudumuzun teslimi 25. basamakta gerçekleşir, nefsimizin teslimi 26. basamakta gerçekleşir, 28. basamağın 5. kademesinde de irademizin Allah'a teslimi gerçekleşir. İrademizi Allah'a teslim edinceye kadar hep zikir yaparız. Allah'ın ismini kendi irademizle Allah, Allah, Allah diye devamlı tekrar ederiz. Ama irademizi Allah'a teslim aldığı zaman artık kendi irademizle zikir yapmamız söz konusu olmayacağı için bu zikir başka bir hüviyete kavuşur. O noktadaki olay artık bir zikir değildir, tesbihtir. Kendi irademizin dışında bir olayı vücuda getirdiğimiz için. Allah ilahi iradesiyle devamlı bize emirler verir, ilahi irade emreder. Cüz'i irade, kişisel irade sadece buna itaat eder. Bir insan irşat makamına ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %100 nurlar biriktikten sonra kalbi 19 mertebe müzeyyen olunca irşat makamına tayin olur. Şimdi zikrin muhtevasına bakıyoruz. Zikir farz mıdır? Müzemmil 8'e göre farzdır. Ve zikirle ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Peki çok zikir
Yani günün yarısından daha fazla zikretmek. Ve böylece zahitlerden olmak, o da farz mı üzerimize? Evet farz. Her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan zahit olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd makamı Allah-u Teala'nın bütün insanlara ulaşmalarını mutlaka emrettiği bir makamdır. Herkesin mutlaka günün yarısından daha çok zikretmesini Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Diyor ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminus çurullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyleyse günün yarısından daha çok zikir de üzerimize farz. Yani amilus salatın giderek daha üst boyutlarda gerçekleşmesini Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Günün yarısından daha fazla zikir de üzerimize farz. Çok zikredin. Yani her gün zikrettiğimiz zaman parçası, zikretmediğimiz zaman parçasından daha ötede olmak söz konusu. Bunu emrediyor Allah-u Teala. Bununla kalmış mı? Hayır, kalmamış. Zikri daimi de, daimi zikri de farz kılmış üzerimize. Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim demek, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken. Ve Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, ayaktayken de öyleyse Allah'ı daima zikredin. Bir insan üç halde bulunur. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de zikir farzdır. Niçin yanüstü diyor Allah Teala? Yanüstü demesinden murat, yatağımızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn edeceğiz ve böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen sağ tarafımıza dönerek, yani kıbleye dönerek uyumak. Ön cephemiz kıbleye gelecek. Kıble sağ tarafımızdaysa. Sonra yastık üzerinde yattığımız zaman kulağımızı biraz sağa sola oynatacağız. Ve kulağımızda kalbimizin atışlarını hissedeceğiz. Hissettiğimiz noktada duracağız. Kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacağız. İşte amilü salihatin en üst noktası olan zikir açısından daimi zikir bu standartlarda gerçekleşir. Yatarken uyumadan evvel bakarız kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini dilimizi de kımıldatmadan tekrar etmeye başlamışızdır. İçimizdeki sesle, kalbimizdeki sese paralel olarak, kalbimizin atışlarına paralel olarak, kalbimizdeki sesle, içimizdeki sesle Allah kelimesini dilimizi de kımıldatmadan tekrar etmeyi öğreneceğiz. Bir gün, günlerden bir gün bakacağız ki uyumaya başlarken zikirle uyumuştuk. Ama uyandığımız zaman da içimizdeki sesle birlikte kalbimizin atışları devam ediyor. İşte bu daimi zikre ulaştığımızı gösterir. Başlangıçta sık sık inkitağa uğrar, kesilir. Onun için hemen bir defa uyumadan evvel zikirle uyudunuz, uyandığınız zaman zikirle uyandığınızı daimi zikir zannetmeyin. Daha çok uğraşmanız gerekir. Birçok defa onun teklediğini göreceksiniz.
devam etmediğini göreceksiniz. Ama neticede sevgili kardeşlerim, bir gün kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmeye başladığınızı göreceksiniz. İşte bu daimi zikirdir ve üzerimize farzdır. Allah-u Teala Nisa 103'le öyleyse diyor, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Zikir, amel-i salatı vücuda getiren bu faktör, diğer bütün ibadetlerden üstündür. Bu sebeple amel-i salatı vücuda getirdiği için bütün ibadetlerden üstündür. Çünkü amel-i salat, nefsi ıslah edici ameller, bir insanın bütün kademelerden geçmesini garanti altına alır. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşır. Ulu'l-elbab makamının sahibi olur. Daha sonra muhlis olur. Daha sonra salih olur. Ve iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınır. Bu cihetten konumuza baktığımız zaman bir muhteşem olguyu mutlaka görürüz sevgili kardeşlerim. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir insan olmanın yegane yolu zikri arttırmaktır. Başka hiçbir şey sizi daha mutlu, daha mutlu hale getiremez. Zikrin dışındaki bütün ibadetleri yapsanız, nefs tezkiyesini yani amel-i salatı gerçekleştiremezsiniz. Birçok insan salih ameller deyince, namaz kılmak da bir salih ameldir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir salih ameldir derler. Onlar Allah Teala'nın emrettiği farzlardır. Mutlaka yerine getirilmelidir. Ama nefsi ıslah edici hüviyetleri yoktur. Nefsin ıslahı bir tek olayla mümkündür. Allah'ı zikretmek, zikrullah ve bu ibadet bütün ibadetlerden üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabe. Sana kitaptan vahyedileni oku, onlara tilavet et, anlat. Ve okumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en güzelidir. Allah'ı zikretmek en büyüğüdür. Namaz kılmaktan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye emretmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amel-i salat nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın devamlı Allah'ın nurlarını doldurmasını temin eden işlevin adıdır. Tekrar edelim ki, zikirden başka hiçbir müessese bunu sağlayamaz. Neden sağlayamaz? Çünkü zikrin dışında hiçbir müessese nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Peki, nasıl gerçekleştiriyor Allah-u Teala bunu? Kısaca bakalım olaylara. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlar hariç, diğerlerini Allah-u Teala seçer. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve dördüncü basamak derhal oluşur arkasından. Çünkü kim üçüncü basamağa ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah mutlaka onlarda rahim esmasıyla tecelli eder. Ve bu tecelli, Allah-u Teala'nın bu tecellisi
kör, sağ ve dilsiz olan o güne kadar Allah'ın mürşitlerine karşı kör, sağ ve dilsiz olan kişiyi o mürşidin gören, mürşit olarak gören, onun söylediklerini irşat makamının söylediği olarak değerlendiren, dinleyen ve akıl eden, idrak eden bir insan çıkar karşımıza. Ne olmuştur? Allah Teala onun gözlerindeki hicam-ı mestureyi kaldırmıştır. Görme hassasındaki vakrayı, görme hassasındaki engeli almıştır. Görme hassası basar hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi almıştır. Sonra kişinin kalbinin mührünü açmıştır. Kişinin kalbine ihbat koymuştur. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. İşitme hassasının mührünü açmıştır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için gören, işiten, bilen birisi olmuştur. Sonra kişi bu noktadan itibaren Allah onun kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor ve o kişinin göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Burası 10. basamak. 11. basamakta o kişi zikir yapmaya başlıyor. Bu zikri sebebiyle Allah Teala onun kalbine %2 rahmet nuru indiriyor. O kişinin Allah Teala tarafından Rahim esmasıyla korunduğuna, Rahim esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğine dair bir işaret bu sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynla kişi nefs tezkiyesi için zikre başlar. Bu zikir sebebiyle kalbine %2 rahmet girer. %2'ye ulaştığı zaman rahmet, kişi 12. basamaktadır. Allah-u Teala'dan mürşidini talep etmek hakkına sahiptir. Ve talep eder. Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine mürşid sevgisini veren Allah'tır. Ve bu sevgi mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi Allah'tan mutlaka mürşidini talep edecektir. Mürşide ulaşınca ne olur? İşte sevgili kardeşlerim, amelü salihat gerçek anlamda burada başlar. Belki %2 rahmet sebebiyle de amelü salihatın başladığı yer burasıdır demek mümkün. Ama o bir remzdir, bir işarettir. %2'yi geçemez rahmet nurları nefsimizin kalbinde. Neyin işaretidir? Allah'ın Rahim esmasıyla üzerimizde etkiye, tesire, yardıma başladığının kesin işaretidir. Ama nefsimizin kalbini süsleyecek olan ve bizi fazilet sahibi kılacak olan zikrimize karşılık Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği fazilet, fazıllardır. Öyleyse böyle bir olayda Allah-u Teala'nın nefsimizin kalbine gönderdiği fazıllardan bahsediyoruz. Bu fazıllar nefsimizin kalbini %98 doldurmak yetkisinin sahibi olan nurlardır. Öyleyse bu noktadan itibaren
zikir yapıyoruz. Bu yaptığımız zikir artık nefsimizin kalbine fazılları taşıyor. İşte bu nefsimizin kalbine giren fazıllar, sevgili kardeşlerim, bu fazıllar nefsimizin kalbine yerleşiyor. İlk %7 nur birikimi nefse emare, ikincisi levame, üçüncüsü mülkime, dördüncüsü mutmainne, beşinci, altıncı ve yedinci kademeler, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Her kademe nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Böyle bir muhtevanın oluşabilmesi, zikir adı verilen bu meseleyle mümkündür. Ne olur? Allah Teala mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman nefsimizin kalbinin içine iman kelimesini yazar. Başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala o güne kadar bize yaptığımız bütün amellerde 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve ruhumuz gök katlarına birer birer çıktıkça 7 kat gökleri Allah'tan kazandığımız derecat 1'e 10 iken birinci katta 1'e 100 olur. Diğer katlarda 200, 300, 400, 500, 600 ve 1'e 700'e kadar yükselir. İşte bu nefsimizin kalbine bu noktadan itibaren zikrettiğimiz zaman girip nefsimizin kalbinde kalan bu nurlar bizi amelü's salihata, bizim için amelü's salihatın sonuçlarıdır. Salih amelleri işlememizin karşılığıdır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar sadece %2 rahmet nuru vardı nefsimizin kalbinde. Amelü salatın başlangıcı ve ruhumuz birinci kata ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde ayrıca %7 rahmet nuru var. Nasıl geliyor bu rahmet nuru? Zikirle geliyor. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları, mürşidimize ulaştıktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelirler, göğsümüzden kalbimize ulaşırlar. Allah Teala kalbimizin içine Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gereğince imanı yazmıştır. İman bir manyetik alan sahibidir. Nefsimizin kalbine giren nurlardan fazıllar onun karşıtı olan kutbun sahibi oldukları için, manyetik alanın sahibi oldukları için birbirlerini çekerler. Nefsimizin kalbine dolan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin tezkiye edilmesidir. Temizlenmesidir afetlerden. Bu olay amelü's salihattır. Nefsi ıslah eden şey, nefsimizin kalbine afetleri kovarak yerleşen fazıllardır, fazıl nurlarıdır. İşte böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nimet, nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla donatılması ve Allah-u Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, 1'e 700'e kadar çoğaltması. Bir de bu noktada mürşidimize ulaşıp bu söylediğimiz merhalelerden geçtikten sonra mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda, o andan itibaren kalbimize Allah Teala rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir ve aynı zamanda bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde kim amelü salihat yapar da mümin olursa, burada imanı artan bir mümin, imanı artan bir mümin olursa o kişinin günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların günahlarını
seyyiatını sevaba, hasenata çevirir diyor. Seyyiatin hasenata çevrildiği nokta burasıdır. İşte amilus salihat, seyyiatin hasenata çevrilmesiyle başlayan bir olaydır. Ve kişinin, nefsinin kalbi 7 defa %7 nurla bezendiği zaman ruhu Allah'a ulaşır. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudu Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşarak mı? Hayır. Allah'a ulaşmadan Allah'a teslim olur. Ruhu, fizik vücudun Allah'a ulaşması diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıkmıştır ama fizik vücudu Allah'ın zatında yok olmamıştır. Allah ile konuşmuştur ve tekrar aşağıya inmiştir ruhu vücuduna örtü olarak. Burada amel-i salihatın %51'e kadar olan kesimi kişinin Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garantisine bağlıdır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Bu noktada nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru oluşur. O kişi ermiş evliya olur ruhunu, Allah'a ulaştırmış evliya olur. Bu Allah'ın garantisindedir zaten. Ve bunu amel-i salihatla gerçekleştirmiştir kişi. Nefsi ıslah edici olan zikirle. Sonra %80'i aştığı zaman fizik vücudu Allah'a teslim olur. Sonra daimi zikre ulaşır kişi. O zaman nefsi de Allah'a teslim olur. İşte nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Daimi zikir tasfiyenin tamamlandığı, tasfiyenin oluştuğu noktadır. Ama ulu'l-elbab makamında nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı halde netice tamamlanmış değildir. Daha nefsin kalbinde henüz ilk müzeyyen olma, 7 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Yerlerin melekûtu gösterilmiştir ulu'l-elbab makamında kişiye. Bundan sonra göklerin melekûtu gösterilecektir. 7 mertebe daha müzeyyen olacaktır kişinin kalbi. Ondan sonra o kişi salah makamına geçecektir. Salah makamında 5 kademe, 5 mertebe daha müzeyyen olacaktır kişinin nefsinin kalbi ve irşat makamına tayin edecektir Allah Teala onu. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bu arada bu kişinin nefsinin kalbinde bütün güzellikler oluşmuştur. Artık onun zikri iradesi Allah'a teslim olduğu için tesbihe çevrilmiştir. İşte amel-i salihat nefsimizin kalbindeki afetleri yok eden, kişiyi bu sebeple ıslah eden, salih kılan neticede salah makamına ıslahın tamamlandığı noktada salah makamına ulaşan kişiyi salihlerden kılan bir işlevdir. Zikrin dışında hiçbir işlev kişiyi salih kılamaz, ıslah edemez. Amel-i salihat, nefsi ıslah edici amellerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak amel-i salihat isimli İslam'dan kopanlar arasında yer alan bir müesseseyi daha inşallah sizlere açıklamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlarız ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyerek hepinize en büyük sevgileri ulaştırırız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir, Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam. Diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah-u Teala da buyuruyor ki, en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin, burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor ama burada bitmiyor ki olay. Allah-u Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber
suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya atme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bu bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim, Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde
yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve iblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey, bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği
Başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlara tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dostlarım. Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor, bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden belki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin.
Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fena fillah oldunuz. Fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. Bir, fena makamı. İki, beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi. Görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim.

ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son roundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim, mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş.

Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci basamaktan hiçbir zaman yukarıya çıkamazsınız. Ne ruhunuzu, ne beçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Kısaca İslam'ı, kainatın tek dinini yaşayamazsınız. Bütün bu dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir olmasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın, kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir, Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. İblisin davası ne? Davası bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca İblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki, ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis.
ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tabloyla bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah-u Teala gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah-u Teala, Allah'ın benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah-u Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu 7 safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister muhacirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, o sabikunel eveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi,
bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler. Hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar. Tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah-u Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan, sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti, sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik?
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kâfirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve rayına, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya ashab-ı sebti, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine, soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı İki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara, nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur.
Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç, onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yanüstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi, amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar. Ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim. Ve onları mutlaka dalalette bırakacağım. Ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve amenu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında, onların

düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar!
ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler.

Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir, en iyi bilendir.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikir dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bütün sohbetlerimiz hep Allah'ı zikrettiği için, mutlaka Allah'a temas ettiğimiz için. Neticede sadece O'nun Kur'an-ı Kerim'ini açıkladığımız için. Hep Allah'tan bahsetmiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ayetlerin sırlarında Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini sizlere sunmak istiyoruz inşallah. Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tasne'un. Kelime kelime manaya beraberce bakalım. Utlu, oku. Ma, şeyi. Uhiye, vahyedilen. İleyke, sana. Sana vahyedilen şeyi oku. Minel, min dendaneki, el kitabe, kitap. Kitaptan. Cümleyi tamamlarsak, kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve ekumus salat. Ve ekumu, ikame et, gerçekleştir, kıl salat, namaz. Ve namazı kıl, ikame et, kıl. İnne salate, inne muhakkak ki es salati, salat, namaz, tenha, nehyeder, men eder, ani şeyden, el fahşai, fuhuştan, fuhuştan men eder, nehyeder, men eder. Ve el münkeri, ve münkerden men eder. Yani namaz münkerden ve fuhuştan men eder.

Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ı zikretmek ekber daha büyüktür. Baştaki ve le olduğu için muhakkak ki daha büyüktür. Yani en büyüktür. Vallahu ve Allah ya'lemu bilir. Ma şeyi, şeyleri tesne'un. Yaptığınız. Öyleyse Ankebût Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu kadar. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Burada son derece önemli bir karşılaştırma var. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir, namaz kılmak. İki, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir ibadet çeşididir. Namaz kılmak da ibadetin ta kendisidir.

Bize namaz diyor Allah Teala münkerden Allah'ı inkar etmekten Allah'ı ve Kur'an hakikatlerini inkar etmekten men eder. Peki Kur'an ayetleri inkar edilmiş durumda mı? Ne yazık ki evet. Mesela İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması hidayettir. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu fizik vücudumuz Allah'a ulaşamaz. Peki ulaşılmış mıdır? Evet. Hz. Musa'nın vücudu Allah'ın katındadır. Yaşamaktadır. Ve de dünyaya inmesi de uzakta değildir. Yakın gelecekte o iş gerçekleşecektir. Allah'ın katında olan yaşayan bir peygamber Hz. İsa. Peki bunu gerçekleştirip de Allah'a ulaşıp da Allah'la konuştuktan sonra fizik vücuduyla Allah'a ulaşıp da Allah'la konuştuktan sonra inen o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir yay mesafesi kadar bir mesafe kalmış aralarında. Ve Allah-u Teala ona vahyedeceğini vahyetmiş. Karşılıklı bir konuşma olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra inmiş. Ama Allah'ın zatına ulaşmış, fizik bedeniyle ulaşmış ruhu, fizik bedenine örtü olmuş. Daha evvel Allah-u Teala'yı defaatle kalp gözüyle görmüştü. Allah-u Teala burada ifade olarak şunu kullanıyor ve kalbi gördüklerini, baş gözünün gördüğünü inkar etmedi diyor. Yani baş gözüyle gördüğü de kalbiyle gördüğü Allah'tı diyor Allah Teala. Kalbi baş gözünün gördüklerini inkar etmedi. Sevgili kardeşlerim, burada namaz kılmak var. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Burada zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Şimdi bakalım doğrudan okuyarak ayetin Türkçe muhtevasını. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve namazı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, yani namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder. Hem fuhuştan men eder, hem de münkerden nehyeder. Yani onlardan korur. Öyle bir şeye engel olur. Kişi namaz kılıyorsa ne fuhuş yapabilir namaz kıldığı sürece ne de münker yapabilir. Çünkü o sırada namazla meşguldür. Ve ayet-i kerime ve Allah'ı zikretmek mutlaka
en büyüktür diye sonuçlanıyor. Sonrası Allah yaptığı şeyleri bilir. Sevgili kardeşlerim, üç büyük ibadet, namaz kılmak, zikir yapmak ve namaz kılmak. Namaz kılmak, zikir yapmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak ve zikir yan yana getirildiği zaman en büyük ibadet olarak zikri görüyoruz. Böylelik Allahu Ekber. Zikir, Kur'an-ı Kerim okumaktan da, namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadet. Acaba neden? Çünkü eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan söz konusuysa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişinin muhtevasına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi namaz kıldığı zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kıldığı namazdan farklı bir namaz kılar. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Demek ki biz insanlara düşen şey, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Allah ise bir görev üstleniyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Yani o dileğini mutlaka gerçekleştiririm. Ne oluyor zikir yaptığımız zaman? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir yapıyoruz veya sessiz zikir yapıyoruz ya da dilimizi de kımıldatmadan diye kalp zikri yapıyoruz. Bunu yaparken elimiz nabzımızda oluyor. Nabzımızın her çift atışında dilimiz Allah kelimesini zikrediyor.

Peki ne olur? Bir kısım insan için hiçbir şey olmaz. Eğer o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişse, böyle bir talebi yoksa, o kişi Allah'ı zikreder ama bu zikrin ona bir faydası olmaz. Peki kime olur? Kime faydası olur? Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa ve yani hacet namazını kılarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye Devrin İmamı'nın dergahında iltihak eder, katılır. Artık o da seyri sülükte olacaktır. Kısa bir süre zemin katta, yani dergahta kalır, sistemleri görür. Sonra da birinci kata çıkacak bir hüviyet kazanana kadar bu işlev gerçekleşir. Birinci kata çıkmak onun için söz konusu olduğunda, zikri o noktaya geldiğinde kafileye katılır ama birinci kata kadar çıkabilir. Daha sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara çıkacaktır. Yedinci katın yedi alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak ve silin müntahaya ulaşarak oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına yükselecek. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhi. Onun Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar ondan sonrakiler doğumla vücuda gelmişlerdir bütün insanlar. Hava anamız hariç. Onu da Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Allah-u Teala vücuda getiriyor. Bundan sonra onların çocukları var. Adem ile Havva'nın çocukları. Adem Aleyhisselam 1200 küsur yıl yaşamış. Her nesil 25 yıllık bir zaman devresinde evlenecek çağa gelse ortalama bir hesapla birinci yüzyılda 4 nesil 10 yüzyılda 100 nesil 12 yüzyılda 120 nesil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 25'er yılda bir nesil ortalama evlenmiş olsa her yüzyılda 4 nesil demektir bu. 1000 yılda 40 nesil. 1200 yılda 44-48 nesil. Sevgili kardeşlerim, insanlığı bu muhteva üzerine Allah-u Teala vücuda getirmiş. Bu ayet, Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi, üç temel ibadeti karşılaştırıyor.
Birincisi namaz kılmak. Namaz dinin direğidir deniyor. Evet, gerçekten namaz dinin direğidir. Ama bir direk onun etrafında bir çadır kurmadıkça hiçbir şeyden insanları koruyamaz. İşte bu direğin etrafında kurulan çadır zikirdir. Zikir koruma faktörünü tam ifade eder. Neden? Çünkü bir kişinin nefsi afetlerden tamamen arındığı zaman daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbindeki afetleri o kişinin tamamen Allah yok ettiği zaman o kişiye şeytan artık hiçbir şey yapamaz. Şeytanın insana tesiri afetlere tesiriyle gerçekleşir. Afetler yoksa tesir de yoktur. Zavallı şeytan zavallılığını kabul etmek mecburiyetinde kalır. Hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşar. Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı zikir o kişinin üzerine gelip çadırın etrafındaki, direğin etrafındaki çadırı oluşturmuştur. Şeytanın bütün saldırılarından o kişiyi korur. Öyleyse bu sebeple Allah-u Teala zikrin namaz kılmaktan da Kur'an okumaktan da daha ötede bir ibadet olduğunu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala zikri insanlara farz kılmış. Çok zikri farz kılmış. Yani günün yarısından daha fazla zikretmeyi farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmış. Veskürunallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim diyor. Ve eskürunallâhe Allah'ı zikredin kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve alâ cunubihim ve bir tarafınıza yan yatarken, yan üzereyken, yani yana dönmüş bir vaziyetteyken. Bir insan üç haldedir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama Allah-u Teala burada yatarken demiyor. En üzere yatarken diyor. Muradı ne? Muradı çok açık. Hepimiz öyle bir şekilde yatmalıyız ki yatarken sağ kulağımızı yastığa yaslamalıyız. Kalbimizin sesini kulağımızda duyabilecek şekilde dizayn etmeliyiz. Sağ tarafımızda yüzümüz dönük, sağ tarafımız kıble. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında sağa dönük olarak yatmak, uyumak bir emir hüviyetinde sağ kulağımızın yastıkta olmasını gerektirdiği için. Ne olur? Sağ kulağımızı yastığa dayadığımız zaman
kalbimizin atışlarını kulağımızda duyabildiğinizi göreceksiniz. İşte o kalp atışlarında hep kalbiniz çift olarak atar. Bu çiftece Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte öyle bir çalışma içinde olmalısınız ki giderek uykuya daldıktan sonra bu kalp atışlarınızı hissetmeye daha uzun süre devam edeceksiniz. Bir gün içinizdeki sesin Allah'ı tekrar etmesi devam ederken uyandığınızı göreceksiniz. İşte o gün daimi zikre ulaştınız. Ondan evvelki gayretiniz uyanıkken Allah-u Teala'yı zikretmekti. Onu tamamladığınızı kabul ediyoruz. Yani her an dilinizi kımıldatarak uyanık olduğunuz sürece dilinizi kımıldatmanız asıldır. Neden? Çünkü size ihtardır diliniz hareket halinde. Hareket halinde olacak. Diye Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz. Bir şeyle meşgul olduğunuz zaman o sesin sustuğunu sonradan fark edeceksiniz. Başlangıç itibariyle konuşuyoruz. Hemen zikre yeniden başlayacaksınız. Allah diye. Ama bunu öyle bir şekle getireceksiniz ki hangi işi yaparsanız yapın zikriniz devam edecek. İşte konuşurken de zikredebilir mi insan? Evet. Konuşurken diliyle zikredemez. Çünkü konuşmaya dil hasredilmiştir. Ama kalbi zikredecektir. İçindeki o ses Allah kelimesini dili başka şeyler söylerken de hep devam ettirecektir. Dili bir şeyler söyleyecektir. Ama kalbindeki ses hep çınlayacaktır iş dünyasında. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle faz. Rahmet nurunu başlangıçta %2. Ondan sonra nefsinizin kalbi %98'e kadar ulaşan bir fazıl birikimiyle ferahlanır. Ona bu mükafat verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir statüyü düşünün. Bu daimi zikirdir. Madem ki Allah-u Teala yeskürün Allah'e kıyamen ku'uden ve alâ cünubihim diyor ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir üzerinize farz kılınmış. İşte bunu gerçekleştiren bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onu mutsuz edecek yanlış davranışlarda bulundurabilecek olan nesne zikirsiz geçen bir devreydi. Ancak zikriniz yoksa şeytan sizi kontrolü altına alabilir ve tesir edebilir. Kontrolü altına almaktan muradımız bu. Yani onun kölesi olmaz insanlar. Ama
çok zeki bir malik olduğu için ikna eder insanları yanlış şeyler yapmaya. Kendi düşüncelerinin hüviyetine girerek ikna eder ve insanlar kendilerine derecat kaybettirecek olan yanlış davranışlarda bulunurlar. Peki bir insan namaz kılmıyor, bir zaman parçası düşünün, o sırada namaz kılmıyor. Zikir de yapmıyor. O zaman kendisine derecat kazandıracak olan, yani o işlem devam ettiği sürece derecat kazandıracak olan iki tane işlem var. Birisi namaz kılmak, birisi de zikir yapmak. Bir iyilik yaptığınız zaman o iyilik tamamlanır. Onun derecesi kadar derecat kazanırsınız. Ama olay bitince derecat kazanımı da sona erer. Ama zikir Allah-u Teala tarafından daimi zikre kadar farz kılınmış. Bunun için bir insanın zikrini daimi zikre ulaştırarak nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmesini temin için. Bütün afetler yok olduğu zaman %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru olmak üzere nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanlar için budur. Ne olmuştur? Zikir, direğin etrafındaki çadır olmuştur. Ve o kişi şeytanın tasallutlarını temsil eden, hani kirli yağmurlar yağar, o kirli yağmurlardan korur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, nasıl ona hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Allah'a, Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra bu sevgi aşka dönüşür. Allah'a aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaşıp da bunu tesbihe ulaşanlar Allah'a hayran olanlardır. Hayran olmanın birinci temel faktörü Allah'ı görmektir. Sadece salah makamına ulaşabilenler Allah'ın zatını görmek şerefine ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman gerçek anlamda hayran olursunuz. Sadece salah makamına ulaşabilenler Allah'ın zatını görmek şerefine ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, onu gördüğünüz zaman gerçek anlamda hayran olursunuz. Bu gözler, baş gözleri Allah'ı göremez. Normal standartlarda hiç kimse Allah'ın zatını göremez. Ama Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şerefe layık olmuşlardır. Her ikisi de tasarruftaydı. Yani daimi zikrin ötesine geçmişlerdi.
zikirleri tesbihe dönüşmüştü. Her ikisinde de ilahi irade onların daimi zikirlerini tesbihe dönüştürmüştü. Her ikisinde de ilahi irade. Külli irade değil, ilahi irade. Çünkü ikisi de peygamberdi. Peygamber olmayan Resuller için, peygamber olan Resuller için salâ makamı onların Allah'ı görmelerini temin eder. Ama bu daimi zikirden sonra ulaşılan o mertebe salâ makamının tesbih mertebesi neyle tahakkuk eder? O kişinin daimi zikre ulaşması kendi gayretiyle olmuştur. Allah'ın da yardımı olmuştur. Ama kişi hep dili hareket halinde ya da dilini de kımıldatmadan ama içindeki sesi iradesiyle gerçekleştirmiştir. Fakat ne zaman bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman zikrini yapabileceği bir kuvvet kalmıyor onda. Ne olması lazım? Bir başka kuvvetin devreye girip devam ettirmesi lazım. İşte orada iki nevi insan var. Bir, Resuller. İki, bir Resuller ve Nebiler. Birinci grup. İkinci grup da Resullerin ve Nebilerin dışında kalanlar. Resul ve Nebi bu noktaya ulaştığı zaman onları ulaştıran bizatihi Allah'ın ilahi iradesidir. Bütün nebileri ve resulleri bu noktaya ulaştıran zikri külliyi tesbihe çeviren ilahi iradedir. Resul olsun veya nebi olsun. Veya şöyle söyleyelim. Veli Resul olsun veya Nebi Resul olsun. Her ikisinde de ilahi irade bu görevi gerçekleştirir. Ama o kişi bir Resul olmadan da bu hedefe ulaşabilir. Bütün insanlara kapılar açıktır. Eğer kişi Resul değilse, Nebi değilse, yani bir veli olarak daimi zikre ulaşmış, tesbihe ulaştırılmışsa, onların tesbihi külli irade tarafından gerçekleştirilir. Demek ki külli irade ile ilahi irade bu noktada farklılaşıyor. Allah'ın Resulleri ve Nebileri için, yani şöyle söyleyeyim, Veli Resuller için de, Nebi Resuller için de İlahi irade devreye girip onu tesbihe ulaştırıyor. Ama veli resul veya nebi resul olmayan bütün tesbihe ulaşanlar külli irade tarafından tesbihe ulaştırılıyor. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmuyor. Ama gelin görün ki zamanda geçiyor. Gene zamanımız doldu. Sizlerden ayrılmak zor. Ama sözümüzü tamamlamak mecburiyetindeyiz. Program icabı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki bu sevginin ışığında yaşıyoruz. Sevgimiz Allah'tan gelen nurlara bir aynadır. O nurları sizlere yansıtan bir ayna. Hepinizi çok seviyoruz. Ama derece derece Allah-u Teala da bütün insanları sever. Derece derece bizim de kalbimize
derece derece sevgi veriyor Allah Teala sizler için. Hepinizi seviyoruz. Derece derece. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ve hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda, hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hudallahu huvel huda. İnne muhakkak ki hudallahu, Allah'a ulaşmak, huve işte o, el huda, hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki hay hay, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasıdır olsun. O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Neden? İşte bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, o zaman diyor Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünip olmanın
1: Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor ve her yunifalarını da mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse

birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman yerlerini nefsimizin afetleri ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve son teslim gerçekleşir. Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet insan ruhunun Allah'a teslimidir. Fizik vücudunun Allah'a teslimidir. Nefsinin Allah'a teslimidir. İradesinin Allah'a teslimidir. Ama başlangıç noktası Allah'a teslim noktası değildir. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Allah Teala'nın verilmiş sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o zaman diyor Allah Teala biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a

ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i Kerime söylediğimiz Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayete, hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, gördük ki dalalettedir, hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Allah Teala bu insanlara furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Kehf suresi 13. Kehf suresi affedersiniz 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir. Söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayettedir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbi Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikredince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Ve mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem. Ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz? Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir, bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuza diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Yedinci katta 7 tane alem geçiş, Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. ...25. basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asir olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah tarafından farz kılınıyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittekullaha ve ittekû ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz, şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih Suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah Teala ellezine hümül muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah Teala açık bir şekilde farz olduğunu söylüyor. Bir emir olduğunu söylüyor bunun. Rad 21'de vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bu insanlar için Allah'a ulaştırılması lazım gelen bir şey var. Onun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından emredilmiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. O teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece
bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ulul elbab olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi manasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahipleri ulu'l-elbaptır. Allah Teala o ulu'l-elbap kullarım var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbap olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekûtu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekûtu gösteriliyor. Ve kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. İrşada ulaşma noktasındaki hidayet. İrademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet. Muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve bütün sahabenin muhlis olduğu da açık bir şekilde yer alıyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde. Burası hidayetin 6.'sı sevgili kardeşlerim. Hidayetin 6.'sı muhlis olmak. Bir teslimi gerektirmiyor. Ama teslim bundan sonraki kademede kişi salah makamına geçiyor. Günahları örtülüyor, salah nuru veriliyor, tövbe-i nasuha davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor ve kişi hakka tukati takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşat kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi o sâbikûne l-evvelîn var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de muhacirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine irşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister muhacirin, her ikisine de tabi'in tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanların üç tane vücutla teçhiz edilmesine uygun görmüş. Ruhumuz var, nefsimiz var, bir de fizik vücudumuz var. Kur'an-ı Kerim'de bu üç tane vücudumuzdan bahsediyor Allah Teala. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Ve Allah'a hepsinin teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Bu arada bunların ötesinde teslim etmemiz gereken bir başka varlık daha var. O irademizdir. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ruhu vermiş. Neden ruhu verdiği için Allah-u Teala'ya şükrediyoruz? Çünkü ruhumuz muhtevasında bütün güzellikleri taşıyor. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet hasleti var. Nefsimizde düşmanlık afeti var. Ruhumuzda dostluk hasleti var. Nefsimizde cimrilik afeti var. Ruhumuzda cömertlik hasleti var. Nefsimizde düşmanlık afeti, ruhumuzda dostluk hasleti. Öyleyse bütün güzellikler Allah-u Teala'nın pozitif bütün değerleri ruhumuzda toplanmış. Öfkeye karşılık sükunet, düşmanlığa karşılık dostluk, nefrete karşı sevgi. Ruhumuz bütün güzelliklerle dolu. İşte ruhumuz diyoruz ama aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet verdik, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde bir güzelliğin sahibiyiz. Ruhumuz var. Allah'ın sadece en güzel
dizayn ettiği şeyleri bünyesinde toplayan bir de nefsimiz var. İnsanları birbirine düşüren, düşman kılan, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, hepsi nefsimizin afetleri. Demek ki ruhumuz bize Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Ruhumuz bir emanet. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti Araf 172. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti üstlenemediler. Ve biz emaneti insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İşte anlıyoruz ki cehalet ve nankörlük nefsimizin iki afeti. Öyleyse ruhu emanet olarak alan sadece şu fizik vücut değil. Fizik vücudumuzla beraber nefsimiz de var. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla birlikte nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Nefsimiz geceyi temsil eder. Çünkü bünyesi %100 afetlerle kaplanmıştır. Sadece afetler işgal eder nefsimizin kalbini. Ruhumuzun kalbi ise sadece hasletlerle donatılmıştır. Pırıl pırıl nurdur. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği emir de nefsimizin o kapkaranlık dünyasını ruhumuzun aydınlığı gibi pırıl pırıl aydınlık bir noktaya ulaştırmamız. İşte sevgili kardeşlerim, ruh emanettir. Ve Allah-u Teala diyor ki bu emaneti, biz emaneti geri istiyoruz. Ruhunuz sizde bir emanettir. O emanetin sahibi biziz diyor Allah-u Teala ve ruhumuzu geri istiyoruz diyor. Ve de eğer bunu kendi iradenizle bana iade ederseniz diyor Allah-u Teala, o zaman diyor ben size üçüncü kat cenneti veririm. Ve nefsinizin kalbini yarıdan daha çok hasletlerle, aslında faziletlerle donatırım, fazıllarla donatırım diyor Allah-u Teala. Ve bu benim tarafından verilmiş olan bir sözdür diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Ve sahibine mutlaka iade edilmelidir. İşte böyle bir müessesenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Sadece onun ruhu vücudundan ayrılır. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları kendimize göre değerlendiririz ve olaylar karşısındaki tavrımızı koyarız ortaya. Herkes böyle yapar. Bu iki basamaktaki bütün insanlar için yapılacak olan şey çok açık ve kesindir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir veya dilemeyeceklerdir. Mutlaka dilemeleri gerekir. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse bu insanlar cehenneme girerler. Dünya üzerindeki aksiyonları neyi oluşturursa oluştursun, ne kadar derece kazanırlarsa kazansınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin o derecat kazanmalarına sebebiyet veren amelleri boşa gideceği için o kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde buyuruyor ki

Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa giderse amel defterinin kazançhanesinde bir o kişinin kendi faaliyetlerinden doğan derecat kazanması olayı mümkün olmamıştır. Muhakkak ki bu kişinin günahları sevaplarından çok daha fazladır. İşte böyle olunca sevgili kardeşlerim, o zaman film kopuyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Herkes için söz konusu olan şey Allah Teala'nın emri olur ki odur ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Dilemeyen kişinin ise cennete girmesi mümkün değildir. Onun ulaşacağı yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Kim bana ulaşmayı dilerse, ya da ayetin başından başlayalım. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla uğraşmaz. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama bu dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler dalalette. Ve Allah-u Teala onlarla ilgilenmiyor. Onları kendi hallerine bırakıyor. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırılmasını dilemektir. Ve ruh için sadece bir tek şey söz konusudur. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür bize. Ve Allah-u Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Ve Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Biz şu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatında Allah-u Teala emanetini geri istiyor. Öyleyse bu durumda bakıyoruz, insanlar birinci basamakta olayları yaşamışlar, ikinci basamakta tavırlarını ortaya koymuşlar. Bunlardan sadece başka insanları da Allah'ın yolundan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten ve Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men eden insanlar, sadece onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Böylece insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Ve de o seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha aşağısı, aşağıda bir kesimi Allah'a ulaşmayı diler. İşte felaha erenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, mutlaka Allah'ın birinci kat cennetini hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, birinci kat cennetin Allah-u Teala tarafından sahibi konulur. Peki sonra, birinci kat cennetin ötesi, ikinci kat cennettir. Ne zaman ikinci kat cennetin sahibi oluruz? Bakınız ne işlemlerden geçiyor bir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için, ruhunun kendisinden ayrılabilmesi için o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Bu noktaya kadar neler neler geçiyor kişinin başından. Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah-u Teala rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder.

Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis su'i ila van rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin dilediği kişi hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapar Allah-u Teala? Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli. Üç ayrı sonuç sağlar. Bir, o kişinin o güne kadar irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeyen o kişinin üzerinde öyle bir tesir icra eder ki Allah-u Teala o günden sonra bu kişi için mürşit artık önemli bir yerdedir kendisine. Değer verilen bir yerdedir. Peki sonra Allah Teala'nın bu dizaynı o kişinin görmeyen gözlerini açar. Kör olan gözlerini açar. Gışavet adlı bir perdeyle kapalı olan görme hastasını açar. Kişinin kulaklarında vakra olduğu için idrak edemeyen o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve İşitme hastasının üzerindeki mührü açar. Kalbinde idrak etmeyi engelleyen ikinliti alır ve yerine ihbat koyar. İşte Allah Teala dördüncü basamakta rahim esmasına tecelli eden Allah Teala beşinci basamakta o kişinin irşat makamını görmesini temin eder. Altıncı basamakta onun söylediklerini işitip manasına varmayı sağlar ve kalbine indirdiği bu manayı derin anlayışla İdrak etmesini sağlar. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin Allah'a döndürüleceğini söylüyor. Kişinin kalbinin Allah'a döndürüldüğü bir nokta. Peki sonra? Sonra bu kişi için yeni bir dizayn başlar. Kalp Allah'a döndürülmüştür. Ve Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu Allah'ın o kişinin kalbine
o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasını sağlar, göğsünü Allah Teala şerh eder. Allah Teala buyuruyor: "Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan bir insandır. Ve zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen, yerleşebilen nur ismi rahmet nurudur. O kişinin rahim esmasıyla tecelli ettiğinin bir ispatı, bir öncü kuvveti olarak nefsin kapkaranlık kalbine ilk defa nur, rahmet nuru girmeye başlamıştır ve kalbin aydınlanması olayı başlamıştır. Bundan sonra kişi bu zikirle nefsinin kalbinde rahmeti %2 toparladığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Ne zaman o kişinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşursa, yerleşirse, işte o zaman o kişi için bir sonuç çıkar ortaya. Bu kişi kalbine giren rahmet nurları sebebiyle artık %2 rahmete ulaştığı için mürşidini Allah'tan istemek hakkının sahibi kılınmıştır. Allah Teala diyor ki: "Vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîretun illâ alel hâşiyîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Allah Teala kişiden bahsediyor ve Allah Teala'dan mürşidini nasıl isteyeceğini söylüyor. Sabırla ve hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olacağını sorun diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için zor bir iştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi için zor değildir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi için zor değildir diyor. Onlar diyor huşu sahipleridir diyor. Huşu sahiplerinin anladık ki kalplerinde %2 nur birikimiyle oluşması söz konusu. Ama huşu sahipleri başka bir özelliğinde sahipleri. Onlar o huşu sahipleri kalp açısından farklı bir konumdalar. Nefslerinin kalbi %2 nurlanmış durumda.
Hacet namazını kılmak hakkını kazanıyor kişi. Ve bu huşu sahiplerinin bu ayetteki tarifi, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inanan insanlar, onlar huşu sahipleri. O huşu sahipleri ayet namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini görürler. Ve de o mürşide ulaşıp tabi oldukları zaman kendilerine düşen görevi yapmışlardır. Mürşit üzerimize farzdır. Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidin farziyetinden bahsediyor. Ey amin olanlar, tekrar amin olun diyor. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşit isteniyor. Allah Teala mürşidi gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine gidip tabi oluyor. Böyle bir tabiyet o kişiye birçok mükafatın birden gelmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yaptığı bir tek şey var. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Başka bir şey yok ortalıkta. Sadece bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin neticeleri bunlar. Mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbinin içine de iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime gelince. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh

Allah'ın kadından nur gelmesi söz konusu. O kişi zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ama Allah Teala bu kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar da onun karşıt manyetik alanını oluştururlar. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavattan fazıllar o kişi zikir yaptığı sürece kalbe gelirler ve kalbin üzerine yazılan, içine yazılan, duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak kalbi işgal etmeye başlarlar. Bunlar %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinde yerleştikçe artık afetler onların yerleştiği yere gelip de onları oradan çıkartamazlar. Hakimiyet adım adım afetlerin çoğunluğundan eşitliğe, ondan sonra da hasletlerin, kalpteki faziletlerin üstün geldiği noktaya ulaşır. İşte bu noktada o kişinin zikriyle ulaştığı hedefler söz konusudur. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimiyle bu kişinin kendisinden ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ayrılmıştır ruhu? Mürşidine tabi olduğu zaman. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et denir. O kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak önce tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da devrin imamının, devrin halifesinin dergahına ulaşır. İşte bu noktada o kişi için seyri sülük başlamıştır. Diğer ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da önce zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi gerçekleşince, fazıl birikimi gerçekleşince affedersiniz. %2 rahmetten sonra bu kişinin kalbinin %98'e kadar fazıllarda olacak. Neticede kalbi %100 nurlarda tamamen işgal edilecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Bu nefsi emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince işlem gerçekleşir. Sonra ikinci gök katına ulaşır ruh. Ne zaman? Ne zaman o kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse. Nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa kişi %7 nur birikimi gerçekleştirdiği zaman nefsi mülhimeye ulaşır kişi. Allah'tan ilham almaya başlar. Ama şeytan da ilham vermeye o kişiye devam eder. Şeytanın ulaştırdıkları da Allah'ın ulaştırdıkları da o kişinin kalbine ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Sonra bir üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü gök katına yükselmesi, nefsi mülkime, söylediğimiz gibi Allah'tan kişi ilham almaya başlar. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi, o nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah-u Teala.
Burası nefsi mülhimedir. Dördüncü defa %7 nur birikimi oluşunca kişi Allah'tan aldığı ilhamların sonunda mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala Rahat 28'de. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nefsin kalbine dördüncü defa %7 nur birikimi giriyor. %28 nur birikiminde o kişi mutmain oluyor. Sonra radiye kademesi, Allah'tan razı olduğumuz kademe giriyor. Sonra da mardiye kademesi giriyor. Allah Teala buyuruyor ki Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir, diyor Allah Teala. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi, ruhu beşinci gökkatına ulaşır. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiyedir. Kişi altıncı gökkatına ulaşır. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle nefsi tezkiyeye ulaşır kişi, ruhu da Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, bu onun için hayırdır. Ruhu Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruh bu noktada Allah'a ulaşıyor. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu makama fenafillah diyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Allah Teala verdiği sözü yerine getirmiştir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hiçbir zorluk göstermez. Allah söz verdiği için sözünü mutlaka yerine getirecektir. Bizim zikrimizi arttırmamız söz konusudur. Zikri de arttırabilecek olan efsafı Allah bize kazandırır. Devamlı zikrimizi arttırarak ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Bir emanet olan ruhumuz, o emanetin sahibi olan Allah'a teslim edildi. Ne diyordu Nisa 53'te Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, onların sahibi, ruh emanetinin sahibi Allah'tır. Allah'a ulaştırın diyor Allah Teala. Sahibine teslim edin diyor. İşte böylece ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah kendisine düşen görevi gerçekleştirmiştir. İnsan kendisine düşen görevi gerçekleştirdiği için. Allah Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilememizi ister ve Allah için büyük bir zevktir. Böyle bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Ruh emaneti nefsin kalbinde %51 nuru oluşturarak Allah'ın zatına ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sözü vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırma sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği sözü sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere birlikteyiz. Konumuz Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Bunlardan birincisi Ashab-ı Meşeme, cehenneme gidecek olan bir grubu oluşturuyor. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennemdir. Neden cehennemdir? Çünkü şeytan insanlara Allah'ın dinini unutturmayı bütün devirlerde başarmıştır. Allah'ın birden fazla dini hiç olmamıştır. Zamanın bu parçasından geriye doğru baktığımız zaman dinimizin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu görüyoruz. Daha evvele gitmek mümkün mü? Evet, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte Ashab-ı Meşeme o fırkalara ayrılanlardır. Üç gruptan bir tanesi Ashab-ı Meşeme, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi muhtevasına alır. O kişinin dini ibadetlerinin geri kalan muhtevası ne olursa olsun, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayatta iken Allah'a ulaştırmayı dilemediyse, o kişi için kurtuluş yoktur. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir şey daha, bir kısım saflar, bir insan cehenneme gittiği zaman hafif tertip cehennemde kavrulduktan sonra oradan çıkıp hop cennete gidecektir diye bir safsatanın arkasında dolaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da cehennemde bahseden bütün ayetleri teker teker ele aldık. Kur'an'da hiçbir ayette bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir işaret yok. Ama 49 tane ayet-i kerime cehenneme girenin bir daha cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. İşte Ashab-ı Meşeme bu cehenneme girip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Biz cehenneme girip girersek bile bir süre orada hafif tertip Allah-u Teala bizi kavurur. Cehennemin kötü taraflarını bize gösterir. Birazcık yanarız. Ama ondan sonra çıktık mı sonsuza kadar mutluluğu yaşarız cennette diye düşünen İslam aleminin ne yazık ki büyük bir kısmıdır. Çok büyük bir hüsranla karşılaşacaklar. Kıyamet günü geldiğinde görecekler ki kendilerine Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp da fırkalara ayrılmış din adamlarının Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hakikatlerini ters düşen ve hakikatten uzak olan konuları kabul etmeleri hasebiyle bunlar büyük bir sukutu hayale uğrayacaklardır. Sükutu hayal değil, hayal susması değil. Sukutu hayal,
hayal düşmesi konunun aslı. Her konuyu da kelime yapısı itibariyle yanlış telaffuz ediyoruz, yanlış değerlendiriyoruz. Bu vesileyle sukutu hayal sözünü kullananlar var hala ama sükutu hayal diye kullanıyorlar. Yani hayal susması. Sukut düşme demektir. Bir insanın bir şeyler hayal edip o hayalin gerçekleşmemesi, çıplak hakikatle karşı karşıya kalmaları ve bundan büyük hüzün duymaları sukutu hayali ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashab-ı meşhumedir. Diyelim ki bu kişi 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyor. Hiçbir şey yazmaz. 7 vakit namazını kılsın. Ona bu 7 vakit namaz cenneti sağlayamaz. Ara sıra zikir de yapıyor, o da sağlayamaz. İnsan hayatının cennete yönelik kesimi bir taleple başlar. Bu talep Allah'a mülaki olmayı dilemedir. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi مُنِيبِنَ اِلَيْهِ يَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu da ikinci kısmı ayetin. Yani Rum 31'den sonraki 32. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın hakikatlerinden iman konusundaki tartışmaların nedeniyle Maturidi ve Eşari taraftarları arasında çıkan devamlı anlaşmazlıkla biten konular insanları Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştırmış, sadece imanı tartışma konusu haline getirmişler. Tartışma alanında burası öyle bir kısır yer ki iman muhtevası insanları bütünüyle kontrolü altına almış. İslam'da 7 tane safa söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. Ne dedik? Ruhu Allah'a ulaştırmak demedik. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştırması. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. (25.) basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. (26.) basamak. Muhlis olmak. (27.) basamak. İradeyi Allah'a teslim ederek Allah'a teslim olmak ve Allah'ın kişiyi irşada memur ve menzun kılındığı cümlesiyle irşat makamını tayin etmesi. 28. basamak. Öyleyse safhalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha. Mürşide tabiiyet, ikinci safha. Ruhu Allah'a ulaştırmak, üçüncü safha. Fizik vücudu teslim etmek, dördüncü safha. Nefsi teslim etmek, daimi zikre vararak nefsi teslim etmek. 5. safha. Munis olmak, 6. safha.
Tövbe-i Nasuh'la muhlis olmak, altıncı safa ve iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması, kişinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayini, yedinci safa. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Ashab-ı Meşhem'e kimdir? Ashab-ı Meymen'e kimdir? Ashab-ı ve Sabikun kimdir? Ashab-ı Meşhem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, insanların %90'dan fazlası bu bölüme girer. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama 5 vakit namazını gerçekleştiriyor. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kişi bu 5 şartın hepsini gerçekleştiriyor. Zannediyor ki bunları yaparsa mutlaka cennete girecek. Sevgili kardeşlerim, hep hurafeler İslam dinini kemirmiş. Hurafelerden bir tanesi, hafazan Allah, ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatası. Ruh vücuttan günde yüzlerce defa çıkar. Hiç kimse ölmez. Yüzlerce defa tekrar vücuda girer, kimse de bunun farkına varamaz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki, ancak Allah bize Kur'an'ı baştan aşağı öğrettikten sonra bu büyük hakikatleri yerlerine oturtabildik. Şimdi Kur'an'ı alimlerin söylediği standartlarda öğrenen, her şeyi birbirine karıştıran insanlar bütün muhtevayı insanların kurtuluşunu tamamen engelleyecek bir hüviyete sokmuşlar. Hayır, isteyerek değil, insanlara kötülük olsun diye değil. Öğrendikleri ilim bu. İlim yanlış. Onlara demişler ki, bir insanın ruhu vücudundan ayrıldığı an o kişi ölür. Buna samimiyetle inanmış insanlar. Eğer bu bir doğruysa şu anda ruhsuz bir kişi konuşuyor. Biz, bir ölü konuşuyor. Bize kardeş olan, gelip tabi olan herkesin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a gitmiş, Allah'a ulaşmıştır. Yani bir ölüler ordusu hala yaşamakta. İşte biri de konuşuyor şu anda sizinle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok saçmalığı insanlar din öğreniyoruz diye din büyükleri saydığı kişilerden öğrenmişler ki her şey alt üst olmuş. İşte bu faydasız ilmi öğretenler de Ashab-ı Meşhem'edir. Onu öğrenip de tatbik mevkine koyanlar da. Ruhu vücudundan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Ölüm, Azrail Aleyhisselam'ın ve onun yardımcılarının gelmesiyle tecelli eder. Mitokondrileri öyle bir noktaya ulaştırır ki kişi ölür. Kim ulaştırır? Azrail Aleyhisselam. Kim ulaştırır? Ve onun yardımcıları. Yardımcı melekler. Ruhu, ölen kişinin ruhunu alırlar beraberlerine ve Allah'a ulaştırırlar.
İşte burada kişinin muhtevası, eğer ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi ise Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları onun ruhunu alıp da bir defa daha Allah'a götüremezler. Ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün bu yanlış ve eksik ilim sebebiyle İslam alemi dünyaya bütün güzellikleri öğreten bir hüviyetteyken insanların bilmediği hakikatleri onlara ulaştırırken mesela sıfırın altındaki negatif sayılar El Cabir olmasaydı insanlar cebir diye bir olayı Cabir kelimesinden geliyor. Bilmeyeceklerdi. Yani sıfırın altındaki değerleri bilmeyeceklerdi. Ama biliyorlar. Artı sayılar, eksi sayılar. Sıfır ve sıfırın altındaki sayılar. Mizanın adı Allah-u Teala'nın koyduğu denge. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Sıfırın ne kadar üzerinde bir şey yaratmışsa gene sıfırın o kadar altında Allah-u Teala bir başka şey yaratıyor. Ve mutlaka dengeyi sağlıyor. Kainatta dengesiz hiçbir şey yok. İşte fizik vücudumuz. İşte dengenin sağlandığı ikinci faktör nefsimiz. Tıpkı fizik vücudumuzun şekli. Rüyanızda çok kendinizi görmüşsünüzdür. Aynaya baktığınız zaman gördüğünüz sizsiniz. İşte o ikinci vücudunuz, nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki ashabın meşemeden biridir. Ve gideceği yer gene ne yazık ki cehennemdir. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için, bu hakikatlerden uzak olduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bu devirde Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, ve 19 ciltlik bir Kur'an muhtevasını 8519 sayfa bir Kur'an muhtevasını Allah Teala bize öğreterek insanlığın emrine sunmayı nasip kılmasaydı insanlık hala hurafelerle meşgul olacaktı. Şimdi Allah Teala'nın kanunları, koyduğu kaideler, Kur'an hakikatleri bizim din adamlarımızın doğru zannettiği birçok şeyin yanlış olduğunu ispat ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de insanların cehenneme girdikten sonra, hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkıp cennete gireceği safsatası. Sevgili kardeşlerim, Ashab-ı Meşem'e Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanları muhtevasına alır. Ve hepsinin gideceği yer cehennemdir. Bunların içinde cehennemin en alt yedinci katına gaya kuyusuna gidecek olanları var. Şeytanın gideceği oraya yedinci kata, yedinci kat cehenneme girecek olanlar var. Altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere de gidenler, gidecek olanlar var. Ama hepsinin gideceği yer cehennem. Allah Teala bu kadar kolaylaştırmışsa her şeyi,
Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sadece yapacağınız şey bu kadar. Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. İblis ise insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını önlemek için insanlara bir dolma yutturmuş. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Ve insanlar ona inanmışlar sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din adamlarımız da aynı kanındalar. Allah-u Teala'nın bize hakikatleri öğretmesi sebebiyle bütün bu safsataların karşısına çıkmamız, bizi dinlemek, incelemek mevkiinde olmayan, buna gerek görmeyen insanların karşımızda olmasına sebebiyet vermiştir. Halbuki bu karşımızda olanlar söylediklerimizi bir Kur'an'la tahkik etseler, o zaman ilimlerinin ne kadar boş, kendilerini cehenneme götürecek olan anlamsız bir ilim olduğunu fark edecekler. Henüz insanlık o noktaya gelmedi. Onların Kur'an hakikatlerini anlamaları için din adamlarımızın doğruyu söylemeleri lazım. Ne yazık ki inceleyip incelemek lütfunda bulunup doğruyu görenler var. Ama herkes farklı bir düşüncenin sahibi olduğu için, ters bir düşüncenin sahibi olduğu için onlar bu öğrendikleri hakikati söyleyemiyorlar etraflarındakilere. Ama böyle olduğu için de milyonlarca insan bu hakikat insanlara tamamen öğretilene kadar geçecek zaman içerisinde milyonlarca insan cehenneme gidecek. Ve bunların sorumlusu bu konunun sahipleri olan din adamlarıdır. Öyleyse Ashab-ı Meşhem'e sadece Allah'a ulaşmayı dilememek gibi bir sebepten cehenneme gidecek olanlar. Suçları vardır veya yoktur. Bunlar hiç önemli değil. Sadece bir dileğin sahibi olamamak, Allah'a ulaşmayı dilememek, dilemeyen herkesi mutlaka cehenneme götürür. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu diyor Allah-u Teala. Allah'a münib ol, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradini Allah'a teslim et. Kimdir Ashab-ı Meymene? Ashab-ı Meymene Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka bir arzu duyacaktır içinde. Mürşidini kalbi talep edecektir. Hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ve de kişi ulaştığı zaman mürşidine tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safhasıdır hidayetin. Bu dilek o kişiye mürşit sevgisi sağlar. Kişi hacet namazını kılıp mürşidini sorar Allah-u Teala'dan. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Mürşidine karşı derin bir sevgi duyarak harekete geçer kişi. Tabi olur. Tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetle nefs tezkiyesi olmayı başlar. Bu kişi zikir yapar. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazılların taşıdığı rahmet nuru %2 o kişinin kalbine ulaşmıştır. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyince %2 rahmet nuru ulaşmıştır.
Tabiyetten sonraki kişinin zikri, o kişinin kalbine fazıl nurlarını getirir, yerleştirir. Salavat isimli taşıyıcı unsurlar kalbe evvela %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu mürşide tabiyetten evvelki sahnedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onun kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru öncü kuvvet olarak kalbe girer, mürşide tabiyetten evvelki safa. Sonra %2 fazıl gelecektir. Affedersin, %7 fazıllar gelecektir. İlk %7 fazıl geldiğinde o kişinin nefsinin kalbini doldurduğunda %7 fazıl, o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçen bu kişi nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl nuru artışıyla o noktaya gelir. Bu kişinin başlangıçtaki dengesi, hani Allah-u Teala ne demiştik? Her şeyi zıttıyla kayınkolar çifir atıyor. Kişiye bir nefs vermiş, %100 afetlerle dolu. Kişiye ruhundan öpülmüş, %100 hasletlerle dolu. Birisi insanlara Allah'ın yasak ettiği her şeyi öğütler ve emrettiği her şeyin yapılmamasını öğütler. Bunlar afetlerdir. Nefsin kalbi %100 bunlarla doludur. Ruh ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. İkisinin arasında tam zıt bir hüviyet söz konusudur. Ve de kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi ashabı meymenedir. Nereye kadar? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini görmek için talepte bulunacaktır. Allah'ını gösterecektir, tabi olacaktır. Tabiyet, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 7-8 aylık bir ömrü varsa. Tabiyetten sonra ruh vücudu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu söylediğimiz 7 tane kademede 7 tane gök katını aşacaktır. Her seferinde %7 nur birikiminin tabii sonucu bir üstteki gök katına çıkabilmektir. Nefsin kalbindeki ruhların, nurların artışıyla kişinin ruhunun 7 tane gök katını birer birer aşması aynı hüviyeti gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin ruhu neticede 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 7. kattaki 7. safhada zikir hücrelerinde o kişi zikrini tamamlar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruh Sitret-i Münta'ya ulaşır. Sitret-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın yardımı buraya kadar. Ne sağlar bu bir insana? Bu bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Çünkü nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bu bir insana üçüncü cenneti sağlar. Birinci kat cenneti bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sahip olur. Mürşidine tabiyetinde 14. bu üçüncü basamaktır. 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci cennetin, ikinci kat cennetin, daha üst kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetinde

Kişi %100 afetlere dolu bir nefsle kalmıştı. Ama Allah Teala afetlerin vücuda tesirini, o kişiye tesirini önlüyor. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırdığı zaman ne oluyor? Başlangıçtaki denge tekrar kuruluyor. Neydi? Nefsimiz vardı. Tamamen afetlerden doluydu. %100. Ruhumuz vardı. Tamamen hasletlerle doluydu. Fazıllar hasletlerin eş değeridir. Nefsinin kalbini %51 nurla dolduruyor Allah Teala. %49 fazıl 7 defa %7. 2 de rahmet nuru. %51 nur. Geriye kalan %9 da hala karanlık, afetlerle dolu. Bu aşamada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine tabiyette ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi. Peki kişinin kalbinin durumu başlangıçtakinin aynı denge tekrar sağlanmıştır. Başlangıçta nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu denge. Bu noktada, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada nefsimizin kalbi %51 nurla %49 artı %2. %2 rahmet, %49 fazıl. Geri kalan %49'u da fazılların tam karşıtı nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bu karanlıklar hala duruyor. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama üçüncü kat cenneti temin etmiştir Allah-u Teala kişiye. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. İşte bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren ashab-ı meymenedir. Ne zamana kadar? Sabikun olana kadar. Demek ki biz ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ashab-ı meymeneyiz. Sonra ne yapıyoruz? Dik yokuşu tırmanıyoruz. Zikrimizi, günde 3 saatlik zikrimizi 18 saate çıkartıyoruz. 18 saat zikre ulaşıyoruz. Ulaştığımız zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Bundan sonrası artık o kişi için zor değildir. Çünkü günün 18 saatini uyanık olduğu bütün devreyi zikirle geçiren bir kişi var. Ve bunun ötesinde bu kişi uykudayken de zikri usul haline getirecektir. Ve o zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Daima zikre ulaşacaktır. Bu kişi hala ashab-ı meymenedir. Ne zaman ki Allah onun günahlarını bir defa daha örtecek. Sonra ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek. İşte o kişi o zaman salikun olur. Onlar müsabakalarda yarışanlar. Sabikunel evvelin ve ahirin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sabikunel evvelin ensar ve macirindir. Allah Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenlerden de. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. İşte

Sevgili kardeşlerim, o sabikuna da tabi olanlar, sabikun tebi tabiin oluyor. Tabiine tabi olanlar, o tabi olanlar da irşat makamının sahipleri olduğu zaman onlar da sabikun hüviyetinde. Öyleyse sabikun olmanın temelindeki özellik nedir? Sabikun adı verilen kişiler irşat makamının sahipleridir. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar. Sevgili kardeşlerim, sahabe ister Ensar adı verilenler olsun, yani Medine'deki yardımcılar, İster muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhaciret edenler, göç edenler olsun, hepsi sabikundu. Sabikunun bir başka yönden değerlendirilmesi, onların hayırlarda yarışanlar olmasıdır. Neden? Çünkü nefslerinde hiç afet kalmamıştır. Hiç kimseye herhangi bir şekilde bir zararlarının dokunması mümkün değildir. İç dünyaları Allah'ın bütün emirlerini Allah'tan alarak yapan bir özellikle teçhiz edilmiştir. Devamlı olarak sabikunel evvelin veya ahirin bugün de sabikun var, yarın da sabikun olacak. Kıyamete kadar sabikun olanlar hep hayatta olacaklar. İnsanların çok küçük bir kısmı ama hayatta olacaklar. İşte o sabikun ikiye ayrılıyor. Sabikunel evelin, sabikunel ahirin. Ensar ve macirin sabikunel evelindir. Ondan sonrakiler onlara tabi olanlar. Tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar zamanımıza kadar hepsi sabıkunel ahirindir. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah'ın bütün nimetleri o kadar güzel ki sizleri mutluluğa davet ederken içimiz titriyor. İstiyoruz ki herkes öğrensin Allah'ın bu hakikatlerini. Tahkik etsinler Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu göreceklerdir. Ne kadar azim bir tecellidir ki din adamları ellerindeki eksik ve yanlış ilimle bizi hesaba çekiyorlar. Oysa ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Biz onların bilmediği Kur'an hakikatlerini biliniz. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın sesiyiz. O kadar. Kendimize ait hiçbir değer yoktur. Biz bir hiçiz. Ama Allah Teala bizi seçmiş. Bu hiçi seçmiş. Biz bu görevi üstlenmişiz. Allah Teala bu görevi bize vermiş. Ne yapmışız? Bütün Kur'an'ı baştan aşağı Allah'ın emrettiği boyutlara Türkçe olarak ulaştırmışız. İşte Kur'an'daki bütün hurafeleri yok eden o biziz. Din adamları hala o Kur'an'ın tefsirlerindeki yanlışları devam ettiriyorlar. Ve hem Allah'a karşı hem insanlığa karşı sorumludurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi dünya saadetine ve cennet saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Sahra.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyorum.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hamdolsun ki geride iz bırakan insanlığı Allah'a yaklaştırmak adına çok kilometre taşı geride bırakıldı. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları Allah'tan uzaklaştırmanın formülünü uygulamış. Önce Musevilerde bunu başarmış. Sonra Hristiyanlarda başarmış. Sonra da İslam'da başarmış. Bu üç dini birlikte incelediğimiz zaman bakıyoruz ki dinler arasında bir farklılık yok. Daha açık bir ifadeyle dinler yok. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. O din Kur'an'da İslam dini adıyla anılıyor. Ve Kur'an her seferinde o dinin, tabi olduğumuz dinin, İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Hanif dininin temellerine baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani din zannettiğimiz, ayrı ayrı dinler zannettiğimiz inanç biçimlerinde 3 ayrı kitaplı dinin muhtevasında Allah'a teslim olmaktan başka bir şey mevcut değil. 3 kitaplı dininde, Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde verilerine, muhtevasına ciddi bir şekilde el atıp onu layık olduğu veçiyle incelediğimizde bir muhteşem dizayn görüyoruz. 3 dinde aynı din. 3 kitaplı dinde de Allah Teala o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyoruz ki konuyu berraklaştırmak için daha derinine girelim, daha derinine girelim ve giriyoruz. Girdiğimiz zaman görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ifadeyle İslam dini, neden İslam adını almış? Onu çıkartıyoruz. Çünkü İslam, yani din, 4 tane teslimden ibaret. Ruhun teslimi, fizik vücudun yani veçin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Kime? Nereye? Allah'a teslimi. Allah bütün insanlara doğarken ruhundan üfürdüğünü söylüyor ve de geriye istiyor bunu. Üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki buyuruyor ruha. Rabbine rücu et. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.
enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerine azap gelmeden önce Rabbine dönmeyi dile. Rabbine ruhunu ulaştırmayı dile. Münib ol. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve eslimu lehu. Ve ona, lehu, ona, her ne kadar Arapçada onun için deniyorsa da, lehu, onun için demek. Ama Türkçemizde ona diyoruz. Allah'a teslim ol. Ve teslim keyfiyeti gerçekleşiyor. Bu teslimler, ruhun teslimi, 22. basamak, fizik vücudun teslimi, 25. basamak, nefsin teslimi, 26. basamak, iradenin teslimi, 28. basamak, onun 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak, Allah için var olmak, her şeyin Allah için oluştuğu bir dünyanın farkına varmak, Rabbinizin şemsiyesi altında, Rabbinizin himayesi altında yaşamak. Bir başka adıyla başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarına vakfederse, onlar için hayatını devam ettirirse, başkalarına yardım etmek için, başkalarını mutlu kılmak için, onlara Allah'ın ilmini öğretmek için, mutluluğu öğretmek için kim hayatını vakfederse o dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Mutluluk mu istiyorsunuz? Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Siz kendinizi unutursunuz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Ancak o zaman Allah Teala size öğretir ki mutluluk Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu mutluluk odur. Sadece başka insanları mutlu etmeye kendisini adamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyorlar mı? O zaman siz mutlu bir insansınız. Ama bunu sorun kendi kendinize, şunu göreceksiniz. Siz onları sevmişsiniz. Onları öyle sevmişsiniz ki kendinizden öne geçirmişsiniz. Onlar için yaşamaya başlamışsınız. İşte kim bunu gerçekleştirebilirse, başka insanlar için yaşamaya başlamışsa, hayatını onlara vakfetmişse ve o vakfettiği hayatı o insanları gerçekten mutluluğa ulaştırmışsa, işte bu sevgili kardeşlerim, hedef bu. O zaman mutluluğa ulaştıran, mutlu olanlardan hatta mutludan daha mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki
Şeytan ve onun avanesi bütün dünyada hakimiyeti ele geçirmişler. Ve insanlar kötü niyetlerin kasırgaları altında mutsuzluğa itilmişler. Her şey asli unsurlarından uzaklaşmış. Dinler arası bir düşmanlık oluşmuş. Dostluk kaybolmuş. İşte böyle bir ortamda bu karanlık dünyayı aydınlığa ulaştıracak olan şey Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın temel hükümleridir. Bu hükümler hiç değişmemiştir. Hükümleri incelediğimiz zaman Allah'ın 7 Safa ve 4 tane teslimini görüyoruz. 3 kitaplı dininde aslı budur. Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Üçü de. Ve Hanif dinin 3 özelliği vahdet, tevhid ve teslimdir. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, tek bir topluluk. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Geri kalanlar gizli şirkte. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsinin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Takva sahibi olamadığını söylüyor. Öyleyse üçüncü faktörü Hz. İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhu Allah'a teslim etmek. Üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İkincisi, fizik vücudun Allah'a teslimi. Üzerimize farz mı? Farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü safa, iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her peygamber zamanında bu olay mutlak olarak yaşanmış. Hz. İsa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hz. Musa ona tabi olanlar, Hz. İsa ona tabi olanlar, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi 7 Safa'yı ve 4 Teslim'i yaşamışlar. 28 basamaklık bir merdivende Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. Ve cehennemden kurtulmuştur. Evet, sadece bir tek dilekle o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O dilek de onun için yeterlidir. İşte bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratan Allah Teala insana da verilen bu mahlukların hedef tayinini yapmış.
Siz diyor, size üfürdüğüm ruhtan, fizik bedeninizin içinde bulunan nefsten ve şu gördüğünüz baş gözle görülebilen fizik vücudunuzdan üç ayrı vücuttan oluşursunuz. Ruhunuz ve içiniz ve nefsiniz. Ama bu muhtevanın dışında kalan bir dördüncü faktör daha var. Sizin iradeniz. İrade bir vücut değildir. Ruh da, veç de, nefs de, üçü de aynı görüntüdedir. Kim kendi ruhunu görürse, aynı hüviyette görür. Kim kendi fizik vücudunu görürse, ruhuyla aynı hüviyette görür. Kim nefsini görürse, fizik vücuduyla aynı hüviyette görür. Ama rüyalarınız, nefsinizle yaşadığınız olayları gösterir. Bütün rüyalarınızda nefsinizle rüya görürsünüz. Ve de nefsinizin gözünden bakarsınız. Nefsiniz olarak yaşarsınız olayları. Fizik vücudunuz istirahattedir. Uykuya dalmıştır. Ruhunuzsa Allah'a ulaşıp Allah'ın altında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çığırından çıkmasına, asli unsurlarını kaybetmesine sebebiyet veren bir tek hain mahluk var. O şeytandır. İnsanoğluna kinli, Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulduğu için buna Adem Aleyhisselam'ı sebep gösteriyor. Onun intikamcı düşünce stili. Halbuki Adem Aleyhisselam sadece bir yaratıktır. Yaratan Allah'tır. Salsalin adı verilen bir organik hale dönüşebilecek topraktan Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı şekillendirmiş ve ona sonradan canlandırdıktan sonra ruhundan üfürmüş. Bütün insanların içinde geceleri gerçek uykuya daldığı zaman vücuttan ayrılıp dilediği yere uçarak gitmek, sonsuz hızla gitmek imkanının sahibi olan bir nefse sahip olmaları. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi ölüp de bu dünyada ölüp de nefsleri orada yaşayanların alemidir. Aileler orada bütünleşirler. Ailenin ataları hepsi beraberdirler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah için olmak, bütün insanlar için bir vesiledir, bir hedeftir. Unutmayın, Allah Teala sizi yarattı ve sizden sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu istiyor. İnsanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları buna paralel olarak
devamlı artacaktır. İşte Allah Teala bütün insanları mutlu kılmak gibi bir asli hedefin sahibidir. Başka bir hedefi yoktur insanlar için. İster ki herkes Allah'ı tanısın. Herkes Allah'a ulaştırması lazım gelen ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Niçin Allah'a ulaştırsın demedik? Çünkü bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi demek, ruhun Allah'a ulaşması demektir. İyi ama ikisinin arasında fark yok mu? Var. İnsan bir dileğin sahibidir. Ama Allah'ın da sözü var. Diyor ki, kim diyor bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeştevi iştiba eder, seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yeşâhü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip. Münip olan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen demek. Ruhunu fizik vücudu dünya hayatını yaşarken kendisine Allah'ın zatına ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yani böyle bir dilek Allah Teala için yeterlidir. Derhal devreye girer. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi de Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılınır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi kendisi bizatihi ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandırır onu. Onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bu cennet hayatının müjde hüviyetini ifade eder. Ya dünya hayatındaki müjde? Dünya hayatındaki müjde, dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilemeden evvel mutsuz bir insandır. Dilediği anda her şey değişir. Allah Teala onu bir cennet bahçesinde yaşıyormuşçasına üzerine koruyucu bir kalkan koymak suretiyle onu şeytanın bütün insanları huzursuz eden gayretlerinden variste kılar. Kişi şeytanın desiselerinden, hilelerinden, tuzaklarından hiçbirine yakalanmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala o koyduğu kalkan sebebiyle şeytanın tesir etmek imkanını bulamadığı, böylece onu mutsuz kılamayacak olan şeytanın bütün öfkesine, kinine, intikam hislerine rağmen kişiyi kendisine ruhen ulaştıracağı güne kadar şeytanı asla o kişiye yaklaştırmaz. Şeytanın o kişiye en ufak bir zararı bile dokunamaz. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamak.
14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ve 21. basamakta mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu 7 tane gök katını aşar. 14 ile 21 arasında 7 tane farklılık var. 7 safhada kişi ruhunu Allah'a teslim eder. 7 safhanın her biri bir gök katını temsil eder. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyresülük isimli yolculukta emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu Allah'ın insanları en çok seven, Allah'ın insan adı verilen mahlukuna hediyesidir. Cinler de aynı hediyenin sahipleri mi? Bir bakıma öyle sayılır. Çünkü cinlerde de nefs tezkiyesi söz konusu. Cinlerden her kim 7 safhada nefsinin kalbini %51 nurlarla doldurabilirse, o kişinin de nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur ve mutluluğun yarısını yaşamaya başlar. Ama cinlerde ruh mevcut olmadığı için ruhun Allah'a ulaşması diye, Allah'a ulaşması diye bir olay söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah Allah'ı bir tanıyabilseniz, onu bir görebilseniz, o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu söylediğimiz ruhun Allah'a ulaşması olayı bütün insanlara Allah Teala tarafından hibe edilmiştir, karşılıksız verilmiştir. Diyor ki sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu kadar diyor. Geri kalanını biz yapacağız diyor. Sizi şeytanın hegemonyasından ruhunuz bize ulaşana kadar azade kılacağız. Şeytan size ruhunuzu biz kendimize ulaştırdığımız ana kadar hiçbir şey yapamayacak. İşte sevgili kardeşlerim, Tevrat'ta da bu hususlar yer almış. İncil'de de bu hususlar yer almış. Allah'ın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de bu hususlar yer almış. Üstelik İncil'i indirdiği zaman Allah Teala Tevrat'taki esasları İncil'de zikrettikten sonra bunların Tevrat'ta da her birinin varlığını ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'e indirdiği zaman da bu esasların hem Kur'an'dan evvel indirilen İncil'de hem İncil'den de evvel indirilen Tevrat'ta var olduğunu söylüyor. Ve o devirdeki insanların da aynı esaslardan hareketle aynı sonuçlara ulaştığını söylüyor Allah Teala. İşte o zaman bir sonuca varıyoruz. Üç tane kitap dedim var. Musevilerin dini, Hristiyanların dini, İslam'ın dini. Hayır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üçü de aynı dindir. İşte bütün dünyanın kana boya bulanmasının arkasında din ayrılıkları, mezhep ayrılıkları hep sebep olarak gösterilmiş. İnsanlar birbirlerine saldırmışlar, kan dökmüşler hep. Şimdi o devirdeyiz ki bunlar önümüzdeki yıllarda sona erecektir. Bütün dünyanın birbirini kucakladığı, bütün dünyadaki insanların birbirine dost olduğu, İlluminati'nin
ve şeytanın adamlarının hiçbir şey yapamayacak şekilde ellerinin kollarının Allah-u Teala tarafından bağlandığı yeni bir devre gireceğiz. O devrin minvarı konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz size bugüne kadar birçok şey söyledik. Gördünüz ki söylediklerimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz dediğimiz zaman kendimizi mi kastediyoruz? Hayır. Bizi söyleten Allah'tır. O bizimle beraber olduğu için başka hüviyetteki hiçbir muhtevanın bizim üzerimizde bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse biz Allah içiniz. Allah için yaşarız ve unutulmuş olan, üçüncü defa unutulmuş olan bir dini, kainatın tek dinini bütün boyutlarıyla ortaya koymakla vazifelendirildik. O dinin adı Kur'an'da İslam dinidir. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ın da esasını teşkil eder, İncil'in de esasını teşkil eder, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Tek Allah'ın gönderdiği, üç peygamberine gönderdiği üç kitap. İşte insanların bu hakikatleri bilmediği bir devrede Allah-u Teala'nın bize öğrettiği din kültürü, üç ayrı dinin değil, bir tek dinin var olduğunu ispat etmiştir. O zaman aynı dinin mensupları neden birbirlerine düşman olsunlar ki? Sevgili kardeşlerim, tefrikayı yaratan şeytandır. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Kaç fırkaya ayrılacak diyor. Sonlar. 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugüne kadar yapılan incelemeler şu anda dünya üzerinde 72 ayrı inanç çeşidinin mevcut olduğunu tespit ettiler. 73. aranıyor. 73. yok. 73. ayrı bir fırka, o 72 fırkadan ayrı yeni bir fırka yok. Bu 72 fırkanın içinde yaşayanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmek yolunda bir gayretin sahibi olan insanlar, onlar 73. fırkayı oluşturuyor. 73. fırka 72 fırkanın içinde yaşayanlardır. Ve insanlar birer birer ayakları suya ererek bu hedefe ulaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Yeter ki Allah'la bir olun. Yeter ki Allah'a ruhunuzu hayattayken, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyin. İşte Allah Teala hepinizden bunu açık ve net olarak istiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutluluğu yaşayın. Allah Teala istiyor ki hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırın. Bunun için de ulaştırmayı kendisi garanti ediyor. Diyor ki, siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Siz sadece benden bir dilekte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben ruhumu
Sana ulaştırmayı diliyorum. Bunca insanın ruhunu sen kendine ulaştırmışsın. Onlar senin evliyan olmuş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Sözüm var, diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım. Şura 13'ün dışında Allah Teala bunu söylüyor mu? Söylüyor tabi. Rahat Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor. O dalalette olanların, herkes dalalettir başlangıçta. O dalalette olanlardan hangisi bana ulaşmayı dilerse, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. O kişi namaz kılmaktan hoşlanmayabilir. Ben onu namazı sevecek hale getiririm. Namazı ona sevdiririm. O kişiye zikir yapmak zor gelebilir. Ben onu zikrin sevgilisi yaparım. Zikir onu sever, o da zikri sever. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hisseder kendisini. Ben onu açlığı hissetmez hale getiririm. Ben onun nefsinin afetlerinin yarısını yok etmeyi garanti ederim, diyor Allah Teala. Ve onu böylece dünya mutluluğunun yarısına mutlaka ulaştırırım. Nefsin kalbindeki afetler olduğu için insanlar mutsuz. O afetlerin yarısını yok ettiğiniz zaman kişi %50'lik bir mutluluğa ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapıları açmış ardına kadar Allah Teala diyor ki isteyin vereyim. Bana ulaşmayı dileyin, sizi kendime ulaştırayım. Nefs tezkiyesini dileyin, nefsinizi tezkiye edeyim. Zaten birini dilemek, nefs tezkiyesini dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Çünkü ikisi aynı noktada oluşur. 7 tane gök katının açılmasında nefse emmare, birinci gök kata çıkaran nefs hali, nefsi levvame, ikinci gök katına çıkaran nefs hali, nefsi mühime, üçüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mutmainne, dördüncü kata çıkaran nefsin durumu, nefsi radiye, Allah'tan razı olan nefsin, yani beşinci kata çıkaran nefsin durumu, nefsi mardiye, Allah'ın da kişiden razı olduğu, altıncı kata çıkaran nefsin muhtevasını ifade ediyor. Nefsi tezkiyeyle yedinci gök katına ulaştırarak yedi alem geçtikten sonra sitet-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşan bir hüviyeti alıyor muhtevasına. Ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın üfürmesiyle o kişinin vücudunda var olmuştu. Şimdi Rabbine, gerçek sahibine geri döndü. Ama geri dönerken iz bıraktı. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla nurla doldu. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. O kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Nefs tezkiyesi gerçekleşti. Yani nefsin kalbinin yarısı tertemiz oldu. Allah'ın nurlarıyla doldu. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala insanlardan sadece bir dilekte bulunmalarını istiyor. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Beni de dünya mutluluğuna, mutluluğunun yarısına ulaşanlardan kıl. Böyle demediniz. Ya Rabbi, ben
Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Bu da yeterli. O bir taşla sayısız kuş vurmak söz konusu. Ama önemli olan Allah'ın insanları ne kadar çok sevdiğinin anlaşılması. Başka hiçbir mahlukuna böyle bir mutluluğu vermemiş Allah Teala. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma mutluluğu. Başkalarında yok ki. Cinler de nefs tezkiyesi yapar. Ama hiçbir cinin zatında Allah'ın ruhu yoktur. Onlar ruhlarını yoktur ki Allah'a ulaştırsınlar. Bu insana has, kainatın en üstün mahlukuna has bir özelliktir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olarak yaratıldığınız için, Allah Teala size ruhundan üfürdüğü için ve dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti size sadece bir tek dileğinizin karşılığı olarak vermeyi Allah garanti ettiği için onu çok sevin ve mutlu olun sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için görüyorsunuz ki bütün şartları Allah Teala hazırlamış ve size teslim etmiş. Siz bunları sadece bilmiyordunuz. Biz de bilmiyorduk. Allah Teala bunları bize öğretene kadar biz de bilmiyorduk. Neden biz seçildik? Onu da hala bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu konuda vazifeliyiz. Ve bu konuyu gerçekleştirmeden evvel de bize ölüm gelemeyecek. Ne zaman bütün dünyada sulh ve sükunu kurarız ve dünya bizim Allah'ın yardımıyla, Allah'ın bize verdiği emirlerle sağlayacağımız bu dünya sulhünü kurduktan sonra bütün dünyada tam bir mutluluk yaşanacak. Misli görülmemiş bir mutluluk. Bütün dünyadaki

sizleri mutlu kılsın diye. Ama sevgili kardeşlerim, anahtar sizlerde. Başka insanlara bunları anlatalım. Sadece bir dilekle dünya mutluluğunun yarısına ulaşabileceklerini mutlak onlara açıklayalım. Onların da insan olmaları sebebiyle mutluluk hakları. Ama sadece şeytan onlara Allah'ın hakikatlerini örterek onlardan gizlemiş. Onlara engel olmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok sevin. Sevin ve Allah'a ulaşmayı dileyin. Elbette bu sözlerimiz bütün dünyaya. Bizim kardeşlerimiz çoktan dilediler, çoktan Allah'a ulaştılar. Aralarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'ya hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin? Bunca nimetin karşılığını Allah'a nasıl öderiz? Ödeyemeyiz. Biz bir mahlukuz. Ne yaparsak yapalım, Allah'ın bu bedelsiz verdiği dünya saadeti, cennet saadeti hiçbir şeyle ödenemez. Hep Allah Teala alacak mıdır? Bizi yarattığı için, o hedefe layık kıldığı için, o hedefe ulaştırdığı için yaşadığınız sürece göreceksiniz ki savaşların bittiği, bütün insanlığın dünya sulhunu yakaladığı, kesintisiz bir mutluluğa ulaştığı bir yeni dünya nizamı mutlaka kurulacaktır. Allah Teala hepinizi o günlerde bizimle beraber kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve Assalamu.

Kağıt ürün. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü billahi minel şeytanir racim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah-u Teala sırat-ı müstakimin kendisine istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Sırat-ı ileyye müstakim buyuruyor. Bana istikamet.

verilmiş yol. Öyle bir yol ki bana istikametlenmiş diyor. Fatiha suresinde Allah-u Teala ya biz insanlar onun kulları sesleniyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi nedir? Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâken âbüdü, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. İstihane, mürşidin istenmesi. İhtina sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine, o yol ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilmiş olanların yoludur. Gayril maglubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Ve reddallin, ve dalalette olanların da yolu değildir. Öyleyse sırat-ı müstakimin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala burada Fatiha suresinde başlarının üzerine nimet verilmiş olanların yolu diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse Allah Teala derhal onun üzerinde tecelli eder. Bu tecelli o kişiye Allah Teala'nın furkanlar vermesini sağlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cehennemden kurtulduğu gibi, dalaletten kurtulduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğu gibi, şirkten kurtulduğu gibi, küfürden kurtulduğu gibi, sırat-ı müstakime ulaşmak üzere nimet almak için hazır olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi ilk sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimidir. İnsanların ruhlarını bir yerden bir yere ulaştırmaz. Sırat-ı müstakimin temel gayesi ruhları dünyada verilen bu gezegenden alıp Allah'ın zatına ulaştırıp Allah'ın zatında İfne almasını sağlamaktır. Sırat-ı müstakim bu hedefe yönelik bir bütündür. Ama sırat-ı müstakimin 7 tane muhtevada kullanıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı bildiğimiz zaman, mürşidimiz olup için tabi olduğumuz zaman ruhumuzu Allah'a ulaştıran yol, işte o sırat-ı müstakimdir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim eden bir yol, sonra nefsimizi Allah'a teslim eden, sonra muhlis olmamızı temin eden, sonra bizi irşada ulaştıran ayrı ayrı sırat-ı müstakimler söz konusu. Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim, Allah Teala diyor ki İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz. Mürşid istenince, istendikten sonra Fatiha suresine göre bir sırat-ı müstakim geliyor. Sırat-ı lezîne en'amte aleyhim.
üzerlerine nimet verilenlerin yoluna bizi ulaştır diyor. Gayrıl maglubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu da değil, dalalette olanların yoluna da değil. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra Allah Teala Allah'tan istihane istememizi emrediyor. Bunun vestayinu bis sabr ve salatı innehâ lekebiretun illâ alel haşiyin buyuruyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Bu zor bir iştir. Kebiretun bir iştir, büyük bir iştir. Ama bazıları için zor değildir diyor Allah Teala. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar ki sabırla onlar Allah'a mülâki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor. İşte o insanlar sırat-ı müstakim yoluyla Allah'a ulaştırılacak olanlar. İstihaneyi isteyecek kişi Allah-u Teala'dan mürşidini, sonra da hacet namazını kılıp kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiği zaman, rahmet birikimi, bu kişi huşuya ulaşacak, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak ve Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gerçek sırat-ı müstakim bu noktadan itibaren başlar. Bu sırat-ı müstakim 4 ayaktan oluşur. Birincisi yatay, ilk yatay sırat-ı müstakimdir. Hangi dergâhta kişi tabi olmuşsa, hangi mürşide tabi olmuşsa, o mürşidin dergâhından ana dergâha, devrin imamının dergâhına Allah'ın bir manevi yolu vardır. Bu yol sırat-ı müstakimin birinci kesimidir. İlk yatay sırat-ı müstakim o dergâhla devrin imamının dergâhı arasındadır. Devrin imamının dergâhından itibaren 7 tane gök katını aşan yeni bir sırat-ı müstakim başlar. Ama bunun Kur'an'daki adı sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır ama tarik-i müstakim olarak geçer. Tarik-i müstakim 7 tane kat geçerek, 7 tane katı aşarak Allah'ın katına kadar, 7. gök katına kadar ulaşır. Bu tarik-i müstakim adını alır. Allah Teala buyuruyor ve lekat halak nafev kaküm sap ataraika. Andolsun ki üzerinize 7 tane yol yarattık. Velekat andolsun ki halakna biz halk ettik, yarattık. Fevkaküm üzerinize sab'a 7 taraika tarikler, 7 tane yol. Zemin kattan birinci kata kadar ulaştıran birinci tarik, birinci gök katından da bir secde. Ondan sonra ikinci gök katına çıkış, 2 tane salondan birine giriş. Ya 6. kata kadar çıkanların içinde ruh, o zaman soldaki dergâh, suvarıl mahfuzlarının bulunduğu kısma girer. Orada
Suvarıl muhafızlarında bir süre suvarılır kişi. Diğerleri üçüncü kata çıkarlar. Ama ikinci kata kadar çıkabilenler bir süre suvarıl muhafızlarında suvarılacaklardır. Oradan çıkmaları söz konusu değildir. Onlarla beraber altıncı kata kadar çıkacak olanlar onlardan ayrılıp üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaklardır. Altıncı kata kadar çıkabilenler bu suvarıl muhafızların tarafında konuşlananlardır. Yedinci kata çıkanlar ise aynı ikinci gök katında sağ taraftaki ayrı bir salonda secdeye gelirler. Ve üçüncü gök katında iki katlı bir mescitte secde, köşk mescit diyelim adına. Dördüncü gök katında Beytül Makdes'in aslında secde. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın aslında secde. Altıncı gök katında Allah'ın boyasıyla boyanma, sıbkatullah olma mahallinde bulunmak. İşte altıncı kata kadar çıkanlar buraya kadar çıkabilir. Yedinci kata kadar çıkabilenlerse burasını altıncı kata kadar çıkabilenler çıkmadan evvel gelip aşmışlardır. Yedinci kata ulaşmışlardır. Onlar yedinci katta yedi tane alem geçecekler. Sitrat-ı müntahaya ulaşacaklar. Bu yedi tane alem üçüncü sırat-ı müstakimdir. Yatay. İşte zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan, dikey sırat-ı müstakim, söylediğimiz olayları yaşayan ruhların çıktığı burası ikinci sırat-ı müstakimdir. Kur'an-ı Kerim'deki adı tarik-i müstakimdir. Allah Teala bu tarik-i müstakimden bahsediyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَلْد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Diyor ki Allah-u Teala bu kişilerden bahsediyor. Onlar ki muhakkak surette kafirlerdir. Nisa 167, 168, 169. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Çünkü onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Başkalarını men ettikleri için onlara zulmettikleri cihetle zalimdirler. Derecet kaybettikleri için kendileri açısından da zalimdirler. Onlara Allah mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Halbuki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerine ne ulaşacaklardı? Tabi olacakları zaman Allah Teala onların üzerinde bir olay vücuda getirecek, onların günahlarını sevaba çevirecek, yani onlara mağfiret edecekti. Ama bunlar kafirler oldu. Başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren kafirler oldukları için onları Allah asla mağfiret etmeyecektir. Onları tarika da, yani tarik-i müstakime de ulaştırmayacaktır. Allah onları ancak cehennem yoluna ulaştıracaktır. Onlar ancak cehenneme gideceklerdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte tarık-ı müstakim, yedinci gök katına kadar ulaştıran yolun adı, yedinci kattaki yolculuk üçüncü sırat-ı müstakimi ifade eder. Tarık-ı müstakim de aslında bir dikey sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakim adlı Allah'a ulaştıran yolun bir bölümü. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Evet. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde onu söylüyor.
Diyor ki Allah Teala Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Yani onların kalplerine gönderdiği, zikirle gönderdiği rahmet ve fazlı onların kalplerinin yarısını kapladıktan sonra rahmetin ve fazlın içine aldıktan sonra Allah onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu Nisa 175'te kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Nasıl Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetin 7 safhasını, takvanın 7 safhasını kavram olarak düşündüğümüz her şeyin 7 tane safhasını koymuş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e. Sırat-ı müstakim içinde 7 safha söz konusu. Birinci safhada geçen Kur'an-ı Kerim ayetleri şunlar. En'am suresi 39. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıktaki sağır ve dinsizlerdir. Allah dilediği kimseyi dalalette bırakır, dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani bu dalalette olan insanların ulaştıkları ilk sırat-ı müstakim. En'am suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala En'am suresinin 87. ayet-i kerimesi diyor ki: "Ve min abahim ve zürriyetihim ve ihvanihim ve işte beynahum feydanahum ila sırat-ı müstakim." Biz onların anne babalarından, zürriyetlerinden yani kendilerinden sonra gelecek olanlardan ve kardeşlerinden biz onları seçeriz ve sırat-ı müstakime hidayet ederiz. Belli ki ilk seçim. Seçiyor Allah Teala ve sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Ve Yunus 25'e bakıyoruz. Vallahi yedi ila darüsselamı ve yehdi men yeşâ ila sırat-ı müstakim. Ve Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder ve onları sıratı ve ona teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görmüştük. Burada daha ilk sırat-ı müstakim, daha yeni kişi ilk defa sırat-ı müstakime geliyor. Hac 54'te Allah Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Muhakkak ki Allah amine olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakime hidayet edendir. Ve inna Allahe la hadillezine aminu ila sırat-ı müstakim. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: la hadillezine aminu ila sırat-ı müstakim. Mutlaka le kullanmış. Mutlaka Allah amin olanları sırat-ı müstakime hidayet eder, sırat-ı müstakime ulaştırır. Görüyoruz ki hepsi birinci sırat-ı müstakim. Sonra sırat-ı müstakimin ikinci safhası kişinin mürşidine ulaştıktan sonraki sırat-ı müstakim. Fatiha suresinde Allah Teala'ya öyle diyoruz. İhtinas sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bu hidayet et. Bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı kişi diledikten sonra
Onu Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sırat-ı müstakimin ötesi, Allah'a kul olmak üzere harekete geçmişiz. Mürşidimize ulaşmışız. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Bu noktadan itibaren ikinci sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Meryem 36'da Allah-u Teala diyor ki, ve innallahi rabbi ve rabbikum fa'budu. Haza sırat-ı müstakim. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Kişinin Allah'a kul olması, tabiyetiyle başlayan bir müessese, gerçek kulluk orada başlar. Mürşidine tabi olan kişi Allah'ın ikinci kademe kulluğuna ulaşır. Tabiyet ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru gerçek sırat-ı müstakim üzerinde yükselmesini ifade eder. Mürşidine ulaştıran birinci sırat-ı müstakim, yatay sırat-ı müstakim bitmiştir. Burada dikey sırat-ı müstakim başlamıştır. Bunun için mutlaka mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yükselen bir yolu, tabiyetten sonra evvela birinci seviyeyi takip ederek ana dergaha ulaşmak, oradan da yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu. Meryem 43'te Allah-u Teala buyuruyor ki, ya ebeti, inni kat caini minel ilmi malen yetike ettebuğne ehdike sıratan seviyya. Ey babacığım, sana gelmeyen bir ilim bize geldi. Bana öyleyse tabi ol ki seni sıratan seviyeye ulaştırayım. Bu Allah'a ulaştıran yolun ikincisi, tabiyetle kişinin ruhunun sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sırat-ı müstakim üzerindedir. Ama o fizik standartlarda bir sırat-ı müstakim değildir. Bu ikinci sırat-ı müstakim kişinin tabi olduğu yerden devrin imamın dergahına kadar ulaştıran yoldur. Gerçek sırat-ı müstakimdir. İnsan ruhunun yolculuk ettiği sırat-ı müstakim. Zuhruf 61'de de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve innehu le ilmün lissaati felate temte runne biha vettebi'un haza sırat-ı müstakim. Ve muhakkak o gerçekten o saat için öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Mürşide tabi olmak kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu ikinci sırat-ı müstakim aslında tırk-ı müstakimin birinci ayağı oluyor. Yani ilk yatay Allah'a doğru ruhun vücuttan ayrıldıktan sonra Allah'a doğru çıktığı yolculuktaki ilk yatay kesim.

Üçüncü safhada bir başka olay var. Allah-u Teala'nın bu yeni sırat-ı müstakimi

devrin imamının bulunduğu dergaha ulaştıran değil, yedinci gök katına ulaştıran Sırat-ı Müstakim veya bir başka adıyla Tarık-ı Müstakim. Üçüncü safayı oluşturuyor ve Allah Teala Ali İmran 101'de diyor ki kim Allah'a sırılacaksa muhakkak ki o Sırat-ı Müstakim'e hidayet edilir, ulaştırılır. Ali İmran 105. وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللّٰهِ فَكَتْ هُوْدِيَ اِلَى سِرَةٍ مُسْتَقِيمٍ Ve burada kişinin Nisa 175'teki sırat-ı müstakim de bu. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim olduğu söyleniyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime Allah onları ulaştırır diyor. Buradaki muhteva ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dördüncü sırat-ı müstakim fizik vücudun teslimini içerir. Beşinci sırat-ı müstakim nefsin teslimini içerir. Altıncı sırat-ı müstakim kişinin muhlis olmasını içerir. Yedinci sırat-ı müstakim de o kişinin iradesini teslim ederek Allah'ın zatında bir yeni hüviyet kazanmasını, irşada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kalınmayı ifade eder. Şimdi dördüncü safhaya baktığımız zaman burada fizik vücudun teslimini görüyoruz. Şura

Maide 16'da Allah Teala buyuruyor ki: İhti bihillahi minittebâ rıdvanehu subhüleselâmü ve yuhricuhum mine zulümâti ilen nuri biiznihi ve yehtihim ilâ sırat-ı müstakim. Allah rızasına tabi olan kişiyi onunla, yani Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa çıkarıp sırat-ı müstakime hidayet eder. Burada kişinin karanlıktan aydınlığa çıkması, nefs tezkiyesini tamamlaması demek. Nefsi %51 nura kavuşur. Bu noktadan sonraki sırat-ı müstakim, fizik vücudun Allah'a teslim edildiği sırat-ı müstakimdir. İşte hidayet ettiği sırat-ı müstakim, fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz sırat-ı müstakim oluyor. Yasin 61'de Allah Teala ve eni bu dünya haza sırat-ı müstakim diyor. Ben sizden bana kul olun diyor Allah Teala ve eni bu dünya ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim, işte bu bana kul olmanız. Ey Ademoğulları, Allah Teala sırat-ı müstakim kelimesini kullanmıyor ama şimdi söyleyeceğim ayet-i kerimede Elem ehad ileyküm, Yasin 60 ve 61'den bahsediyorum. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Fizik vücutlarımızdan ahd alıyor Allah Teala. Bu fizik vücudumuzun teslimiyle alakalı, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıyla alakalı. Yasin 61'de de ben sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala o ayetle birleştirdiğimiz zaman Allah'ın bizden Allah'a kul olun diye fizik vücutlarımızdan aldığı ahdi kastediyor Allah Teala ve bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Bu da fizik vücudun sırat-ı müstakimidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Bakalım Allah Teala nefsimizi Allah'a teslim etmemiz konusunda, o sırat-ı müstakim konusunda ne söylüyor Nisa 68'de? Ve lehideynâhüm sıraten müstakime. Ve onları Allah mutlaka sırat-ı müstakime iletir diyor. Burada kişinin nefsini teslim etmek üzere sırat-ı müstakime indirmesi söz konusu. Bu 6. sayfa

저는 어떤 주소보다 인성을 머릿속에 ulaştırması söz konusu. Allah Teala Saffat 118'de وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ diye insanların muhlis olacakları bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Enam 153'te ise Allah Teala nihai sırat-ı müstakimini söylüyor. Allah'ın vasiyetini gerçekleştiren sırat-ı müstakim. Diyor ki ve enne haza sırat-ı müstakim. Fettebuuhu. İşte bu mutlaka benim sırat-ı müstakimdir. Bu odur. Ve la tettebuuhu subule. Başka yollardan bu sırat-ı müstakimin dışına hiçbir yola tabi olmayın. Ve teferrika bikum an sebilih. Eğer tabi olursanız bu sizi Allah'ın yegane sırat-ı müstakiminden uzaklaştırır. Ve tefrik eder, başka fırkalara, başka yollara ulaşmanıza sebebiyet verir. Zalikum vassakum bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Bu sırat-ı müstakimle vasiyet etti. Yani sonuna kadar götüren iradeyi de Allah'a teslim eden bir sırat-ı müstakim. Allah'ın vasiyeti. İşte Allah Teala böylece takva sahibi olursunuz diyor ki bu nihai takvadır. Allah Teala diyor ki, de ki muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in milletinin dinine hidayet etti. Ve o müşriklerden olmadı. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse o bütün hidayetleri tamamlamış. Son hidayeti de mutlaka tamamlamıştır. Allah Teala'nın peygamberler konusundaki bütün sırat-ı müstakimleri bu muhtevada sevgili kardeşlerim. Fetih suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki liyafire ekallahu ma tekaddeme min zembike ve ma taahere ve yutumme nimetehu aleyke ve yehtiyeke sıratan müstakime. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni sırat-ı müstakime hidayet etsin, ulaştırsın. Üzerindeki nimetini tamamlayan sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakimlerin sonuncusu ve bir peygambere söyleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleniyor. Burada bütün nimetlerin tamamlandığı bir yerdeki son sırat-ı müstakim, iradenin Allah'a teslim edildiği son sırat-ı müstakim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde
Biz Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa ulaşabiliriz. Bu birinci sırat-ı müstakimin üzerinde bulunuyoruz demektir. Bu sırat-ı müstakim bizim ruhumuzun yol aldığı bir sırat-ı müstakim değildir. Bu imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu ilk sırat-ı müstakimin üzerindedir. Üçüncü basamaktan sonra hep bu sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Ne zamana kadar? Ta ki mürşidimize ulaşalım. 14. basamakta. Ve bir yeni sırat-ı müstakime ulaşalım. Bu sırat-ı müstakim bizi nereye ne yapacak? Bulunduğumuz yerden alacak. Mürşidimizin kim olduğu önemli değil. Kim olursa olsun mutlaka bizi devrin imamının bulunduğu dergaha taşıyacak. İkinci sırat-ı müstakim. Tarık-ı müstakimin birinci ayağı yatay sırat-ı müstakim. O dergaha ulaştığımız zaman, o dergâhtan ruhumuz ana dergaha ulaştığı zaman, ana dergâhta erkekler safında, bir hanımsa hanımlar safında yer alır. Bu altıncı kata kadar çıkabilecek olan gruptur. Ve bu noktadan itibaren dikey yolculuk başlayacaktır. Ve birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkacaktır. Bu aslında üçüncü sırat-ı müstakimdir sırada. Ama Allah'a ulaştıran yolu kat etmek sırat-ı müstakimi olarak düşünürsek, ikinci sırat-ı müstakimdir veya tarik-i müstakimin ikincisidir. Tarik-i müstakim, yatay, birinci yatay, birinci dikey, sonra ikinci yatay yol, yedinci kattan, yedinci kat boyunca devam eder sırat-ı müstakime kadar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alem geçinir. En son sırat-ı müstakime ulaşılır. Bu üçüncü sırat-ı müstakimdir. Tarık-ı müstakimin üçüncü ayağıdır. Üçüncü tarık-ı müstakimdir. Ve Sitret-i Müntaha'dan Allah'a ulaştıran bir dördüncü dikey tarık-ı müstakim, tarık-ı müstakimi tamamlar. Bu dört tane tarık-ı müstakim, bunların toplamı iki yatay, iki dikey yoldan oluşan bu dört tane yol tarık-ı müstakim adını alır. Yedi tane gök katını oluşturan öyle kat halak nafev kokum sapa tarayika diyor Allah-u Teala. Andolsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor Allah-u Teala. Son dördüncü tarikten Allah'a ulaştıran kesim bu tarik-i müstakimin sonudur. Allah'a ulaştırır. Ama Allah'a ulaştırınca sırat-ı müstakimler bitmez. Daha fizik vücudun teslimini sağlayan sırat-ı müstakim var. Yeni bir sırat-ı müstakim de gene imajiner bir sırat-ı müstakimdir. Ulaştırıcı özelliği yok. Kişi fizik vücudunu teslim eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacağı yeni bir devrede nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci sırat-ı müstakim. Sonra o kişi muhlis olur. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Altıncı sırat-ı müstakim. Ve nihayet iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci sırat-ı müstakim. Her biri ayrı bir sırat-ı müstakimi simgeler. Ama bunlardan gerçek anlamda yolculuğu ifade eden, insan ruhunun bütün yolculuklarını ihata eden tarik-i müstakimdir. Ve yedi tane sırat-ı müstakimden sadece bir tanesidir tarik-i müstakim. Ama insan ruhunu vücuttan alarak iki yatay, iki dikey sebilden oluşan bu sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bu muhtevada
Sırat-ı müstakim insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Bu yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol, aynı zamanda Tarık-ı Müstakim adını alır. Ama bu Tarık-ı Müstakim'in dışında, yani bu Sırat-ı Müstakim'in dışında daha 6 tane Sırat-ı Müstakim vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sırat-ı Müstakim adıyla geçen 7 tane safhanın her birisi bir Sırat-ı Müstakim'le ifade buyurulmuştur. Bunlardan sadece iki yatay, iki dikey yoldan oluşan ruhu Allah'a ulaştıran yol gerçek bir yoldur. Bir manevi yoldur. Ruhu bizim bedenimizden çıktıktan sonra bu yol alır. Allah'a kadar ulaştırır. Sırat-ı müstakim insan hayatının en önemli faktörlerinden birisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister, tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah hedef olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebilen bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar, eğer mutlularsa, o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa, onun adı, insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman, mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutsuzluk çukurlarına yuvarlanmaları, onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah-u Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu, Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bunun güç olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutluysanız, her şey size vız gelir. Allah-u Teala sizi mutlu kıldığında, diğer konular hep ikinci planda kalmıştır. Yalnız Allah ile siz kalırsınız. Etrafınızdaki bütün insanlar yaşamaya devam ederler. Ama sizin kalp yüzünüz hep Allah'a takılıdır. Hep sizinle beraberdir. Allah ile kesintisiz bir beraberliği yaşarsınız.
sizin mutlu olmanızı isteyen Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın.

İster sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın. Netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. Altmış haftada bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız, bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri, bir dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız ki, zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki, zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki sizin hiçbirinizden mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz zikre dayalı olduğu için Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse

ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır, sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftandı. Bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka
bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sülh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle neyi arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatinizle mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa, üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasletler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler.
her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Allah-u Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Bu ara sıra zikir ve tebettülü tebtiyle ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennetin sahibi olur, birinci kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti
%51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun birinci kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse. Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah-u Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini
Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga da bitmiş. İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar bu kişi. Mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür. Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse, onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse
artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında, zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki suvarılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra melek menfezini görür. Ve dördüncü kata, dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür. Sonra bu kişi Sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor Sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gök katını görür. Yedinci gök katın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sülh ve sükun elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde
mutluluğu bütün boyutları yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönlü olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci'i emri bir ölüm emridir. Yani Allah Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten mardiye. Mardiyeten. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ne yap? İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Yani Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Şimdi burada Allah Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Allah'a, bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa, öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla, eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre, belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da, nefs de sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce, olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberinden alarak yedi kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak, remote kontrol yoluyla açarak, yedi tane gök katının kapısını açarak, yedi katı aşırırlar ruha ve ruh yedinci kattan yedi tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitretül Münteha'ya ulaşır. Sitretül Münteha'dan, yani kainatın, varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci-i emri bir ölüm emri değildir. biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir. Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus evliyadır derler. Yani evliya kelimesi lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah Teala'nın zatına ulaşmak, ircai, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastaları verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı? Dilemek bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Üçüncü basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu vetineyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek, irci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي. Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. اَنْ يَعْبُدُهَا, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele.

lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Febeşşir ibadî, öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak, bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amin olma kademesinde. Amin olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ekânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da, ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amin olma noktası.

münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden, şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak. Takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabi söylüyor Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allah'u diyor. O Allah'ın evliyası var ya muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i

suresinde diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati lan nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ali ise bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala iblise, şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul olmuşlar. Şeytan insanlara olan vaadini, tuzağını ya da hedefini gerçekleştirdi diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. 72 fırka şeytana kul olmuş. Yine bu 72 tane grubun içerisinden, 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde, 72 inanç çeşidi, 72 grup inanç, ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun 190'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu yüzden fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki her millette bu insanlar mutlaka %10'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. fırkayı
temsil ederler. İşte irci emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumut tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda, nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikre ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan insan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Bunun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa, bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırması üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah-u Teala diyor ki, Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala
diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek, bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Sariyet 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah-u Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor. Ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَلَا يَنْقُدُونَ الْم۪يسَقِ ile başlıyor olay. Rad suresinin 20. ayet kelimesinin sonu. La yenkudûne misak. Onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Vellezîne yesulûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, veç, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah Teala. Bunun ruhla, veçle, nefsle, iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim
edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar. Netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar, ikinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve bu değerlendirmelerine göre Allah Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır. Ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir. Ve her furkanda günahlarının 7'de birini örter. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür. Ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla, İşitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah-u Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onlara furkanlar verdi ve onların gören, işiten ve idrak eden insanlar olmalarını sağladı. Günahlarını da örttü. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine, 29. ayet-i kerimesine göre. Onlar takva sahibi oldular ve Enfal 29'a göre de Allah'tan furkan aldılar ve aldıkları bu furkanla takva sahibi oldular ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah Teala ulaşıyor onların kalplerine, kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor, kalplerine rahmet giriyor. Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala
hacı namazını kılıp da Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. On dördüncü basamağa kadar bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci-i emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci-i emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevm-i talakın, Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah Teala. Haber vermek için diyor. Yevm-i talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş, nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor. Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olursa, nefs tezkiyesi yoluyla, ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa, ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emmaredir, ikincisi nefsi levvamedir, üçüncüsü nefsi mülhimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye ifadelerini kullanıyor Allah-u Teala. Nefs-i emmare için Yusuf suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. وَمَا اُوَرُّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لِيَمَارَةٍ بِسُوِيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gök katı nefsi devamiyi ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Üçüncü kat nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems suresi 7. ve 8. ayet-i kerimeler. Ve nefsim ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edine, o nefse takvası da, fücuru da,
ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha ötesi, nefsi mutmainnenin daha ötesi, nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki ela ellezine aminu ve tatmeunu fi kulubihim. Bi zikrullahi. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeinul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Burası nefsi mutmainne. Ruh 4. katta. Ondan sonra nefsi radiye ve mardiye geliyor. Başında söylediğimiz Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, mutmainne nefs. Radiyeten mardiye, 28. ayet-i kerime. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak 5. ve 6. gök katlarını ifade ediyor. Ve 7. gök katı nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka ve innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o nefsini tezkiye kendisi için yapar, bunu kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci'i ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak, emanet sahibine iade edilmiştir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 1. velayet makamı fena fillah oluşur. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Ruhun Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olması makamı. Allah Teala bir sığınaktır. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. En az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah Teala burada ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle orada Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel meaptır, sığınaktır. İşte irci-i emrinin sonucu Allah'a, bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar evvaplar adını alır. Evvap, Allah'a, meaba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala
Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki ve özlefetil cenneti lil muttakine li külli evvabin hafiz. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvabin hafiz. Ve özlefetil cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, ruhlarını alalaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Alalaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci-i emri, bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil. Tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi, mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir aradayız. Allah sizi niçin yarattı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Allah hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Allah'ın şu kainatta en çok sevdiği mahluk insan. Her şeyi insan için yaratmış. En çok sevdiği mahlukuna bir ayrıcalık tanımış, ona ruh vermiş. Allah'a geri dönebilecek özellikte olan bir varlık, Allah'ın zatına geri dönecek olan bir emanet taşıyorsunuz hepiniz. Ve bu emanet sadece sizlerde var, insanlarda var. Ne melekler, ne cinler, ne de herhangi bir mahluk ruha sahip değil. Sadece sizler sahipsiniz. Allah'ın en çok sevdiklerisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda Allah'ın en çok sevdikleri bizlersek, Allah en çok sevdiğinden ne ister? Ben size sormak istiyorum. Çocuklarınız var. Çocuklarınızı seviyorsunuz. Eşiniz var. Eşinizi seviyorsunuz. Anneniz, babanızı seviyorsunuz. Peki sevdiklerinizin ne olmasını istersiniz? Sevdikleriniz için nedir temenniniz? Temenniniz onların mutlu olmasıdır, öyle değil mi? Hepinizden telefonlar alıyorum, e-mailler alıyorum. Etrafınızdaki insanların daha mutlu olması için hep talepte bulunuyorsunuz. Eşyanın tabiatına uygun olan da budur. Sevdiklerinizin mutlu olması hepiniz için hedeftir. İşte kainatta en çok sevdiği mahlukunun da insanın da Allah Teala sadece mutlu olmasını ister. Şu insana dikkatle bakın. Bir emanet taşıyor. Allah'a dönecek olan bir emanet. Allah Teala diyor ki Câsiye 13'te, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda var olan yarattığımız her şeyi sizlerin, insanların emrine musahhar kıldık. Emrinize amade kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse her şey insan için yaratılmış. Niçin? En çok sevdiği mahluk insan olduğu için. Madem ki Allah Teala her şeyi biz insanlar için yaratmış, öyleyse en çok bizleri seviyor. Madem ki ruhu
Allah'ın zatına dönebilecek efsaftaki bir şeyi şu bizim fizik vücudumuza emanet etmiş. Allah'ın zatına dönecek olan bir özelliğin sahibi ruh sadece insana emanet etmiş. Öyleyse en çok bizi seviyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı yarattığında oradaki bütün meleklere ve cinlere diyor ki Allah Teala ona ruh verdim. Şimdi onun önünde secde edin. Yani ona verdiğim ruh bu secdenin sahibidir diyor Allah Teala. Bütün melekler secde ediyor ama şeytan, iblis, kibir cin secde etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en kıymetli mahluklarısınız. Allah Teala sizi en çok seviyor. En çok insanları seviyor. Ve kendisine en çok sevdiği mahluku kendisi için en değerli olduğu için başkalarından onu üstün kıldığı için ona ruh vermek suretiyle üstün kıldığı için ona secde edilmesini istiyor. Öyleyse en çok sevdiği mahluk bir. Allah'ın katındaki en değerli mahluk. İki. Öyleyse Allah sizlerden ne ister? Siz sevdiklerinizin ne olmasını temenni edersiniz? Sevdikleriniz için temenni ettiğiniz şey nedir? Değerli olarak mütalaa ettiğiniz insanlar için temenniniz nedir? Onların mutluluğu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın da en sevgilisi sizler olduğunuz için, en çok değer verdiği mahluk sizler olduğunuz için Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. İşte Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı, tepeden tırnağa bir mutluluk kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Nasıl mutlu olabileceğinizin bütün detayları A'dan Z'ye hiçbir şey eksik bırakılmaksızın oraya konmuştur. Ve sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bu iki hedefin ötesinde daha muhteşem bir şey önerir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk Allah Teala'nın sizin için hedef gösterdiği bir olgudur. Mutlaka saadete ulaşmanızı istiyor. Bütün emirleri hep sizi mutlu etmek istikametinde, dünya saadetini, cennet saadetinin de en üstününü size vermeyi amaç edinmiş. Hedefi bu. İstiyor ki şu dünyada büyük bir mutluluğu, en üstün mutluluğu yaşayın. İstiyor ki kıyametten sonra en üst kat cennette, adın cennetlerinde olun. Bu hedefe sizi yöneltmek için konulması lazım gelen her şeyi Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah-u Teala, yerleştirmiş. İşte böyle bir dizayn. Kur'an bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi,
rehberi bir saadet garantisidir. Kalplerinizdeki hastalıklara şifadır. Sizi mutluluğa ulaştıracak olan yegane nurdur. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü mutluluktur. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizlerin mutlu olmanız. Başka bir talep yok. Öyleyse mutlu olmak standardına dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Bana kul olasınız diye sizi yarattım." Zariyat 56. "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ne olur kul olursanız? Kul olursanız mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz hayata tam bir denge halinde gönderilirsiniz. Bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz her gece rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Hangi rüyayı hatırlıyorsanız, ki yüzlerce rüyanızı hatırlayabilirsiniz, işte o nefsiniz, rüyayı yaşadığınız vücudunuz. Şu fizik vücudunuz hakkında da bir şey söylemeye gerek yok. Geriye ruh kalıyor. Ruh da Allah'ın sizdeki emaneti. Onu Allah'a iade etmeniz emrolunuyor. İade etmek bir mutluluk hedefi. Çünkü ruhunuzu Allah'a iade edebilmek için nefsinizin kalbindeki afetleri %51 oranında temizlemek mecburiyetindesiniz. O zaman karanlıkla aydınlık dengesi, kötülükle iyilik dengesi, mutlulukla mutsuzluk dengesi başlangıçta %50-%50 eşit standartlarda iken, Allah-u Teala'nın hepinize verdiği emir bunu %50-%50'den %75-%25'e çıkartmanız. Öyleyse bunun için ruhunuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmayı Allah üzerinize farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ruhunuzu Allah'a kul edecek olan, fizik vücudunuzun kulluğunun %50'den fazla oluşmasını sağlayacak olan, nefsinizin kulluğunun %50'den daha ötesini sağlayacak olan Allah-u Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura 13. Öyleyse Allah'ın bir sözü var. Sizleri o kadar çok seviyor ki, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, sizi üçüncü kat cennetine götürmeye hazır. Cennet deyince bir sonsuzluk düşünün sevgili kardeşlerim. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada sonsuz bir hayatınız olacak. Bu dünyada doğarsınız, büyürsünüz, ihtiyarlarsınız ve ölürsünüz. Orada ölüm yok.
ihtiyarlamak yok. Enerji bedeninizde hep aynı yaşta kalacaksınız. Bütün insanlar, kadın olsun, erkek olsun, aynı yaşta olacaklar orada cennette ve hiç ölmeyecekler. Sonsuza kadar yaşayacaklar. Ve Allah Teala cennetin üçüncü katını size garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Daha büyük torpil kime var ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitiyor, biliyor, görüyor, derhal müdahale ediyor duruma. Rahim esasıyla üzerinizde tecelli ediyor. Peki ne olur? Bu tecelli sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. O noktaya kadar Allah Teala size tam 10 tane ihsanda bulunmuştur. Mürşidinize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak Allah Teala'nın sözüdür. Oysa ki sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Siz bunları yapmak istemeyebilirsiniz. Ama Allah Teala sizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'a ruhunuzu ulaştırmak konusundaki namaz emrini, oruç emrini, zekat emrini, özellikle zikir emrini severek yapmaya başlıyorsunuz. O davranış biçimini size veren, onları severek yaptıran gene Allah. Neden? Sevdirmese yapmazsınız. Yapmazsanız ruhunuz Allah'a ulaşmaz. Oysa ki Allah Teala'nın sözü var. Ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracak, kendisine ulaştıracak. Ama bunun bir ucu sizde olduğu için sizi de kumandası altına alıyor. Ve sevgi veriyor içinize. İrşat makamına karşı sevgi, namaza karşı sevgi, zikre karşı sevgi, Allah'ın güzelliklerini yaşamak konusunda sevgi, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hep onları yapabilecek, ifa edebilecek olan arzuyu koyuyor içinize. İstekli oluyorsunuz Allah-u Teala'nın güzelliklerini işlemeye, namaz ibadetini, zikir ibadetini yapmaya. O ibadetleri yaptığınız zaman zevk aldığınız için istekli kılıyor size. Zevk almanızı temin ediyor. Böyle bir dizaynla Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Muradı ne? Bütün bunları yapmaktan Allah-u Teala'nın muradı ne? Muradı sizi mutlu kılmak. Ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırken yaşayabileceğiniz mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman yaşayacağınız mutluluk, dünya saadeti aynı olabilir mi? Oysa saadetiniz adım adım gelişecek. Daha ötede ne yapıyor? Fena, beka, züht makamlarını aşırarak fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlıyor Allah Teala. Neden? Sizi daha üstün bir mutluluk seviyesine ulaştırmak için. Orada nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşıyor. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ediyor oluyor. Artık dünya saadetinin de bütünlüğünü yaşamaya,
başlıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz %100 oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın muradı sadece tek bir murat. Sadece O sizin mutlu olmanızı ister. Mutluluk içinde bir dünya hayatı ve mutlaka cennet. Allah'ın size istediği şey işte bu. Sizi o kadar çok seviyor ki sizin mutlaka mutlu olmanız Allah'ın temel hedefi. Acaba mutluluğu engelleyen ne? Madde bir, şeytan. Bütün insanların sadece mutsuz olmasını ister ve elinden gelen her şeyi sarf eder bu hedefine ulaşmak ve insanları mutsuz etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. En güzel ortam, mutlu ortamdır. Cennet saadeti bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar hiç ihtiyarlamadan enerji bedenlerinizle aynı yaşta olarak yaşayacaksınız.

anlaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yapacak, ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki, saadetiniz, dünya saadetinizin unsurları neler? Dünya saadetinizin birinci unsuru, bütün öteki unsurların toplamından çok daha ötede mutluluğunuzda yeri olan unsur zikirdir. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesidir, sesli veya sessiz. Neticede bu zikri kalbinize ulaştıracaksınız. Kalp zikri yapacaksınız. Kalbiniz her çift atışında, daima çift atar kalp, iki heceyle Allah kelimesini tekrar etmeye başlayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne olur zikir yaparsanız? Zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize gelir, iman kelimesinin üzerinde toparlanmaya başlar. Bu toparlanma oranı büyüdükçe buna paralel olarak mutluluğunuz artar. Neden? Mutsuzluğunuzun kökeninde iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, savaş söz konusudur. Mutluluğunuzun sebebi bu kavga halidir, kaos halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkar. Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yapmak ister. Talebi bellidir. Şeytanla aynı istikamette. Ruhunuzun talebi ise Allah'la aynı istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasaklarını asla işlememek ister. Ama karar verecek olan ne ruhunuzdur ne nefsinizdir. Karar verecek olan aklınızdır. Öyleyse ikisi de aynı anda akla emir ulaştırırlar. Mutlaka benim dediğimi yap diye. Karar merceği akıldır. Eğer akıl zünvani bir ortamda Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasaklarının işlendiği, bunun usul haline geldiği bir ortamda akıl şuur kazanmışsa, aklın her aleme ait özellikleri o alemin yaşantısında kazanması söz konusudur. Kazandığı şuurla hareket edecektir. Eğer Allah'ın yasak ettiği her şey rahatlıkla işlenebiliyorsa, Allah'ın emrettikleri yasaklanmışsa, orada aklınızın kazandığı şuur negatif şuurdur. Ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Onları kabul edecektir. Ruhunuzun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu, mutsuzluğunuzu ifade eder. Ama Allah'ın hakikatlerini öğrendikçe, nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluk oranınız giderek artacaktır. Eşit şartlarda kulvara giriyorsunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek ünite %100 ruh. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyecek olan ünite %100 bununla dolu nefs, denge. Akıl negatif istikamette şuurlandığı için nefsin taleplerine

genellikle evet diyor. Başlangıç noktası. Eşitlik var ama akıl taraf tutuyor. Ve yavaş yavaş bu dengeyi değiştirmek, değişmez bir şekilde mutluluğu yaşamak üzere Allah-u Teala her şeyi dizayn etmiş. Bu denge unsurunun başlangıç noktası olduğunu düşünün ve şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünün. Daimi zikirde ne olur? Daimi zikirde nefsinizin kalbinin üzerinde bulunan mühür zikir sebebiyle zülvani kapıya indirilmiştir ve rahmet, faz ve salavat nurları mührün üzerine baskı yaptığı sürece mührün zülvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daimi zikre ulaştığınız için bunun manası zülvani kapı daima kapalı kalacaktır. Hal böyleyse, zülvani kapı kapalı kalacaksa, o zaman ne olur? Zülvani kapı kapalı kalacaksa, karanlıklar nefsinizin kalbine asla giremezler. Nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle, hasletlerin eşdeğeri olan faziletlerle dolar. Ve bu denge bir daha bozulmaz. Hayatta olduğunuz sürece daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbine en ufak bir şekilde karanlıkların girmesi mümkün değil. Ve bu ortamda siz sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da sizi ulaştırmak istediği şey cennet mutluluğu. Bu noktada daimi zikre ulaşıp irşada ulaşıp iradenizle Allah-u Teala'ya teslim etmişseniz 7. kat cennetin sahibisiniz. Cennetin en üst kademesi olan, en üstünü olan adın cennetleri sizin için. Dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Neden öyle? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş, yerlerini fazıllara bırakmış. Fazılların hüviyetine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek, yasaklarını asla işlememek. Ruhunuzun hasletlerinin özelliğine aynı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasaklarını asla işlememek. İç dünyanızdaki diyalektik kavga, diyalektik savaş, ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları arasındaki savaş bitmiştir. Sona ermiştir. Sonuç muhteşem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonuç muhteşem bir dünya saadeti. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına gelin beraberce bir bakalım. İnsanlar daimi zikre ulaştıkları zaman kavga bitiyor. Kavga bitmişse, kaos bitmişse mutsuzluk ve belirsizlik ortamı artık yoktur. Her şey kesinleşmiştir. Allah'ın bütün emirleri zevkle, iştiyakle yerine getirilecektir. Yasak ettiği fiillerin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü ne nefs ne de ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri artık talep etmiyor. Nefsin afetleri bütünüyle yok olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, negatif talepler tarihe karışmış. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Hiç istisna yok. İkisi de %100, %200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilmek isteniyor. Yasaklarına gelince
gene ruhunuzun hasletleri de, gene nefsinizin fazılları da %100 Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse bütün emirlerin baş tacı edildiği, bütün emirlerin yapıldığı, yasakların asla işlenmediği bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Kaosun, kavganın, savaşın bittiği bir muhteşem dizayn. Allah ile beraber olma dizaynı. Bu dizayn üç alemde birden oluşmak mecburiyetindedir. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Dış aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Kulvara girdiğiniz noktada mutsuzluğunuz, daimi zikre ulaştığınız noktada mutluluğunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde de devreye girmesi lazım. Emirler cephesinde bütün emirleri yapan birisiniz, %100 mutlusunuz. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ediyorsunuz, gene %100 mutlusunuz. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Sizi bu %100 mutluluk haline ulaştırabilmek, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. İşte Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'ın ahdini yerine getirmelerini emreder. Emreder mi? İşte Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki Allah'a hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Allah'ın ahdinin, Allah'ın vasiyetinin yerine getirildiği bir takva olsun. İradenizin de Allah'a teslim edildiği bir takva olsun. O noktadaki kişinin muhtevasına bakın. O kişi mutludur. İç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de. Bir genç tasavvufa girmeye karar vermiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah da ona irşat makamını göstermiş. 14. basamakta bu genç delikanlı gidiyor mürşidine, tabi oluyor. Tabiyetin arkasından irşat makamı diyor ki, evladım, ilk imtihanına giriyorsun. Dünya bir imtihan dünyasıdır. Merdivenlerden in, alt katta tam karşına gelen odaya gir. Orada birisini göreceksin. Şu anda Kur'an okuyor. Onun gidip ensesine bir tane tokat atacaksın.
Delikanlı biraz şaşırmış bu işe. Tasavvufa girmiş. Başkalarını mutlu etmek hedefi ama aldığı emirde birisine bir tokat atmak. Mutlaka diyor arkasında bir hikmet vardır. Gidiyor o kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. O adam da yerinden kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve delikanlı sonucu bildirmek üzere ensesini ovuştura ovuştura geliyor. İrşat makamını anlatıyor durumu. Ha diyor, öyle mi oldu diyor. Tamam diyor. Zaten öyle olması lazımdı. Şimdi o oda var ya diyor, gittiğin oda, onun sağında bir başka oda var. İkinci odaya gideceksin. Oradaki kişi de şu andaki Kur'an okuyor diyor. Bir tokatta onun ensesini atacaksın diyor ve neticeye gelip bana anlatacaksın. Delikanlı gidiyor, biraz çekinerek kapıyı açıp içeri giriyor ve dalgın bir şekilde Kur'an'ını okumaya devam eden kişiye yaklaşıyor. Ensesine biraz da çekinerek bir tokat atıyor, iki adım da geri çekiliyor. Tokatı atmış, karşıdan da bir tokat gelecek bekliyor. Hayır, tokat gelmiyor. O zat yukarıya doğru gözlerini kaldırmış. Ondan sonra yukarıya bakmış, gülümsemiş, bir de göz kırpmış. Ondan sonra da okumasına devam. Alakadar bile olmamış bizim delikanlıyla. İlgilenmemiş. Bizimki beklemiş biraz. Bir tokat da oradan gelecek diye. Hayır, tokat gelmemiş. Kişi Kur'an-ı Kerim okumasına devam etmiş. Delikanlı bu yukarıya bakmasına, gülümsemesine, bir de göz kırpmasına ona da bir mana verememiş. Çıkmış anlatmış durumu yukarıya. Demiş ki mürşidi, tamam demiş evladım. Böyle olması lazımdı. Son imtihana giriyorsun. Onun sağ tarafında biraz daha öbür tarafta bir oda daha var. Oraya da gir. Oradakinin de ensesine bir tokat at. Ve neticeyi bana söyle. Delikanlı gidiyor, ensesine bir tokat atıyor. 2-3 adım geri çevirerek, çekilerek bekliyor. Eyvah, adam kalkıyor yerinden. Bizimkine doğru da 1-2 adım geliyor ve ha şimdi tokat geldi, ha şimdi tokat gelecek derken tokat falan gelmiyor. O zat gelmiş onun yanına kadar, demiş ki evladım demiş, enseme bir tokat attın, hay Allah senden razı olsun demiş. Mutlaka Allah-u Teala'nın demiş bana, sana bu tokatı attırmakla vermek istediği bir mesaj var. Şimdi demiş, ben senden bir sual sormak istiyorum. Acaba bu tokat benim sana yaptığım bir yanlış davranışın, bir haksız fiilin, seni üzecek olan bir benim tarafımdan vücuda getirilmiş olayın aksülameli midir, sonucu mudur? Böyle yaptığım için mi, şu veya bu şekilde seni üzdüğüm için mi benim enseme tokat attın? Öyleyse eğer bu sebeple bana tokat attıysan, ben kendimi şu anda suçlu mevkiinde görüyorum. Sana demek ki bilmeden bir şeyler yapmışım. Öyleyse ben Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Lütfen sana yaptığım hatayı bana söyle ki ben Allah-u Teala'ya müracaatımı yapayım. Ondan af dileyeyim. Senden de af dilerim. Hangi hatayı yaptıysam o hata sebebiyle. Delikanlı diyor ki siz bana hiçbir şey yapmadınız. Ben size siz bana hiçbir şey yapmadan bu tokatı attım. Yaşlı adam gülümsemiş. Demiş ki hay Allah razı olsun. Ama demiş mutlaka benim ensem
tokadı attığın zaman senin elini acıtmıştır. Öyleyse demiş ben Allah-u Teala'nın huzurunda ensem senin elini acıttığı için senden af dilerim. Beni bağışla. Delikanlı şaşırmış. Eli falan acımamış. Ama adamın ensesini attı tokat sebebiyle onun ensesinin acıdığı konusunda hayır cevap beklemediği bir tarzda geliyor. Onun ensesi bizim delikanlının elini acıtmış. O ondan af diliyor. Diyor ki o zat tokatı yiyen ama bundan hiç alınmayan o yaşlı zat diyor ki yavrum diyor sen diyor bugün bana bu tokatı atmakla bir dost kazandın diyor. Ne zaman bir problemin olursa diyor bana ulaş. O problemi çözmek için sana yardımcı olmak istikametinde elimde gelen her şeyi yaparım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu bir muhteva var. Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum diyerek teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap verenler onlar bu haslet bu sonuç herkese verilmez. Bu noktaya ulaşanlar hazzün azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek diye seyyiate hasenatla mukabele etmek diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'imizde. Bu üçüncü kişinin davranışını anlatıyor. Nitekim bizim genç kardeşimiz mürşidine ulaşıp da orada misafir olarak bulunan o diğer mürşidin davranışını anlatıyor efendisine. Ve aldığı cevap bu bizim söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. O diyor son gittiğin kişi bir mürşitti diyor. Burada misafirimiz şu anda. Ve diyor o irşat makamının sahibi. O hazz-ı nazimin sahibi. Ötekilere gelince Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor. İnsanlar şununla emrolunurlar. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize kısas yazıldı. Yani size kısas hakkı tanındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Affınız günahlarınıza kefaret olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demiş ki mürşidi bu delikanlıya, o birinci kişi vardı ya demiş, tokatı attın, o da sana bir tokat attı, o demiş henüz nefsini tasfiye edemedi. Bu sebeple nefsinin öfke afeti galip intikam hissinin içerisinde ve böyle bir hak Kur'an'da kendisine verildiği için sen ona tokat atınca o da aynı şiddete bir tokatı senin ensene
attı. Ama ikincisi evliyaydı diyor. Onun nefsindeki afetlerden daha fazla haslet oluşmuştu nefsinin kalbinde. O intikam almayı dilemedi. Affedersiniz, sizin için daha hayırlıdır tezinin sahibiydi. Onun için yukarıya doğru baktı. Gülümsedi Allah-u Teala'ya, bir de göz kırptı. Yani biliyorum ki sen bu delikanlıyı beni imtihan etmek için gönderdin. Ama ben onun ensesine tokat atmayacağım dedi diyor içinden. Onun için göz kırptı, onun için gülümsedi. Kendisi için bunun bir imtihan olduğunun farkındaydı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç ayrı davranış biçimi. Birincilerde mutsuzluk var, ikincilerde denge, üçüncülerde hiçbir şekilde kötüyle, kötülükle mukabele etmemek. Öyleyse daimi zikre ulaşmış olan bir insan iç dünyası neden mutsuzdur? Evvela nefs tezkiyesi yapmayan bir insan neden mutsuzdur? Çünkü devamlı iç dünyasında nefsi ve ruh arasında kavga var, çetik çekişme var, çatışma var. Bir sürü de yanlışlık yapıyor kişi. Bu kavga ve çatışma sebebiyle kişi huzursuz iç dünyasında. Ama daimi zikre ulaştığı zaman nefs de ruh da aynı şeyleri isteyeceği için kavga, çatışma sona ermiştir. Kişi iç dünyasında artık sonsuz bir mutluluğun içine girmiştir. Diyalektik kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali iç dünyasına hakim olduğu için ruhla nefs en güzel bir anlaşma zemini içerisinde nefsin ahsen olmasıyla hedefine erdiği için. Peki dış dünyasında kişi neden başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur? Çünkü etrafındaki insanları kırar, Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Ama etrafındaki insanlarla devamlı bir kavga halindedir. Bu sebeple kavga sebebiyle başkalarının kalbini kırdığı için, devamlı onları rencide ettiği için huzursuzdur. Günah işlemek sebebiyle. Bir sebepten daha huzursuzdur. Çünkü kötü işlemde bulunduğu kişi mutlaka intikam alacaktır kendisine fırsatını bulursa. Fırsatını bulduğu zaman intikam alır. Kişi kendisine intikam alındığı için kendisine haksız bir davranışta bulunduğu kanısındadır. Bir defa daha huzursuz olur. Başkasını rencide ettiği zaman huzursuzdur. Bir günah işlediği için. Şimdi de ona haksızlık yapıldığı için gene huzursuzdur. İki tane alternatifi kalır. O kişiden intikam almak. İntikam alabilirse yeni bir günah işlediği için gene huzursuzdur. Alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuzdur. Ama kişi hep huzursuzdur. Ya daimi zikre ulaştığı zaman hiç huzursuz değildir. Neden değildir? Çünkü başkalarının kalbini kıracak, onları incitecek bir şey yapması söz konusu olmaz. Hep insanların kalbini kazanacak şekilde davranır. Hiç kimseyi incitmemek onun temel hedefidir. İncitmez. O zaman etrafında ki insanlarla anlaşamadığı onları rencide edecek bir olay tahakkuk etmez. Öyleyse böyle bir olay tahakkuk etmediği için huzursuz değildir. Aksine hep başkalarına yardımda bulunduğu için, başka insanların mutluluğu için var olduğu için hep huzur içindedir. Bir. Hiç kimse kendisinden intikam almaya yeltenmeyecektir. Çünkü intikamını alacak olan bir ortamı bu kişi onun üzerinde hiç oluşturmamıştır. Onu rencide etmemiştir. Öyleyse hiç kimse ondan intikam almayacaktır. Kendisinden intikam alınan kişi gibi huzursuz olmayacaktır. Kendisinden intikam alınmadığı için de
bu kişinin karşı intikam alması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Şuur altı birikimi ise, stres ise böyle bir insanda hiçbir zaman oluşmaz. Çünkü başkaları kendisine hasbel kadar bir kötülük yapsa da onu kötülük hanesine kaydetmez. Onun için alelade bir olay olmuştur. Anında affetmiştir. Hatta bu o kişiye bir iyilik yapması için bir fırsattır onun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki daimi zikir insanları iç alemlerinde de mutluluğa ulaştırıyor, kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun haline. Dış alemlerinde de kesintisiz bir mutluluk ve sulh ve sükun haline ulaştırıyor. Ya Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediği için kişi huzursuz, yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuz başlangıçta. Ama sonunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için her birinin arkasından sadece mutluluğu yaşıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için onların da arkasından mutluluğu yaşıyor. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile size gösterdiği hedef daimi zikre ulaşmanız, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz ve bu müstesna mutluluğu ömrünüz boyunca kesintisiz bir şekilde iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşamanız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt öyle.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin arrahmanirrahim. Maliki yevmidin. İyyâke nâbutu ve iyyâke nestaîn. Enamte aleyhim gayrul makbubi aleyhim ve lennâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bir Allah zikrinde daha bir aradayız. Sizler, biz ve Allah hepimiz bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluğu yaşamak üzere beraberiz. Madem ki Allah'tan bahsediyoruz, öyleyse mutluluğu yaşamak için şartlar hazır demektir. Konumuz doğrular ve yanlışlar. Aslında doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş 14 asır evvel. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir hayat yaşamışlar. Hayatlarının her safhasının izini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş gelecek nesillere onların yaşantılarının ne olduğunu ispat etmek için. Ve 14 asır evvel sahabe doğruları yaşamışlar. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta yer alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda oraya Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun için Allah Teala diyor, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. O gün de, sahabenin yaşadığı gün de orada yer alıyor. Bugün de orada yer alıyor. Bizlerin yaşamakta olduğumuz günde. Öyleyse doğrular nelerdir? Yanlışlar nelerdir? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim üzerinde sizinle beraber keşfe çıkalım. Nedir doğrular? Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir skaladan oluşuyor. Bir yelpazeden oluşuyor. 28 basamaklık bir merdivenden oluşuyor. Bu 28 basamaklık merdiven 4 tane safha içeriyor. Birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha, dördüncü safha. Her biri 7 basamak. 7, 14, 21, 28 basamak. Öyleyse bu muhtevada onların yaşadıkları Kur'an-ı Kerim doğrularını ifade ediyor. Onların yaşadıkları deyince tartışılabilecek olan hiçbir konuyu almıyorum devreye. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Ki boşuna tartışmalarla zaman geçmesin. Onlar da kurtulsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşamayanlar da, belki yaşamak istemeyenler de bilmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık 4 safhadan oluşan, 7'şer basamak itibariyle 4 safhadan oluşan sistem aslında bütünü oluşturması dediğinde 7 tane de safha içeriyor. Dört tane, yedi basamak ama yedi safha. Gene 28 basamağın içinde tamamlanan yedi safha. Öyleyse dinlerini unutan insanlara Allah-u Teala'nın diyecekleri var Kur'an-ı Kerim ile. İlk yedi basamağın birincisinde insanlar yaşar. Herkes yaşar. Hayata getirilen herkes yaşar. Olayları yaşar ve genellikle yanlış değerlendirirler. İkinci basamakta Allah-u Teala insanlara öyle olaylar yaşatır ki o olaylarla Allah'ın muradı vardır. O olayları o insanlara yaşatmaktan Allah'ın muradı vardır. Acaba o insanların kalbinde hayır mı var yoksa şer mi var? İnsanlar vardır, başka insanlara zarar vermekten zevk duyarlar, gizli gizli bir zevk duyarlar. Onların kıvranmaları, acı çekmeleri o insanları mutsuz etmez, huzursuz etmez. Sadist bir memnuniyet duyarlar bundan. Ve davranışları dışa dönük ve saldırıcıdır. Ve Allah'a karşı da saldırıda bulunurlar. Allah'ın söylediklerini hiçe sayarlar. Aksi iddialarda bulunurlar. Ve o konuda gayret sarf ederler. Bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? İnsanları seçmek veya seçmemek. Kimin kalbinde hayır görürse seçer. İkinci basamakta insanlar ya seçilirler ya seçilmezler. Seçilmeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. İki basamak cehennem yolcularının sonucunu verir. Ama seçilmek de kurtuluşun tam işaretini taşımaz. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o doğruların sahibidir. İşte doğrularımız buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 14 asır evvel bütün sahabe ilk doğrunun sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Doğruların başlangıç noktası burası. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz ya da dilemezsiniz mutlaka kurtulmazsınız. İkisi de %100 kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Vellezine la yercune likaina ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun Ülâike mevâhimin nârı ve mâ kânû yeksibûn. Onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. Ben amel olanların mutlaka kurtulacaklarını, nefslerini hüsrana düşenlerden olmayacaklarını söylüyor Allah Teala Vel Asr suresi. Vel asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama amel olanlar hariç. Vel Asr suresi dört bölümden oluşuyor. Her birisi yedi basamaktan oluşan dört bölüm. Birinci yedili basamak, birinci bölüm yedi basamaktan oluşuyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci bölümü oluşturuyor. İslam 28 basamak, 4 bölüm, 7 safhadır. Ve bütün sahabe 28 basamağı da, 4 bölümü de, 7 safayı da yaşamıştır. Kur'an kesin olarak söylüyor. Doğruların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur? Allah-u Teala diyor ki, asra zamana yemin ederim insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Ve sahabeye bakıyoruz. 14 asır evvel hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Oraya geleceğiz. Ne olur Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir, bilir ve görür. Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca o kişi irşat makamına baktığı zaman onu artık herhangi bir insan olarak görmez. İrşat makamı olarak görür. Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı aldığı zaman irşada müteallik olan hususları anlamaya başlar. Kişi hidayete ulaştıracak olanı veya ulaştırmaya vesile olanı bu gözleriyle baktığı zaman artık görür. Kulaklarıyla dinlediği zaman hidayete müteallik olan sözler onun anlayabileceği sözlerdir artık. Onların farklılığını idrak eder. Altıncı basamak. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen bilgisayar sistemini, ilahi bilgisayarı oradan alır. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar. İlahi bilgisayar. Ve kişi yedinci basamağa gelir. Birinci bölüm, yedi basamaklık birinci bölüm burada tamamlanır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bel'as suresine göre de mutlaka cennete ulaşacak olanlardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Bel'as suresi ise amin olanlar, hüsranda olanlar değildir diyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Sonra sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. On birinci basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve bu göğsümüzden kalbimize açılan şifreli yolu takip eden rahmet ve fazl nurları kalbimize ulaşıyorlar ama kalbimiz mühürlü. Mühre rağmen rahmet nurları kalbimizin içine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta sızıntı %2 oluyor, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Şimdi 14 asır geriye dönüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş mudur? Hepsi. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte Yusuf 108. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse benim ve bana tabi olanların diyor sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olmuşlar mı? Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş, biat etmişler. Güzel. Öyleyse 14 basamak oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 2 bölüm oldu. İkinci bölüm için Vel Asr suresi ne diyor? İllellezine amenu ve amülüs salihat diyor. Nefsi ıslah edici amel yapmaya başlanan noktaya geldik. 14. basamağın özelliği var. 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan aldınız. 10. ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı Allah. Birincisi kulaklarınızdaki gizli perde. Gözlerinizdeki gizli perde. İkincisi kulaklarınızdaki vakra, işitme engeli aldı. 2. Üçüncüsü kalbinizdeki ekinnet aldı. 3. Yerine ihbat koydu. 4. Kalbinize ulaştı Allah Teala. 5. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 6. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı. 7. Huşuya ulaştınız. 8. Allah size mürşidinizi gösterdi. 9. Ve en başta Allah'ın rahim esması tecellisi 10. 10 tane ihsanla, ki bu rahim esması ve tecelli bunların hepsini vücuda getirendir, irşat makamına ulaştınız. Sahabe de 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştılar. Ulaştıkları zaman 10 tane nimet aldılar Allah-u Teala'dan. Öyleyse ilk 7 basamak için doğru olan nedir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen doğruyu yapmıştır. Ulaşmayı dilemeyen hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. İkinci 7 basamak sonunda ulaşılan yer. Tabiiyet ve arkasından Allah'ın 10 tane ihsan nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet, Allah'ın kalbinizin mührünü açması. Üçüncü nimet, içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazması. Ve böylece mümin olmanız. Beşinci nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkması. Yedinci nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Ki her %7 nefs kademesinde ruhunuz bir gök katı yükselebilir. Sekizinci nimeti nefsinizin kalbindeki aklanmalara, yani afetlerin yerini faziletlerin alması standartlarına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Allah'ın 9. nimeti, o güne kadar size Allah-u Teala 1'e 10 verirken, kazandığınız her bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 kata kadar çıkaracaktır. 10. nimeti ise rahmetle fazlın yanında rahmetle salavat isimli yeni nurları da size göndermeye başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta bu 10 tane nimetle ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe hepsi irşat makamına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar ve tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Akabe'de onlar sana biat ettikleri zaman diyor Allah-u Teala ağacın altında, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bunun ispatı da gerekmiyor çünkü buna itiraz eden zaten kimse yok. Herkes diyor ki tamam biat edildi. Ama birincisine herkes itiraz ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekte ne demek diyorlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Oraya üçüncü bölümden geri dönerek geleceğiz. 14. basamakta kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. 10 tane de nimet aldı Allah Teala'dan ve seyri sefer, seyri sülük başladı. Nereye? Ruhunuz sahibi olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Bunun adı seyri sülük. Allah'ın zatına ulaşacak ve ona sarılacak. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar kalbinize ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında fazilet isimli nurlar toplanmaya başlıyor. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekiyor. Ve böylece ilk 107 nur birikimiyle nefsi emarede ruhunuz birinci gökkatına çıkar. Nefsinizdeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen faziletlerdir. Afetler değildir. İkinci kata ulaştığında nefsi levvamedesiniz, levminiz levmediyorsunuz nefsinizi. Kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Ruhunuz üçüncü kata, üçüncü %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz dördüncü kattadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci katta. Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı katta. Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 nur birikimi. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmış mı? Evet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış. Sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmışlar. İşte Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri. Onlar ki وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ lehumul büşra febeşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçınmayı başardılar ve Allah'a kul oldular ve Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kendisine yöneleni kendisine ulaştırır. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler var diyor. Kullarımı müjdele. Zümer 17. Zümer 18'de de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. İşte onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda sahabe yaşamış. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 17'de Allah'a kul olduklarını beyan edip Allah'a ulaştıklarını ifade ediyor. Zümer 18'de Allah'a ulaştıklarını, hidayete erdiklerini açıklıyor. Öyleyse ilk 7 basamaktaki doğru nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, burada ya cennet kazanılır, ebediyen kazanılır ya da ebediyen kaybedilir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. İşte bundan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine

Allah'a ulaştırma açısından da bir yanlış dizaynın sahibi olacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi başa dönelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yanlış söyledim. Ellezine vellezine yesulune ma emarallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O Allah'ın ahdini gerçekleştirenler işte onlar sahabe. Ne yapmışlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonraki özelliklerine ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Eğer dilemeseydiler mutlaka günahların sevaplarından fazla olacaktı. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece sahabe yalnız doğruları gerçekleştirmişler. Peki bunları yaparken, asıl doğruları gerçekleştirirken dikkat ettikleri doğrular ve yanlışlar nelerdi? Allah-u Teala zikri farz kılıyor, çok zikri farz kılıyor, daimi zikri farz kılıyor. Vezkür ismi Rabbike, müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret, zikir farz. Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ahzab 41. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Daimi zikirde farz. Ve sahabe biraz sonra göreceğiz ki hepsi zikir yapmışlar, çok zikir yapmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. Doğrular. Yanlışlar bugünkü İslam yaşantısının yanlışları. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Yetmez. İnsanlar zikretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştiren kişi de mutlaka Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada yanlışlar burada. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek amaçlar değildir. Gaye değildir. Varılması lazım gene hedef değildir. O hedefe varmak için vasıtalardır. Vasıtaları hedef saymak, Allah-u Teala bizi namaz kılmak için yarattı diye düşünmek,

yanlıştır. Doğru, namaz kılalım da, oruç tutalım da, zekat verelim de, zikir yapalım da, ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse birbirinin arasında çok büyük bir farklılık var. Birincisi, hiçbir hedef tanımıyor. Sadece vasıtaları amaç edinen insanlar. Araçları amaç edinen insanlar. Hedef ittihaz eden insanlar. Ama sahabe hedefleri hedef ittihaz etmiş. Ne yapmışlar? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Neyle? Bu ibadetleri yaparak, ama onunla kalmayıp buna zikri de ilave ederek. İblis yanlışları doğruların yerine ikame ederek, amaçları devreden çıkarıp, araçları amaç gibi kabul ettirmeyi başararak insanlara, onları yanlışların içine itmiş. Her tarafı yanlışlıklardan ibaret bir din dünyasında yaşıyor bugün bütün dünyadaki insanların %90'dan fazlası. Ve ne yazık ki kurtuluşları yok yanlışlar yüzünden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 21. basamağa geldi sahabe, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fena makamının sahipleri. Sonra Allah Teala onlara bir taht ihsan etti. Beka makamının sahibi oldular. Ruhun Allah'ın zatında yok olması, fani olması 22. basamak. Allah'a sarılması veya Allah Teala'nın bir sığınak olan zatına sığınması. Meaba sığınarak ebap olmak. Onu gerçekleştirdiler. Ve İslam'ın 5 şartını yaşayarak hiç kimse bu söylediklerimizden hiçbirini gerçekleştiremez. Onları yapmak için dünyaya gönderilmedik. Onları yaparak Allah'a teslim olmak için dünyaya gönderildik. Teslim olmak ve Allah'ın manası zaten teslim olmak demek olan İslam dinini yaşamak için gene manası teslim olmak denen ve tek Allah'a inanan Hazreti İbrahim'in Hanif dini zaten İslam dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Allah Teala bize bir sahabeye bir taht ihsan ediyor. Her birine ayrı bir taht. Sonra sahabe günün yarısından daha fazla zikre başlıyorlar. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi gibi. Ve zahit oluyorlar. Yani şu dünya hayatına değil, zikre ve manevi hayata daha çok değer verdiklerini ispat ederek. Bir insan dünya hayatındaki şartları ne olursa olsun her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o dünyaya değil, zikre değer veriyor. Ve bu nokta kişiyi zahit yapar. Önem verdiği şey bu dünya değildir, onun ötesidir. Ve kişi dördüncü yedi basamağın üçüncüsündedir. Şimdi Velâsıl suresine dönelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin olmuştur. Ne diyordu Allah Teala? Ben asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnnel lezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. İlk yedi basamağa âmin olan bir kişi ilk yedi basamağı aşan kişidir. O hariç bütün sahabe aşmışlar. Gördük. Ve amülü salihat. Tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun da amülü salihat ve mümin oluyor. Kalbinin mührü açılıp, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp, kalbin içine iman yazıldığı için mümin oluyor kişi. Ve bütün sahabe mümin olmuşlar ve aynı noktada nefs tezkiyesine başlamışlar. Yani amülü salihata başlamışlar.
Öyleyse ikinci safha da tamamlanmış. Onlar da hüsranda olmayanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve tevasav bil hakkı. Hakkı Allah'ı tavsiye edenler. Nesini? Allah'a ulaşmışlar. Bu muhteşem macerayı yaşamışlar. O güzelliği yaşamışlar. Allah'a ruhlarını hayattayken teslim etmek bahtlılığına ermişler. Allah'ın hepsi evliyası olmuşlar. Ne diyordu Allah Teala evliyası için? Ela inne evliyallahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine amenu diyor. Ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olanlardır. Ve böylece takva sahibi olanlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğrular, bu hedeflere varanların yaptıkları, yanlışlar, bu hedefleri hiçe sayanların, vasıtaları hedefse nedenlerin büyük hatalarını oluşturur. Öyleyse bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi günün yarısından daha fazla zikir de yapmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü bundan sonra, günün yarısından fazla zikirden sonra kişinin yaptığı şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmektir. Bütün sahabe velayetin dördüncü makamında fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse orası fizik vücutların Allah'a teslim edildiği bir muhteva gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Muhsinlerden olmuşlar mı? Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim edenler? Nisa 125 cevap veriyor.

Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Allah Teala fizik vücutları ondan daha az, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hangi ayet söylüyor bunu? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi ulaşmışlar. İşte yeni bir doğru. Vel-Asr suresinde Allah Teala fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmış sabrı tavsiye edenler. 4. 7 basamağın doğrusu burada. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse sahabe gibi doğruyu yapmıştır. Yanlış nedir? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartını gerçekleştiririm. İslam zaten Allah'a teslim demektir. Ben böylece namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. İşte bu araçları amaç zannetmek, vasıtaları hedef zannetmek ve onlarla cennete gireceğini zannetmek. Zaten onlar dünya mutluluğunu beklemiyorlar. Dünya mutluluğu diye bir şey onlar için geçerli değil. Mutluluk oradadır, cennettedir diyorlar. Dünya bir cehennemdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Şöyle bir bakıyorsunuz. Doğru ne var ki? İnsanın diyorlar ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırması diye bir şey yoktur. ...73 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin vuslata nail olduğunu, hepsi hidayete erdiğini söylüyor. Onu inkar ediyorlar. Ve yanlış yapıyorlar. Doğrular Allah'ın söyledikleri. 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Bu doğru olandır. 73 ayet-i kerimede vuslatı anlatmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını anlatmış. 19 tane fiil kullanarak anlatmış. Bunlar doğrular. Hepsini birden inkar etmek işte yanlış olan. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu yanlışları yapan insanlar kendileri yapmıyor. 14 asırdır insanların yazdığı el yazması kitaplar var. Kur'an'dan öğrenmemişler yaptıklarını. İnsanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Her nesil kendisinden de bir şeyleri ilave etmiş eskilere. Yeni kitaplar yazılmış. Yüzlerce kitap yazılmış. Yüzlerce alim, yüzlerce kitap yazmış. Ve bugün o kitaplar okutuluyor üniversitelerimizde. Bütün dünyadaki üniversitelerde din adına o kitaplar okunuyor. Ve yanlışlıklar yüzünden insanlar Allah'ın cennetinden men ediliyor. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe doğrulardan, sadece doğrulardan hareket ettiler. Ve bugün o doğrulardan eser bile yok sevgili kardeşlerim. İşte sonuna doğru yaklaşıyoruz konunun.
fizik vücudunu kişi teslim etmişti Allah-u Teala'ya. Sonra daimi zikre ulaşıyor. Ve daimi zikre ulaşan sahabe hepsi daimi zikrin sahibi mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın tarifini veriyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmışlarsa ne yapmışlar? Ulaşmışlarsa nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bugün din adına ahkam kesenlere baktığınız zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberleri yok insanların. Tatbikatını falan bir tarafa bırakın sevgili kardeşlerim. Haberleri yok, bilmiyorlar. Ama bilmemekte haksızlar mı? Hayır, onu söylemiyorum asla. Haklılar. Çünkü okullarında onlara, onların bugün başkalarına öğrettikleri kitabi bilgiler öğretilmiş. Bu düzen üzere kurmuş iblis tezgahı. Korkunç tezgahını bu düzen üzere kurmuş. İnsanlara Allah'ın bütün gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını, bütün doğruları unutturmuş. Onları baştan aşağı yanlışlarla baş başa bırakmış. Yanlışları doğru diye kabul ettirmiş. Ve bu mefhumlardan hiçbirini onlar bilmiyorlar. Çünkü öğrenmediler okullarında. Bilmemekte bu sebepten haklılar. Hep başkalarına onları öğretmekle vazifeliler. Onun için ücret alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَنِيفَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılmış, nefslerini muhlis kılan, halis kılan dinde muhlisler olarak olmakla emrolundular ve hanifler olmakla, hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor. Dört safhanın dördünde de hanif fıtratının ve hanif dininin varlığını, İslam'ın hanif dininin tam kendisi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek haniflerin dileği, irşat makamına ulaşmak haniflerin doğrusu, ruhu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Nefsi Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor. Ve 14 asır sonra teslimlerden hiçbirisi kalmamış. 4 teslim doğrusu da yanlışa dönüşmüş. Teslimleri insanlar silmişler, süpürmüşler, devre dışı bırakmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulul elbab. Böyle bir makam bugün insanlar tarafından bilinmiyor. Kimdir ulul elbab diye soruyorum. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulul elbab'tır diyorlar. Biz ayaktayken de otururken de Kur'an-ı Kerim okuruz diyorlar. Yatarken de okuyor musunuz diyoruz. O yan üstü yatarken de zikredin diyor Allah-u Teala'ya. Onlar diyorlar Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Gerçekten zikirdir. Ama Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama zikrullah onların hepsinden daha büyüktür. Öyle
Allah Teala zikrullahın en büyük ibadeti, en büyük zikir olduğunu söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Vale zikrullahi ekber diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden bahsediyor zikir olarak. Evet. Namaz kılmaktan bahsediyor zikir olarak. Evet. Ama Allah'ı zikretmenin o ikisinden de daha büyük olduğunu ifade ediyor. Vale zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bundan sonra bütün sahabe irşada ulaştılar. Hepsi tövbe-i nasuha davet olundular. Hepsi irşada ulaştılar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah sizin kalplerinizi size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve size imanı sevdirdi. Nefsinizin kalbini bununla, imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra mı? Sonra hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi bu büyük gerçeği söylüyor. O da yanlışların devamı olarak inkar ediliyor bugün. Sahabe irşada mı ulaşmış? Öyle şey yok diyorlar. Ve daha ötesinde inkar ediyorlar. Diyorlar ki sahabe mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. İrşat makamı onunla kapandı. Oysa ki bakınız ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensara hem muhacirine tabi olunmuş. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz son doğru burada tamamlanıyor. Ruhun, için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi Allah'ın bizlere vasiyetidir. Allah'ın ahdidir. Bizimse Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda irademizin teslimi de bunların tabii sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu son kısmını Vel Asr suresinde ve tevasav biz sabr olarak değerlendirmiş. Sabrın sahibi olanlar. Kimler sabrın sahipleri? İradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala tarafından sabır müessesesinin %100'üne sahip kılınanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bugün her şey yanlış. Bütün doğrular devre dışı kalmış. Bir tarafta 14 asır evvel her şey doğru. İslam'ın 7 tane safhası Kur'an'a en uygun standartlarda %100 yaşanmış. Ve bugün hiçbiri yaşanmıyor. Daha acısı doğrular bilinmiyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar doğruların yerini tamamıyla kaplamış, bid'atlar oluşmuş. Her taraf bid'atla kaplanmış ve İslam'a yazık olmuş. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. نعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz, kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı, gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayle, en büyük bela, bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi iblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani iblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir. Hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir.
Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız. Çünkü hiç kimseden "tamam, siz gerçekten bunu söylemiştiniz" ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi, hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki, hadis öyle, eksik bir hadis, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle.
mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi, her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100 milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı.
Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor. Ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinizi serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır. Alır alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var, Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz, dile getireceksiniz, dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak
olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi aminodur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey
fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresi'nin Dehr Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da

Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah, Allah, Allah, Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yünip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanlar

insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisan suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak şüphesiz ellezîne onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallû dalâlen vahîdâ. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri, İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullâhi liyâfire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onlara mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine
ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İstirahat suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bu sevgi ailesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cehennemden kurtarır.
Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep Ya Rabbi demişler, ey Yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey Yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Evveliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadeti getirdin mi? Ya Allah, doğru pasta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar tamam buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden
bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de aminu olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah-u Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kuruluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de onlara inanıp da onların yüzünden onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim. İşte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah-u Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından
sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı İmparatorluğu tarihin en büyük ve en uzun ömürlü imparatorluğudur. Bütün dünyaya örnek bir yapının sahibi olmuştur Osmanlı. Bütün dünyaya örnek. Ne demek istiyoruz? Osmanlı altı yüz küsur yıllık tarihinin 400 yılında bir cihan hakimiyetini başarmış bir imparatorluktur. Ve her gittiği ülkeye adalet götürmüştür. Doğruluğu götürmüştür ve örnek bir imparatorluk olmuştur. Osmanlı'yı gerçek anlamıyla tanıyanların hepsi Osmanlı'ya hayrandır. Biz de hayranız ve de Osmanlıyız. Buna bizi anlamadan kızacak olanlar olabilir. Ama onlara bunu hatırlatmak isteriz. Biz 600 yıl, yani 620 yıl hatta, 1299'dan 1922'ye kadar623 yıl bir Osmanlı dönemi geçirdik. Türk tarihinin en muhteşem devri. Bir dünya hakimiyeti ve bir bütün dünyaya adalet götürme devri. Hakkı götürme devri. Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o insanların dinini değiştirip de bunlar Müslüman olsunlar diye onlara hiçbir baskı uygulamamıştır. Tam aksine herkesin dinine saygı göstermekle kalmamış, onlara kendi dinlerinde en güzeli yaşayabilsinler diye Osmanlı devamlı yardımda bulunmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Osmanlı adaletin temsilciydi, temsilcisiydi.

623 yıllık Osmanlı İmparatorluğu devrinde Osmanlı İmparatorluğu dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Suçu işleyenler de Osmanlı'nın içindeki yabancı dinlerin temsilcileriydi. Tasavvuf ahlakıyla büyürdü Osmanlı. Her caminin imamı, o mahallenin aynı zamanda muhtarıydı. Sayılırdı, hürmet edilirdi ve tam bir aile hayatı yaşanırdı. Din açısından çok evlilik cevaz verilen bir şey ise de toplum birden fazla evliliğe iyi gözle bakmazdı. Bundan rahatsızlık duyardı. Tasvip edilmezdi. Onun için Osmanlı'da çok evlilik parmakla gösterecek kadar az olan bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin ötesinde Osmanlı'nın adaleti bu dünyaya en büyük örnektir. Bir dünya hakimiyeti, dünyaya nizam veren Osmanlı. Öyleyse bir devre geçirmişiz sevgili kardeşlerim. 622 yıl. Ve sonra da Osmanlı'yı yok etmişiz. Biz yapmışız bunu. Kendi ülkemizdeki bizler. Osmanlı'nın bütün akrabalarını, taallukatını yurdumuzdan kovalamışız. Yurt dışına mecburi çıkış için kanun çıkarmışız. Osmanlı inkıraz bulmuş, yok olmuş. 600 yıllık dünyada adaletin timsalcisi olan, temsili olan timsali olan ve temsilcisi olan Osmanlı gene kendi insanı tarafından yok edilmiş. Yeni bir rejim kurulmuş. Cumhuriyet. Ne olmuş? Cumhuriyetten bu tarafa geçen ...80 yılı aşkın bir devre. Ne olmuş? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan, yükselme devrinden, duraklama devrinden ve düşme devrinden bir bütün alırsak ele, hepsini işin içine katarak, biz bu dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Ve Cumhuriyet'in kurulmasından 80 küsür yıl sonra bugün biz dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz.
Aradaki farkı görmeyecek misiniz? Arkasında ne olduğunu hiç aramayacak mısınız? Arkasında Allah'tan kopmamız söz konusu. İşte bu kopukluktur ki insanlarda doğruluğu, dürüstlüğü, toplum saygısını, Osmanlı'nın o muhteşem dizaynını bütün boyutlarıyla bizlere unutturmuş. Olay meydanda değil mi? Kim itiraz edebilir ki buna? Altı yüz küsür yıl şu dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını koruyan Osmanlı'nın ecdadı, çocukları bugün ne halde? Her gün binlerce hırsızlık vakası işleniyor ülkemizde. Gazetelerin haberlerine baktığınız zaman gözleriniz büyüyor. Biz Osmanlılar bu hale mi düştük? Böyle mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her alanda ahlaksızlık, her alanda suistimal, her alanda düşüşün devamını acıyla izlemek, bu bizim kaderimiz oldu. Dürüstlüğün, imanın kalesi olan Osmanlı artık iman edenlere karşı düşman bir tavrın içindeki bir ülke hüviyetine geldi. Acaba bu ülkeye yazık olmuyor mu? Benliğimizden bu kadar kopacak mıydık? Böyle mi olacaktı? Dünyaya hükmeden Osmanlı yabancıların elinde bir oyuncak mı olacaktı? Bundan derece derece herkes sorumludur. Hepimiz sorumluyuz. Osmanlılarımızı unutmuşuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslımızı unutmak mı söz konusu olmalıdır ki bugün unutmuş durumdayız? Yoksa aslımızı yad etmek mi, onları hürmetle anmak mı söz konusu olmalıdır? Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. İlkokulun kütüphanesine girdiğimiz zaman oradaki kitapların aşağı yukarı hepsinin Allah yoktur temasını işlediğini görmenin huzursuzluğunu şu anda yaşıyorum. O zamanlar bunların hiçbirinden elbette haberimiz yoktu. Ve bizler o telkinin altında büyüdük. Dinimizden koptuk. Bizim dine, aslımıza geri dönüşümüz 30 yaşındaki bir başlangıç noktasından sonra 40 yaşına kadar bize bir şey sağlamadan geçti. Sadece fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu net olarak yaşadık. Dayı Bey isimli mürşidimiz sebebiyle. Ama o devirde ne yaptığımızın farkında bile değildik. Ne zaman ki
mürşidimiz Dayı Bey rahmetli oldu. O zaman gözlerimiz açıldı, yalnız hissettik kendimizi. Ve o zaman Allah'ın bizim üzerimizde nasıl bir tesir icra etmesi lazım geldiğini öğrendik. Sevgili kardeşlerim,

Her şey Osmanlı'da en güzel standartlarda örnek bir davranış biçimleri dizisini ifade ediyordu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği bir muhteşem toplum. Sevgiye, saygıya, dayanışmaya bağlı bir toplum. Allah'a ve dinine sımsıkı bağlı bir toplum. Ve Cumhuriyet'le beraber laiklik müessesesi ortaya konmuştur. Laikliği açık bir şekilde dinsizlik olarak anlayan bir zihniyet bu ülkeye hakim olmuştur. Neden sonra aklımız başımıza geldi de dinlerine bağlı insanları iş başına getirmeyi akıl ettik bu ülke olarak? Onların da hedeflerinde sapmalar görüyoruz. Onları saptırmak için Allah'ın dostu olmayanlar büyük gayretlerin içindeler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ahlakın bu kadar çürüdüğü bir ortamda bu fitneden kurtuluşun bir tek yolu var. Allah'a dönüş. Dikkat edin. Ne zaman Allah öndeyse o zaman parıltılı bir dünya vardır ve adaletin haksızlıklara hakim olması vardır. Öyleyse adaletsizlik var mı? Ne yazık ki evet. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan koptukça insanlar zelil olurlar. İşte 600 yıllık bir Osmanlı saltanatından sonra 80 yılda her şeyimizi kaybetmişiz. Dinin en üstün noktadaki kişisi muhakkak ki halifedir. Osmanlı'nın yok olmasıyla birlikte ondan birkaç sene sonra birkaç sene daha halifelik yaşadı. Sonra onu da bitirdiler. Şu anda emperyalizmin en çok istediği şey yani İslam aleminin yağma edilebilmesi için onların başsız kalması şu anda dünya üzerinde başarıyla tatbik edilmiş bir oyunun bugünkü perdesidir. Ve İslam ülkeleri başsızdır. Her biri istila edilmiştir ve sömürülmektedir. Bir Türk ve İslam birliği mutlaka kurulmalıdır. Türkiye gene bu hüviyetini muhafaza edecektir. Ama İslam alemine yön veren bir ülke olarak. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir göz atarsanız eğer, İslam alemi içinde
İslam aleminin idaresini üstlenebilecek olan ikinci bir ülke mevcut değil. Sadece bu ülke söz konusu. Ve Amerika Federasyonu, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Federasyonu, yani Avrupa Birliği bir bütünü oluşturamıyor. Çin'in ve Rusya'nın beraberce yaptığı o manevradan sonra dünyanın aklı başına gelmiş gibi görünüyor. Ve buna dayalı bir üçüncü büyük birliğin kurulması mutlak olarak gerekiyor. Bu Türk-İslam Birliği'dir. İslam Birliği Türksüz, başsız bir birlik olurdu. Onlara 700 yıl liderlik etmiş olan Osmanlı'nın bugünkü torunları dünya üzerinde önemli bir vazifeyi almak mecburiyetindedir. Bu vazife Türk-İslam Birliği'nin kurulmasıdır. Böylece komünizmin karşısında üçüncü bir birleşik kuvvet vücuda gelecektir. Bütün İslam ülkelerini bir araya getirecek olan bir İslam Birliği Türkiye'nin liderliği altında kurulabilir. Başka bir alternatif yoktur. Öyleyse bu ülkenin insanları olarak aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Osmanlılığımızı kaybetmenin bize nelere mal olduğunu gördük. 700 yıllık bir cihan hakimiyetinin sonunda 80 yılda her şeyi berbat ettik sadece. Ahlak açısından bu dünyadaki en çok suç işlenen ülke olmayı başardık. İtalya'nın da bizden aşağı kalmadığı söyleniyor. İstatistiklerden bunu anlamak gerekli. Ama asırlardan beri bize dünya üzerinde en çok değer kazandıran şey ahlakımızdı. Osmanlı ahlakı. 80 yılda o ahlakı bütünüyle yok etmiş durumdayız. Bunu başaranlar iftihar etsinler. Sevgili kardeşlerim, toparlanma devresidir. Artık aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Artık bir Türk-İslam Birliği'ni kurmak zamanı gelmiştir. Ve gene önceden haber veriyoruz ki Türk-İslam Birliği mutlak olarak kurulacaktır. Biliyorsunuz ki size daha evvel birçok şeyi söyledik. Ve söylediklerimiz Allah-u Teala tarafından bize söyletildiği için zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşti. Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Bu can bu tende kaldıkça biz Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Ve hayatımızın şu kadarcık bir değeri olmadığını da herkesin bilmesini isteriz. Öyleyse eğer insan isek gayelerimiz olmalı. Gayelerimiz için yaşamalıyız. İdeallerimiz olmalı.
ideallerimiz için yaşamalıyız. İster gaye deyin, ister ideal deyin, birisi Latince, birisi Arapça, netice değişmez. İstemeyenlerin var olduğunu da biliyoruz. Bir Türk İslam Birliği'nin kurulmasını istemeyen bir zümre var ülkemizde. Ama onlar istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Türk İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Hiç kimse buna mani olamaz, bilinmiş olsun. İşte bugünden söylüyoruz ki yakın gelecekte Türk İslam Birliği mutlaka kurulacaktır ve dünya üçüncü bir kuvvet odağına mutlak olarak sahip olacaktır. Dünyadaki sülfe sükun dengesi ancak bununla kurulabilir. Üçüncü bir büyük güç. Bunun önderi de Türkiye'den başka bir ülke olmayacaktır. Bu da bilinmiş olan. Bunların hepsinin yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceksiniz. Altını çizerek söylüyoruz, evvelden söylediklerimiz gibi nasıl birer birer tahakkuk ettilerse bu da gerçekleşecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elbette insanlar arasında fikir ayrılıkları olacaktır. İdeal ayrılıkları olacaktır. Bunu hoş karşılamak mecburiyetindeyiz. Bu söylediğimiz Türk İslam Birliği bir görüşü temsil eder. Bu Osmanlı'nın bir devamını temsil eder. Osmanlılıktan hoşlanmayanlar olabilir aramızda ama artık biliyoruz ki onlar azınlıktadır. Bu vatanı sevenler, bu vatan için canlarını vermeye hazır olanlar, onlar Osmanlı kanı taşıyanlardır. Hepiniz Osmanlısınız. Türkiye'den başka istiklalini muhafaza edebilmiş bir Osmanlı ülkesi artık yok. Her tarafa el atmış durumda. İnsanlığın düşmanları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir olmak mecburiyetindeyiz. Beraber olmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, Osmanlı'da zafer kazanan bütün padişahların yanında mutlaka Allah'ın bir büyük evliyası onlarla beraber olmuştur, onların mürşidi olarak. Ve zaferler kazanılmıştır, önceden haber verilerek. Fatih Sultan Mehmet, dadasının yanına gittiği zaman, hangi tarihte, hatta hangi saatte savaşın biteceğini, İstanbul'un fethedileceğini Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet'e açık bir şekilde söylüyor. Allah'tan sormuş, cevabı almış. Var olduğuna nasıl eminse, kendisinin var olduğuna nasıl eminse, Allah'tan aldığı emrin ve ilmin tam ve gerçek olduğundan da o kadar emin. Ve dediği gün, dediği saatte zafer kazanılıyor. Hem de her şeyin bitmesine ramak kalan. İki tarafında hayatta olan askerlerinin sayısı
çok büyük ölçüde azaldığı bir devrede sancak, Osmanlı sancağı İstanbul burçlarına dikiliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelecekte bu ülke gene dünyadaki en az suç işlenen ülkeler arasına inşallah girecektir diye ümit ediyoruz. Bu mümkün müdür? Mutlak olarak mümkündür. İnsanlar Allah'ı tanıyabilseler, onun verdiği istikamette yaşamanın nasıl büyük bir mutluluk olduğunu bir yaşayabilseler, Allah'tan kopmaları hiçbir zaman mümkün olmaz. O zaman Osmanlı olurlar. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde artık devletler modeller, yeni modellere göre dizayn ediliyor. Cumhuriyette bu modellerin en güzelidir. Ve de Allah-u Teala'nın emrettiği husus asla böyle bir modelden vazgeçmemek. İslam'ı temsil eden bir ülke mutlaka serbest seçimle iş başına gelen

iktidar tayin edilir. Adaletli olan herkesin kendi vicdanının sesini dinleyerek bunu gerçekleştirmesidir. Ve böyle devam edecektir. Allah Teala'nın bu devirdeki dizaynı budur. Dini bir dayanışma siyasetin dışında bir olgudur. Siyasetle din aynı hüviyetin içinde vücut bulamaz. Din insanların mutluluğunu sağlayacak olan bir iç dizayndır. Osmanlı'nın bütün dünyaya ulaştırdığı bir muhteşem Allah ile ilişkiler dizisi. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe ümitle bakın. Gelecek bu ülkenin bir İslam ülkeleri birliğinin lideri olduğu yeni bir devreyi işaret ediyor. Üçüncü bir kuvvet odağı Türk-İslam Birliği. Bu ülkenin gelecek günlerde üzerine alacağı belki en büyük vazife, kendi içindeki ahlak buhranını bir sülh ve sükun devresine dönüştürebilmesi hedefi olacaktır. Bu mümkündür ve mümkün olduğunu göreceksiniz. İnsanlar doğruyu ve güzeli gördükleri zaman, gözleriyle şahit oldukları zaman, kalpleriyle gördüklerine inandıkları zaman doğruya ulaşabilirler. O günler uzakta değil sevgili kardeşlerim. Dini insanları hükmü altına alan bir zorbalık olarak düşünenler korkunç bir yanılgının içindedirler. Tam aksine adaletin bütün boyutlarıyla yer aldığı sistemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde olduğu gibi inanç konunun temelini teşkil etmiştir. Sahabe dünyada en çok suç işleyen insanlarken işlemeyen insanlar haline gelmiştir. Yol kesiyorlardı. İnsanları öldürüyorlardı. Kabileler arasında bir kan davası bütün boyutlarıyla devam ediyordu. Bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sonra ne oldu? Sonra sahabe suç işlemez oldular. Her şey bitti. Kendi kız çocuklarını küçücükken diri diri mezara gömüyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi sona erdi. Dünyadaki adaletin en büyük boyutlarda gerçekleştiği bir nizam kuruldu. Allah'ın nizamı. Din deyince korkanlar, sizlere sesleniyoruz. Din korkulacak bir şey değildir, iftihar edilecek bir şeydir. Öyleyse şunu bilelim ki herkes sülh ve sükûnu bekliyor. Bütün bu suçların bu kadar büyük boyutlu herkesin suça yönelmesinin arkasındaki ekonomik sebeplerin dışında

en büyük sebep dinimizi unutmamızdır. Ahlakın da buna dayalı olarak yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, altını çizerek sizlere şunu söylemek istiyorum. Bizim Batı'dan alacağımız bir şey yoktur. Ama Batı'nın bizden alacağı çok şey vardır. Bunu yakın gelecekte bütün dünyaya ispat edeceğiz. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Batı ülkelerinin, Batı'nın bizden alacağı çok şey var olduğunu o günlerde herkes görecektir. Herkese ispat edilecektir. Ama bizim Batı'dan alacağımız hiçbir şey yoktur. Oradan alabildiğimiz şey sadece ahlaksızlık oldu. Bu kadarı yeter. Artık kendimizi toplamanın zamanıdır. Artık Osmanlı kanı taşıdığımızın farkına varmamızın zamanıdır. Artık Allah'ın dostları olmanın zamanıdır. Bu husus dileyenin dinini yaşamayı, bu imkana sahip olmasını sağlamak, dileyenin dinini yaşamaması için ona serbest bir alan tanımak olduğunu hiç unutmayın. Hürriyet, adaletin teminatıdır. Öyleyse hürriyet içerisinde dileyenlerin dinini serbestçe yaşayabileceği, dilemeyenlerin dinlerini serbestçe yaşamayacağı bir nizam gelecek yıllarda mutlaka yerli yerine oturacaktır. Öyleyse adalet bunu gerektirmez mi? Bir insan dinini yaşamak istiyorsa o kişi dinini yaşayabilmelidir kimsenin tesiri altında kalmayarak. Eğer bir insan bir dinin sahibi hissetmiyorsa kendisini, bir din yaşantısına girmek istemiyorsa kimsenin onu zorlamaya hakkı yoktur. Allah Teala buyuruyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeğine rüştü minel gay. İrşat yolu ile gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır diyor Allah Teala. Hükmün altını çiziyoruz. La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Hiçbir devirde olmaması lazımdır. Ama olduğu devirler yaşanmış. Gelecek devirlerde dinde zorlamanın asla olmadığı güzel günler yaşanacaktır. Dileyenin dinini yaşayabildiği, dileyenin de yaşamadığı bir ortamda herkes hürriyetin gerçek haklarından faydalanmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti beraberce sonuna ulaştırdık. Söylediklerim yakın geleceğin işaretlerini taşır. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz nasıl gerçekleşmişse bunlar da gerçekleşecektir. Hürriyet,
bütün insanların susadığı bir husustur ve bu hürriyet mutlaka oluşacaktır. Engel olacaklarını düşünenler varsa yanıldıklarını şimdiden söylemek isteriz. Gelecekte bu tablo ortaya çıkacak. Allah Teala'nın söylediği husus. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Asla olmayacaktır. İrşat yolu ve gay yolu herkesin seçeceği bir yol olacaktır. Dileyen irşat yolunu seçer, dileyen gay yolunu seçer. İnsanların buna müdahale etmeye hakları yoktur. Kimse kimseyi dinini yaşamak mecburiyetinde bırakamaz, yaşamamak mecburiyetinde de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu istikamette sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah muhakkak ki dostların en dostudur. Hepinizi en çok sevendir. Ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'la insan arasındaki ilişkilerin hep Allah'ın sevgisi kapsamında olduğunu görüyoruz. Sevgi daima baş faktördür. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgi. Allah eğer sizi sevmeseydi yaratmazdı. Yaratmış, çok seviyor. Bu sevginin muhtevası dostluğu otomatik olgunlaştıran bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa dostluk vardır. Nefret varsa düşmanlık vardır. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Ve bu sevgisi sebebiyle de hep sizden yanılır. Yani sizin Allah katında yücelmenizi, yükselmenizi, daha güzele daha güzele diye Allah'ın dizaynı içerisinde yol almanızı ve mutlu olmanızı ifade eder. Allah'ın sizi çok sevmesi dostların en büyüğü olmasını ifade eder. Ne zaman ona müracaat etseniz Allah Teala konuya çözüm getirir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her güzelliği sizlere yaşatacak olan odur. Maddi güzellikler, manevi güzelliklerin hepsi ona aittir. Sadece mutlu olmanızdan yola çıkar. Ve istediği şey hepinizin ama hepinizin mutlu olmasıdır. O dostların en üst seviyede olanıdır. Hepinizin dostudur. Ne ister sizden? Sevgili kardeşlerim, sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Belki bir takım insanlar diyecekler ki nasıl olur? Allah-u Teala bizim namaz kılmamızı ister, oruç tutmamızı ister, zekat vermemizi ister, zikir yapmamızı ister, daha bir sürü ister. Evet. Ama istemesi sadece sizin onların güzelliklerini yaşamanıza dönüktür. Birçok insan için Allah'ın dizaynı onları rahatsız eden bir takım faktörler taşır.
Namaz kılmak kişiye zor gelir. Oruç tutmak kişiye zor gelir. İşte sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın düşünce standartlarıyla insanların düşünce standartları birbirinden farklılık gösteriyor. Şeytan insanlara bütün güzellikleri çirkin göstermek için özel bir gayretin sahibidir. Birçok insan için oruç tutmak bir işkencedir. Allah'ın insanı açlıkla imtihan etmesi. İnsanın karnını doyurması varken, sigara içebilmesi varken, içki içebilmesi varken, bunların hepsinden feragat edip de oruç tutmak birçok insana büyük bir fedakarlık olarak görünür. Peki aynı insanlara biz desek ki, İyi ama Allah Teala ya size susamayı hissettirmeyecekse, ya size açlığı hissettirmeyecekse ve Allah'ın bir emrini yerine getirip oruç tutmanın o zamanki o büyük hazzını açlık ve susuzluk çekmeden yaşamayı Allah Teala size nasip edecekse, o zaman konunun zevkten ötede nesi kalır ki? Sevgili kardeşlerim, Erzurum Üniversitesi'ne gitmiştik. Orada bir konferans vermek üzere. Konferansı verdik. Konferanstan sonra talebelerle konuşuyoruz. Çocuklardan böyle bir iri yarı birisi diyor ki, bu Ramazan ne yaptık biliyor musunuz diyor. Öğlen yemeğini yemekte olanların üzerine lokantanın kapısını kırarak girdik. Onlara bir meydan dayağı çektik. Hadlerini bildirdik. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlattım. Eğer siz tasavvufu yaşıyor olsaydınız, oruç tutmanın bir işkence değil, bir zevk olduğunu yaşamış olsaydınız, o zaman belki lokantaya girecektiniz ama kapısını kırmadan girecektiniz. Belki o insanlarla konuşacaktınız ama onlara orucun insana sükunet veren, huzur veren ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacaktınız. Ve sonucu sorduk. Şimdi dedik bu durumda o dayak attığınız insanların oruç tutmasını mı bekliyorsunuz? Bu insanlar oruç tutan insanlar Allah'ın dostuysalar, Allah'ın dostları böyleyse o zaman biz bu oruçtan nefret ederiz der insanlar. Allah'ı temsil eden insanların kendileri açlığı bir işkence diye görüyor noktasından hareketle insanları cezalandırmak üzere harekete geçmeleri, onlardan intikam almaları, biz aç kalıyorsak bunun işkencesini yaşıyorsak siz de bunu yapmaya mecbursunuz demesi bir büyük hatadır sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün emirleri doyulmaz zevklerdir. O zevkleri yaşadığınız takdirde, o hüviyete ulaştığınız takdirde Allah'ın en büyük dost olduğunu anlayacaksınız. Çoğunuz anladınız. Tasavvufta olanların hepsi anladı. Sevgili kardeşlerim, içinizden öyle bir arzu gelir ki mutlaka tabi olmak iç dünyanızın temel hedefini teşkil eder. Bütün dünyadan vazgeçersiniz. İstediğiniz Allah ile hemhal olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Allah'ın evliyası olmaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 10 tane ihsanla
O mutlak olarak ulaşmak istediğiniz hedefe varırsınız. İrşat makamı. Tabi olduğunuz an günlerden çarşamba diyelim. Ertesi gün oruç tutacaksınız, perşembe. Ve eğer siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz, o perşembe günü tuttuğunuz oruçta ne açlık, ne sigara ihtiyacı, ne de eskiden olan alışkanlığınız varsa içki ihtiyacı duymayacaksınız. O zaman Allah'ın nasıl bir dost olduğunu anlayacaksınız. O zaman düşüneceksiniz, eğer oruç buysa, ben ömrüm boyunca oruç tutarım diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, şu yemek yeme müessesesi insanları nerelere götürüyor? Kocaman göbeklerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Oysa ki hepinize söylüyorum bunu, şu anda denemeye girebilirsiniz. Şu anda ne kadar yemek yiyorsanız onu hesaplayın ve yarın yarısını yiyin yediğinizin. Aç olacağınızı, aç kalacağınızı düşündürecek iblis size. Kendi düşünce sisteminiz de. Ama yemeğinizi bitirip kalktıktan sonra şöyle bir kendinizi yoklayacaksınız, aç olmadığınızı göreceksiniz. O zaman demek ki ben bu yediğimin yarısıyla da doyuyormuşum. Kesin neticesine varacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda midenizle beyniniz arasındaki ilişkide iç dünyanızdaki iletişim müessesesinin idrake vardığı nokta yemeye başladığınız anda ki birkaç saniye değildir. En az 20 dakikalık bir zaman süresinin sonunda açlık veya tokluk hissinin gerçek hüviyetine varırsınız. Normal standartlarda yemek yiyorsanız. Ve eğer yemek boyunca o hissiyatınıza dayalı olarak doyuma kadar giderseniz ihtiyacınızın iki katı yemeği aldınız demektir. Bu yanlış bir şey. Yarın deneyin, her gün yediğiniz yemeğin yarısını yiyin. Aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Yemek yediğiniz süre boyunca aç kaldığınızı zannedeceksiniz. Ama yemeğiniz bittikten sonra, yani yarım porsiyonu yedikten sonra bakacaksınız ki hayır, doymuşsunuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan hep açlıkla, fakirlikle, korkuyla tehdit eder. Bütün söyledikleri yalandır. Allah ise sevgiyle, toklukla, tatmin olmayla sizleri güzele davet eder. Unutmayın, Allah Teala sizden yana, sizinle beraber, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın daha üst seviye, çok daha üst seviye sevgilisi olursunuz. Ötekileri de sever, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri de. Onlara olan sevgisi ne yazık ki hiçbir zaman onları kurtaracak olan bir hüviyet taşımaz. Çünkü Allah'ın sözü var. El-Adl esmasının gereği olan, adalet esmasının gereği olan sözü var. Kur'an'ı indirirken, bütün mukaddes kitapları indirirken, o büyük dost demiş ki, ben bana ulaşmanızı istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka benim cennetime girerler. Kim dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Şimdi Allah Teala bu anonsu yaptıktan sonra, bu açıklamanın ışığı altında El-Hak esmasının sahibi olan, Hakk'a mutlaka riayet edecek olan Allah Teala
El Adl esmasının sahibi olan, adalete mutlaka riayet edecek olan Allah'a ve Allah'ın katında söz değiştirilmez, Allah'ın sözünde hilaf yoktur diyen Allah-u Teala ne yapar, ne yapacaktır, ne yapması gerekir? Sözünü tutması gerekir. Bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyorsa, ikaz ediyorsa insanları ve diyorsa ki sadece bir tek dilekle ben sizi mutluluğa ulaştıracağım. Ben sizi dostlarımdan, ben size dostum, sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Yani bana dost olan olacaksınız. Benim dostum olacaksınız. Ben sizden razı olacağım. Siz de benden razı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Sadece bir dilek. Allah Teala'yı dost olmamakla kimse itham edemez. Bu dostluğun daha büyüğü olabilir mi? Şu dünyada ne kadar ömür yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama cehenneme gittiğiniz zaman sonsuz bir zaman, milyarlarca, trilyonlarca sene orada yaşayacaksınız. Yaşlanmayan bir hüviyette ama devamlı azaba duçar olarak. Ve şu dünyadaki hayatınızın sonuçlarına göre gideceğiniz yer ya cehennemdir ya da cennettir. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah sizi sonsuz bir cennet hayatında sonsuz bir mutluluğu yaşatmakla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Sadece bir dilek. Hayır, Allah'a ulaşmayacaksınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanı size ait değil. Geri kalanı o büyük dost yapacak. O sizi bütün yarattığı diğer bütün mahlukatından fazla seven Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, arada denge var mı? Yapacağınız şey bir tane dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki bunun sonucu milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene sonsuz bir hayatı en mutlu standartlarda cennette yaşamak. Bir tek dilek ve karşılığı. Daha büyük bir dost olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Böyle bir dizaynda sizin talebiniz mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştırmakla noktalanacaktır. Önce irşat makamına ulaşmanızla noktalanacaktır. Mutlaka ulaşmak isteyeceksiniz. Tabiyetinizle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'a mülaki olur. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bütün ilişkilerinizde o güzellik söz konusu. O sizi seven, çok seven büyük dost, sizi adeta bedavaya, adeta karşılıksız olarak sonsuz mutluluklara ulaştırmaya hazır. Şimdi soruyoruz size, Allah Teala böyle demişse, bana ulaşmayı dileyeni
Ben mutlaka evliyamdan birisi yaparım. Velilerimden birisi yaparım. Onu kendime dost kılarım. Ben de onun dostu olurum. O benden razı olur, ben de ondan razı olurum. Sonsuz bir cennet hayatını ona yaşatırım. Bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Bir tek dilek, bana ulaşmayı dilemek. Eğer bir dileğin karşılığı sonsuz bir ömürse, cennette geçirilecek sonsuz bir ömürse, bu dileği yapmayanların cezası sonsuz bir cehennem hayatıysa, ne cennetten cehenneme, ne cehennemden cennete bir geçit yoksa, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözlerini layık ve çile değerlendirmemiz gerekmez mi? Allah Teala adaletin kainattaki temsilcisidir. Kainatı sünnetullahıyla her zerreyi kontrolü altında tutan o ilahi kompütür sistemiyle o kontrol eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O büyük dostu her safhada yakalayacaksınız. Hangi gözlüklerle bakarsanız öyle görürsünüz. Eğer siz bu sözlerimden ders alan biriyseniz, Allah'ın ayetlerini Allah'ın emrettiği biçimde öğrenmişsiniz, tatbik ediyorsanız ki en önemli hüküm Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman Allah'ın size sonsuz lütuflarını göreceksiniz. Ama ya ötekiler? Allah Teala'nın bunu söylemesine rağmen kör kör parmağım gözüne ifadesi gibi bana ulaşmayı dilersen seni cennetime alırım, sonsuza kadar cennetimde barındırırım, evliyam yaparım. Ben sana dost olurum, sen de bana dost olursun. Daha doğrusu benim sana dostluğum artar, sen de bana dost olursun. İfadesi Allah Teala'nın açık ve kesin bir hüviyetini göstermiyor mu? Bir hiçe karşı sonsuz bir mükafat. Sevgili kardeşlerim, hiç değil mi? Bir tek dileğe karşılık sonsuz bir dünya hayatı ve Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek. Ve bildirisini yapmış. Diyor ki, bana ulaşmayı dilerseniz bu şerefe mutlaka erersiniz. Ama dilemeyenleri de mutlaka cehenneme atarım. Sevgili kardeşlerim, ya buna rağmen insanların çok çok büyük bir kısmı Allah bunu emretmesine, bunları söylemesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ki şu anda dünyanın durumu budur. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir talebin sahibi değiller. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir büyük yanlışlık yaptığımızı görebilecek miyiz? İnsanlar kör nefslerindeki o kibir sebebiyle Allah'ın emirlerine karşı geliyorlarsa, bütün diğer emirleri bıraktım. Çünkü hepsinin başında sadece bu emir var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim,
hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın vasıta emirlerini hangi boyutta yerine getirirseniz getirin. Yani namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. Bu İslam'ın 5 tane şartını hangi boyutlarda yaparsanız yapın. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Allah ile olan dostluğunuz ilerlemez. Ve Allah verdiği sözü çiğnemeyeceği için mutlaka Allah'ın cehennemine girersiniz. Peki sormaz mıyız şimdi bu noktada? Şu cehenneme giren, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu kadar ikaza rağmen dilememekte ısrar eden o insanlar, kendilerine ilim verilenler, bu ilmi bırakıp faydasız ilimle meşgul olanlar ve Allah'ın bana ulaşmayı dileyin emrini yerine getirmeyenler, onların cehenneme gitmesi Allah'ın onlara bir zulmü müdür? Allah Teala dostluğunun en bariz göstergesini sunuyor. Bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatını vaat ediyor, mutlaka gerçekleştirecek. Ama bunu tahakkuk ettirmeyenlere de mukabilini, cezayı gerçekleştirmeye mecbur söz vermiş. Adaletinin gereği olarak bunu yapmak mecburiyetinde. Kendi koyduğu kanun gereğince, Allah'ın sözünde hulf olmayacağı için, Allah sözünden asla dönmeyeceği için cezayı da mükafatı da mutlaka yerine getirmeye, indirdiği kitaplarla zaruret üzere kendisini vazifeli kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize aklı neden vermiş? Düşünelim ve doğruyu seçebilelim diye. Şimdi insanların %90'dan fazlası yanlışı seçmişlerse, bir dilekle kurtulabileceklerini öğrendikleri andan itibaren bunu seçmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekirken dilememekte direnmeleri yetmez. Din öğreten kesimin başkalarını da aynı şeyi yaptırmaları, onları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeleri Allah'a karşı bir isyan değil midir? Başka hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Bir dileğe karşı sonsuz bir cennet hayatı garanti ve sonuç hüsran. Kişi diyor ki, sen beni yarattın, beni serbest irademle yarattın. Ben serbest irademi senin iradenin tersine kullanacağım. Kullanabilir. Ama cezasına da katlanmak mecburiyetinde. O zaman Allah'ı zalim bir Allah olarak değerlendiremez. Buna kimsenin hakkı yoktur. Evet, Allah kullarını cehenneme atar. Aslında şöyle söylemek çok daha uygun diye düşünüyorum. Allah cehennemi hazırlar. Allah kanunlarını koyar. Bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir der. Peşin olarak hükmünü koyar. Allah'ın kanunları otomatik olarak işler. Allah kullarını cehenneme atar sözüyle insanları Allah cehenneme atıyor sonucuna sakın ulaşmayın.
Allah'ın kanunları otomatik işler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah'ın vücuda getirdiği sistem onları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların dilemeden evvelki, diğerlerinin dilemeden evvelki durumları onlar ölünceye kadar devam eder. Yani gözlerinde hep hicab-ı mestüre, gizli bir perde var olarak ölürler. Kulaklarında vakra var olarak ölürler. Kalplerinde ekinnet olarak ölürler. Göğüslerinden kalplerine yol açılmamış olarak ölürler. Kalplerinin nur kapısı şeytana dönük olarak ölürler. Kalplerinde küfür yazılı olarak ölürler. Bunların hepsi kalplerinin %100 afetle dolu olması halinde ölmeleri, bunların hepsi cehennemin birer elektronik işaretidir. Bu işaretlerin sahipleri sadece cehenneme gidebilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu saydıklarımın hepsi o kişide Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla değiştirilir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Gene Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük lütuflarıyla karşı karşıya olduğumuzu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onun ne kadar büyük dost olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Teala herkesin dostudur. Kullarını cehenneme atmayı istemez. Ama kanunları o koymuştur. Ve herkesin hakkını ona teslim etmek bir zarurettir Allah için. Cenneti hak edeni mutlaka cennetini alacaktır. Cehennemi hak edeni mutlaka cehennemine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'ın bu büyük nimetini hiçe sayması, sen benim Allah'a ulaşmayı dilememi emrediyorsun, ben de bu emri yerine getirmiyorum diyor adam. Ben isyan ediyorum diyor. Yapabilir. Serbest iradesiyle herkes dilediği hareket tarzını kendisine tayin edebilir. Ama bunun cezasına katlanmak mecburiyetindedir. Ve o insanın Allah ne diye beni cehenneme attı demeye hakkı yoktur. Çünkü kanunlarını koymuştur Allah Teala ve insanların lehine muhteşem bir dizayn oluşturmuştur. Sadece bir tek dilekle sonsuz bir cennet hayatı. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde ne yapılabilir ki? O insanlar şeytanın dostları, Allah Teala'nın daha ne yapmasını isteyebilirler ki? Eğer bir denge söz konusuysa burada denge falan yok. Kişinin şu kadarcık bir talebi, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hiçbir aksiyonu olmasa bile, hiçbir ibadeti olmasa bile bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye mutlaka Allah Teala onu cennetine ulaştıracağını söz veriyor. Bir hiçin karşısında sonsuz bir cennet hayatını garanti ediyor Allah Teala. Bir hiçin mükafatı bir dünya, bir kainat. Sıfırın biraz üzerindeki bir küçücük noktanın bir talebin karşılığı bir sonsuzluk.
Allah'ın adaleti, üstün adaleti, normal adaletin sonsuz ötesinde bir güzelliği sergiliyor. Öyle ya, adalet nedir normal standartlarda? Normal standartlarda adaletin ölçüsü kısastır. Neyi yaparsanız karşılığında sadece o kadar bedel ödemek. Birine bir tokat attınız mı, o kişinin de size bir tokat atma hakkı olur. Nedir hakkı onun? Sizin ona yaptığınızın aynını tatbik edebilmektir. Daha ötesine hak verilmemiştir. Ama burada bir insanın Allah'a ulaşmayı dinlemesi karşısında Allah-u Teala'nın onu cennetine alıp sonsuza kadar orada barındırması, sonsuz bir mutlu hayatı ona vermesi, böyle bir dengeyi hiç mi hiç ifade etmiyor? Allah için yapılan bir hiç, Allah'ın o istediği yegane o küçücük şey için verdiği mükafat sonsuzluk. İşte Allah böylesine sizin lehinize, insanların lehine her şeyi dizayn edendir. Ve buna rağmen insanlar nankörlük ederlerse, Allah'a asi olurlarsa, sen kanlarını koy, ben senin kanlarına itaat etmiyorum derlerse, Allah-u Teala'nın bu kadar büyük nimetlerine, ihsanlarına sırt çevirirlerse, Allah da öyle yapanların cezasını koymuşsa Kur'an-ı Kerim'e, adaletinin gereği olarak mutlaka onu uygulamak mecburiyetindeyse, adaletinin gereği olarak, hak esmasının gereği olarak, adil esmasının gereği olarak bunu yapması zorunluysa, o zaman insanlar nasıl Allah'ı adaletsiz bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Nasıl Allah'ı cezalandırıcı bir Allah olarak değerlendirebilirler ki? Bir tarafta küçücük bir talebin karşılığı sonsuz bir mutluluk. Dengeyi hiçbir şekilde kuramazsınız arada. Birisi bir hiçtir, birisi sonsuzluktur. Ve sadece insanların lehine. Sevgili kardeşlerim, her alanda Allah sizinle beraber. Ve Allah-u Teala bir talebinizle cenneti ayaklarınızın altına sermiş. İşte diyor cennet. Dostluğunuzun ne kadar üst seviye olduğunu ispat sadedinde bunu söylüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala diyor ki, hayır diyor, ben sizden sadece cennet saadetini yaşamanızı isteyen bir Rab değilim. Dünyada da mutlu olmanızı isterim. Onun için diyor, bu Allah'a ulaşmayı dilemeniz var ya, onun mukabilinde size dünya saadetinde yarısını garanti ediyorum diyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını nefs tezkiyesi yoluyla Allah-u Teala yok etmeyi garanti ediyor. Ondan sonra siz bir gayretin içinde olacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değildir. Allah-u Teala da bunu kesbi olarak insanlara temin eder. Yani kişi kendisi kazanmak mecburiyetindedir. Kesbetmek mecburiyetindedir. O muhteva insanoğluna normal standartlarda vehbi olarak verilmez. Allah-u Teala hibe etmez, karşılıksız vermez. Neyi? Daimi zikri. Daimi zikir emek karşılığıdır. Kimlere kesbi olarak verir? Resullere ve devrin imamına vehbi olarak verir. Hibe eder, karşılıksız verir. Allah'ın bütün resulleri hangi çağda yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi kavmin resulü olurlarsa olsunlar, onlar
Allah-u Teala'dan daimi zikri vehbi olarak almışlardır. Ama Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği irşada ulaşanlar da dahil olmak üzere herkes daimi zikri kesbi olarak elde eder. Kendi gayretinin sonunda kendi gayretiyle, çalışmasıyla, çabasıyla kesbeder, iktisap eder. Öyleyse burası yolun sonu, hem dünya saadetinin %100'ü hem de 7. kat cennet. Ama cennet cennet dedikleri bir tek dileğe dayalı Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hiçe karşılık bir sonsuz mutluluk, cennet mutluluğu, işte o Allah'tır. En büyük dostunuz, en çok sevdiği insana en büyük miras bırakmıştır Allah'ın cenneti, bir dilek karşılığı. Ama istediği şey en asgari seviyede bir cenneti kazanmanız değil, o 3. kat cennetle dünya saadetinde %50'sini zaten garanti ediyor. %51'ini. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bunun manası ise nefsinin kalbindeki afetlerin %51 azalmasıdır. Bunun manası ise şeytanın hakimiyetinin %51 azalmasıdır. Bunun manası o kişinin şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olduğu noktaya ulaşmasıdır. Allah'ın kulu sayıldığı noktaya ulaşmasıdır. Kimin kalbinde afetler, yani heva %50'den fazla ise nefsinin kalbinde, o kişi ağırlığı şeytana kul olmak olan bir dizayn içindedir. Kimin nefsinin kalbindeki afetler, hevası %50'den aşağı düşmüşse, o kişi Allah'a kul olmanın ağırlık kazandığı noktadadır. Şeytana kul olmanın ağırlık kazandığı nokta, %100 nefsinizin kalbinin afetlerle dolu olmasından başlar, %50'ye kadar devam eder. %50'ye kadar, aşağı ininceye kadar devam eder. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığında, şeytanın kulu olmaktan kurtulursunuz. Ağırlığı Allah'ın kulu olmak hüviyetine girersiniz. İşte Allah'a ezelde verdiğiniz fizik vücudunuzun yemini, ahdi demek daha doğru ifade, ahd olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Hadi gelin bakalım ayet-i kerimeye, ne diyordu Allah Teala? Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ezelde elesi bir hüküm günü ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diye tamamlamış ayeti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dostluğu görebiliyor musunuz? Onun bir hiç karşılığı size nasıl sonsuzu ikram ettiğini, onun ne kadar mükerrem olduğunu, kerim olduğunu, ikram edici olduğunu görmüyor musunuz?
Ve her safhada onun rızası mutlaka devreye girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala sizi seçer. Bu onun rızasıdır. İkinci basamakta seçilirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilemeseniz de dilemeniz için rızaya ulaşmışsınızdır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. 10. ihsanı rızasını belirten unsurdur. Sizin talebiniz üzerine, hacet namazını kılmanız üzerine size mürşidinizi gösterir. Bu Allah'ın rızasını ifade eder. Sonra Allah'ın yoluna girersiniz, nefs tezkiyesine başlarsınız, ruhunuz Allah'a doğru yolculuk eder ve 5. katta siz Allah'tan razı olursunuz ama ruhunuz 6. kata ulaştığı zaman Mardiye kademesinde Allah da sizden razı olur. Ruhunuz bir sonraki kademede, 7. kademede, 7. katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Bir evvelki kademede Allah gene sizden razı oldu. Her zaman sizden razı olmaya hazırdır. Ne zaman zahit olursanız, bu fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için Allah'ın rıza makamıdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz makam, hikmetin rızasını ifade eder. Daimi zikrin rızasıdır.

Allah'ın rızasını ifade eder. Son aşamadır. İrşada ulaşmanızda iradenizi Allah'a teslim ederek hakkı tukatihi takvanın, hakkul yakini takvasının sahibi olmanızın rızasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her aşamada Allah'ın rızasını görüyorsunuz. Daha üst boyutta Allah'ın Resulleri vardır. Ve Resullerinden sadece bir tanesine tasarruf rızası Allah-u Teala verir. Bütün Resuller için irşat makamına tayinleri bir rızadır. Risalet rızasıdır. Bütün Resuller arasından bir tanesinin tasarruf rızasına ulaşması Resuller kademesinde tahakkuk eder ve rıza olayı tamamlanır. O hep sizden razı olacaktır. Siz Allah'ın rızasını kazanacak bütün bu güzellikleri kendinize hedef ittihaz ettiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalplerimizi birleştirelim. Hepimiz aynı denizin içerisindeyiz. Allah'ın rahmet denizi. Ve hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Bütün insanlar irşat makamına tayin edilecekleri salah makamının 5. mertebesini gerçekleştirecek bir hüviyetle yaratılırlar. Bunların arasında sadece akli yetersizlik teklife kapalıdır. Onlara teklif yoktur. Allah Teala iki tane unsur koymuş. Akil olmak, normal aklın doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek olan bir temyiz kudretinin, temyiz yani doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. O kudretin sahibi olmak ki bütün insanlar, normal insanların hepsi öyledir. Bir de Allah Teala buluğu öngörür. Kişinin buluğa ermesi teklif için temeldir. Akil ve bali olmak hüviyeti tamamlandığında herkes bir sorumluluk taşır. Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. İnsanlar bu hakikati bilmezler. Zannederler ki bu sorumluluk o kişinin namaz kılmasıdır, oruç tutmasıdır, zekat vermesidir, hacca gitmesidir, kelime-i şehadet getirmesidir. Bunları yapmadı mı doğru cehenneme gider, yaptı mı mutlaka cennete gider. Yapmadığı zaman o kişinin gideceği yer elbette cehennemdir ama sebebi sadece onları yapmaması değildir. Asıl sebep Allah'a ulaşmayı dilememesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında sonsuz bir cennet mutluluğunu ayaklarınıza sermeye hazır. O Allah, biz ona hayranız. Biz onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça önce hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daimi zikre ulaştıktan sonra da hayran olacaksınız. Her şey

Öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu dünyanın bu korkunç hüviyetine, hep insanların birbirini aldatmasına, her kötülüğü başka insanlara layık görmelerine, baktıkça Allah'ı ne kadar az tanıdıklarını görüyorum. Kendilerine ne kadar çok yazık ettiklerini görüyorum. Bu söylediklerimiz henüz bizim sesimize ulaşamadıkları için mi sadece? Bir kısmı için gerçekten öyle. Bir kısmı söylediklerimizi dinliyor, tahkik ediyor, doğru olduğunu görüyor ama etrafındaki insanlara karşı sesini çıkartamıyor. Bir kısmı direkt olarak karşı çıkıyor. Hiç inceleme gereğini duymadan öylesine emin ki okuduğu o emani bilgilerin doğru olduğundan diyor ki bunca alim binlerce kitap yazmışlar. O alimler bilmeyecek de o mu bilecek? Sevgili kardeşlerim, biz biliyoruz. Çünkü biz Allah-u Teala tarafından öğretiliyoruz. Acaba bunun bir manası var mı? Bize vahyolunuyor. Halep oradaysa, Arşın burada, işte Kur'an-ı Kerim. Hadi bakalım. Bunca zamandır açıklamalarda bulunuruz. Bir tek yanlışımızı yakalayabildiniz mi? O kadar gayretinize rağmen. Öyleyse soruyorum sevgili kardeşlerim, sizlere soruyorum. Neden biz size dostuz da siz bize neden dost değilsiniz? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Bu fark bile yetmez mi? Sadece bu farkı idrak etmeniz bile yetmez mi kimliğimiz konusunda? Biz insanlara Allah'ın kurtuluşunu açıklıyoruz. Size de açıklıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileseniz, karşı çıkmasanız, insanları da ondan caydırmaya çalışmasanız, birazcık incelesiniz Kur'an-ı Kerim'i, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman ne yapacaksınız? Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? O sizin en büyük dostunuz, sizin de bu güzellikleri yaşamanızı istemiyor mu zannediyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Ve gene zamanımız doldu. Sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle geçirdiğimiz bu bir saat çabucak sona erdi. Gönlümüz sizlerde kaldı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahin kılsın. Dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Taktuk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve evli kadınlarla evlenmeniz haram kılınmıştır. Elinizin altında bulunan harp esirleri, cariyeler müstesna. İşte bunlar Allah'ın size yazdıklarıdır, farz kıldığı hükümlerdir. Ve bunların dışında olanlar iffetli olmak ve zina yapmamak şartıyla mallarınızla istemeniz, mehirlerini verip almanız size helal kılındı. Artık onlardan faydalanmak isterseniz, o takdirde farz olan mehirlerini onlara verin. Ve bu farzdan sonra razı olduğunuz konuda onunla anlaşmanızda sizin üzerinize bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve içinizden kimin mümin ve hür kadınlarla nikah yapmaya, evlenmeye gücü yetmezse, o zaman ellerinizin altında bulunan genç mümin cariyelerinizden alıp evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz birbirinizdensiniz, aynı soydan gelmesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla, sahiplerinin izniyle mehirlerini marufla, örf ve adete uygun olarak vererek onları nikahlayın. Fakat evli olduğu halde fuhuş yaparlarsa, o takdirde hür kadınlara uygulanan azabın, cezanın yarısı kendilerine uygulanır. İşte bu cariye ile nikahlanma izni içinizden zina etme sıkıntısına düşmekten korkanlar içindir. Ve sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Allah size beyan etmek, açıklamak ve sizi sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak ve tövbelerinizi kabul etmek ister. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir meyille şehvete meyletmenizi isterler. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler ve insan zayıf yaratıldı. Ey iman edenler, amenu olanlar! Birbirinizin mallarını aranızda batılla, haksızlıkla yemeyin. Ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi ve birbirinizi öldürmeyin, intihar etmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı rahimdir. Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o takdirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu Allah için kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir makama, ikram olunacağınız bir yere koyarız. Ve Allah'ın bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin, istemeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, onun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve ana babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından herkese mirasçı kıldık. Ve artık yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Erkekler mallarından kadınlar için mehir ve nafaka olarak harcamaları sebebiyle ve Allah'ın onların bir kısmını diğerlerine üstün kılmasından dolayı kadınların üzerinde daha çok kaimdirler. Koruyup gözetici, idare edicidirler. Bu bakımdan salih amel, nefs tezkiyesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın onların haklarını ve iffetlerini korumasıyla onlar da gaybde kocalarının yokluğunda hem kendilerini hem kocalarının mal ve şerefini koruyucudurlar. İtaatsizliklerinden, baş kaldırmalarından korktuğunuz kadınlara ise önce nasihat ediniz ve sonra da yataklarında yalnız bırakınız. Ve hala itaat etmezlerse onlara vurunuz. Bundan sonra eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Ve eğer ikisinin, karı kocanın arasının açılmasından korkarsanız, o takdirde erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. İkisi de karı koca arayı düzeltmeyi isterlerse, Allah onların aralarının düzelmesinde onları başarılı kılar, muvaffak eder. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Ve Allah'a kul olun. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, eşlere, yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza, köleye, cariyeye, işçilere ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler.
ve kâfirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar mallarını insanlara gösteriş için infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki güne inanmazlar. Ve kim şeytanı kendisine yakın arkadaş edinirse, işte bu kötü bir arkadaşlıktır. Ve ne olurdu onlar, Allah'a ve ahiret gününe, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşma gününe iman etselerdi. Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için infak etselerdi, harcasalardı. Ve Allah onları en iyi bilendir. Muhakkak ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ve eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük ecir karşılık verir. Artık her ümmetten bir şahit, Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kafirler ve Resul'e asi olanlar, karşı gelen kimseler, o izin günü, kıyamet günü kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler ve inkar ettikleri hiçbir sözü Allah'tan gizleyemezler. Ey amenu olanlar! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken yolcu olmanız hariç gusül abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin. Sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Dalaleti satın alıyorlar ve sizin de yoldan, Allah'ın yolundan sapmanızı, dalalete düşmenizi istiyorlar. Ve sizin düşmanlarınızı en iyi Allah bilir. Ve dost olarak Allah kafidir ve de yardımcı olarak Allah kafidir. Yahudilerden Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip tahrif edenler, manalarını bozanlar ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası ve râina, bize bak Yahudi dilinde ahmak diyorlar. Ve eğer onlar işittik ve itaat ettik, işit ve unzur, bize bak deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetledi. Artık onların pek azı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Yanınızdakini, Tevrat'ı ve İncil'i tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a, yüzleri silmemizden, böylece onları arkalarına çevirmemizden önce veya Ashab-ı Sebt'i, cumartesi günü yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlememizden önce iman edin ve Allah'ın emri yapılmıştır, daima yerine gelmiştir. Muhakkak ki Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmedin mi? Hayır, öyle değil. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile zulüm olunmazlar. Bak, Allah'a nasıl yalanla iftira ediyorlar ve bu ona apaçık bir günah olarak kâfidir. Kitaptan kendilerine pay verilen kimseleri görmedin mi? Cipte, kâhinlere, putlara ve tağuta, insan ve cin şeytanlara inanıyorlar ve inkar eden kimseler için de bunlar iman eden kimselerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetledikleridir. Ve Allah kimi lanetlerse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Öyle olsaydı insanlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın fazlından, nimetinden insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar, çekemiyorlar mı? Oysa biz Hazreti İbrahim ailesine soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.
Artık onlardan kimi ona iman etti ve onlardan kimi de ondan yüz çevirdi, iman etmeyenlere alevli ateş olarak cehennem kafidir. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar eden kimseleri yakında ateşe atacağız. Onların dirilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları, dirilerini başka dirilerle değiştireceğiz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Ve amenu olan ve nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar için orada temiz eşler vardır ve onları güzel bir gölgeye koyacağız. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Ey amenu olanlar, iman edenler! Allah'a ve Resul'e ve sizden olan idarecilere emir verme yetkisinin sahiplerine itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, o takdirde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevil, yorum bakımından en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? Onu, şeytanı inkar etmekle emrolundukları halde tağutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir dalaletle saptırmak, dalalete düşürmek istiyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e gelin denildiği zaman, münafıkların senden yüz çevirerek ayrıldıklarını görürsün. Bundan sonra onlara elleriyle işlediklerinden dolayı bir musibet geldiği zaman halleri nasıl olur? Sonra sana gelince, biz sadece iyilik etmek ve aralarını birleştirmek istedik diye Allah'a yemin ederler. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kişilerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara vaaz et, nasihat et ve onlara kendileri hakkında belagatli, güzel söz söyle. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka Allah'ı İki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Artık hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakim tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve eğer onlara, nefslerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye yazsaydık, farz kılsaydık, muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ve eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından imanları daha sağlam olurdu. Ve o zaman biz onlara mutlaka katımızdan büyük ecir verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola iletirdik. Ve kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, o takdirde işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, peygamberlerle ve sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır. İşte bu fazıl, büyük ihsan Allah'tandır. Ve Allah en iyi bilen olarak kafidir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Silahlarınızı alın, artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın. Ve muhakkak ki sizden bazıları mutlaka yavaş davranır, savaşa çıkmakta gecikir. Sonra da
eğer size bir musibet isabet ederse, Allah beni nimetlendirdi de o zaman ben onlarla beraber şehit olmadım derdi. Ve eğer gerçekten Allah'tan size bir fazıl, zafer isabet ederse, sanki sizinle onun arasında bir görüşme olmamış gibi mutlaka, keşke ben de onlarla beraber olsaydım, böylece büyük bir fevz, ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Ve kim Allah yolunda savaşırken öldürülse veya galip gelse, o takdirde biz ona büyük ecir vereceğiz. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve ey Rabbimiz, halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir veli ve katından bize bir yardımcı kıl gönder diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz. Amenu olanlar Allah'ın yolunda savaşırlar ve kafir olanlarsa tağutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı, farz kılındığı zaman, onlardan bir kısmı düşmanları olan insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin, geciktirseydin olmaz mıydı dediler. De ki, dünya metaı menfaati azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz hurma çekirdeğinin ince lifi kadar, zerre kadar bile zulmedilmezsiniz, haksızlığa uğratılmazsınız. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kalelerde olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse, bu Allah'tandır derler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse, bu sendendir derler. De ki, hepsi Allah'ın katındandır. Artık bu topluluğa ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. Sana iyilikten, hasenattan ne isabet ederse, işte o Allah'tandır. Ve sana kötülükten, seyyiattan ne isabet ederse, o takdirde o kendi nefsindendir. Derecat kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır. Ve seni insanlara Resul olarak gönderdik ve şahit olarak Allah yeter. Kim Resul'e itaat ederse, böylece Allah'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Ve kabul, baş üstüne derler. Sonra senin yanından ayrıldıkları zaman, onlardan bir grup senin söylediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurarlar ve Allah onların gece neler kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan yüz çevir ve Allah'a tevekkül et, güven ve Allah vekil olarak kafidir. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmezler, düşünmezler mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pek çok ihtilaf bulurlardı. Ve onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Ve eğer onu, o haberi Resul'e ve kendilerinden olan ulul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, aralarından onun o haberin iç yüzünü araştıracak olanlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Ve Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse Allah'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkasıyla sorumlu tutulmazsın. Ve müminleri teşvik et. Umulur ki Allah o kafirlerin kuvvet ve saldırısını üzerinizden çeker. Ve Allah güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse, ondan o iyilikten onun bir nasibi olur. Ve kim kötü bir şefaatle günah işlenmesine yardım ederse, onun da ondan o şerden bir payı olur.
Ve Allah her şeye mukayyet olandır, gözeten, karşılığını verendir. Ve bir selamla selamlandığınız zaman, o takdirde siz ondan daha güzeliyle selam verin veya onu aynen iade edin. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi hesap edendir. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Öyleyse size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oldunuz? Ve Allah onları kazandıkları negatif dereceler sebebiyle tersine çevirdi, küfre döndürdü. Allah'ın dalalete düşürdüğü kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi dalalette düşürürse artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendileri gibi inkar etmenizi, kafir olmanızı ve böylece onlarla bir, aynı seviyede olmanızı istediler. Artık Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve onları öldürün. Ve onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan göğüsleri daralmış olarak size gelenler hariç, onları öldürmeyin. Ve şayet Allah dileseydi, elbette onları sizin üzerinize musallat ederdi. O zaman sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde eğer sizden uzak durur, geri çekilir, artık sizinle savaşmazlarsa ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onların üzerine saldırmanız için size bir yol kılmadı. Sizden ve kendi kavimlerinden emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Fakat fitneye her çağrılışlarında ona geri döndüler. Şayet bundan sonra sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler, ellerini sizden çekmezlerse, o takdirde onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. Ve işte size onların üzerine saldırmanız için apaçık yetki verdik.''

Ve bir müminin bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz, caiz değildir. Ve kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse, o zaman bir mümin köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim edilmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hata ile öldüren, eğer size düşman bir kavimden olup ve o müminse, o takdirde bir mümin köle azat etmesi gerekir. Ve eğer sizinle arasında anlaşma bulunan bir kavimdense, o zaman ölenin ailesine teslim edilmiş bir diyet ve bir mümin köle azat etmesi gerekir. Fakat bunları yapmaya imkan bulamayan kimse ise, o takdirde tövbesinin Allah tarafından kabulü için ard arda 2 ay oruç tutsun. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm verendir. Ve kim bir mümini taammüden, kastederek öldürürse, o takdirde onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir ve Allah ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir. Ve Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Ey amenu olanlar! Allah'ın yolunda savaşmak üzere sefere çıktığınız zaman, artık mümini kafirden ayırt etmek için iyice araştırıp açığa çıkarın. Ve size selam verip teslim olan kimseye dünya hayatının geçici metaını çıkarını isteyerek sen mümin değilsin demeyin. Oysa Allah'ın katında ganimet çoktur. Daha önce siz de öyleydiniz. O zaman Allah lütufta bulunup sizin üzerinize nimet verdi. O halde iyice araştırıp açığa çıkarın. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Özür sahibi olmayan müminlerden savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler bir eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanların üstünde faziletli kıldı. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah mücahitleri oturup kalanlar üzerine büyük ecirle üstün kıldı. Mücahitler için ondan Allah tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Muhakkak ki melekler kendi nefslerine zulmedenleri öldürürken, siz nerede, ne işteydiniz dediler. Onlar da biz yeryüzünde zayıf, güçsüz kimselerdik dediler. Melekler, Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Öyleyse oraya hicret etseydiniz dediler. İşte onlar, onların varacağı yer cehennemdir. Ve o kötü bir varış yeridir. Ancak erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan hiçbir çareye gücü yetmeyen, hicret için bir yola ulaşamayan, zayıf, güçsüz olanlar hariç. İşte onları Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir. Ve kim Allah yolunda hicret, göç ederse, yeryüzünde göç edilecek birçok geniş yer bulur. Ve kim Allah ve onun elçisine hicret etmek için evinden çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun ecri, mükafatı Allah'a ait olmuştur. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin için apaçık düşmandır.

Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin kıldırdığın takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar ki düşman bir kısmınızın nöbette olduğunu sansın, görsün. Ve namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirlerini ve silahlarını da alsınlar. Kafirler, silahlarınızdan ve mühimmatınızdan, savaş teçhizatınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa veya hasta olduysanız, silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yoktur. Ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah, kafirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır. Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstüyken, yatarken devamlı Allah'ı zikredin. Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz, müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Ve düşmanınız olan kavmi aramakta gevşeklik göstermeyin. Ayrıca eğer siz acı çekiyorsanız, mutlaka onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan ümit ediyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma ve Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve kendilerine ihanet edenlerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah ihanette ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken o Allah onlarla beraberdir. Allah onların yaptıkları şeyi, amellerini kuşatandır. İşte siz böylesiniz. Dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz. Fakat kıyamet günü onlardan yana kim Allah'la mücadele edecek veya kim onlara vekil olacak? Ve kim kötülük yapar veya nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı mağfiret edici ve rahmet edici olarak bulur. Ve kim bir günah kazanırsa, o takdirde onu sadece kendi nefsine negatif derece olarak kazanır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o takdirde o iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti senin üzerine olmasaydı, onlardan bir grup mutlaka seni saptırmaya kastedecekti. Ve onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve sana hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi veya iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsenin konuşması hariç. Ve kim Allah rızasını istemek için bunları yaparsa, o takdirde ona büyük mükafat vereceğiz. Ve kim kendisine hidayet beyan edildikten, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet ederse ve müminlerin yolunun dışında bir yola tabi olursa, onu döndüğü yola çeviririz ve onu cehenneme yaslarız. Ve o ne kötü varış yeridir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeylerse dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o uzak bir dalaletle sapmıştır.
Onlar ancak ondan, Allah'tan başka dişilere, dişi olarak isimlendirdikleri putlara taparlar ve ancak isyankar şeytanı çağırırlar, dua ederler. Allah ona, şeytana lanet etti ve şeytan şöyle dedi: ben mutlaka senin kullarından belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalette bırakacağım ve onları mutlaka emaniyeye, kuruntuya düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim. Öyle ki mutlaka Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse artık o apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır. Şeytan onlara vaat eder ve onları emaniyeye, kuruntuya düşürür. Ve şeytan onlara aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. İşte onların barınacakları yer cehennemdir. Ve oradan kaçacak bir yer bulamazlar. Ve aminu olup nefsi ıslah edici, nefsi tezkiye edici salih amel işleyenleri altından nehirler akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır, gerçektir. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesiyle değil, kim kötülük yaparsa sadece onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir veli ve bir yardımcı bulamaz. Ve erkeklerden veya kadınlardan mümin olarak kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onlar cennete girerler ve onlara hurma çekirdeğinin oyuğu kadar, zerre kadar, hurma çekirdeğinin lifi kadar bile zulmedilmez. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve vecihini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ve Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatandır. Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, Allah onlar için yazılmış, farz kılınmış olduğu halde onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikahlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında yetimlere adaletle davranmanız konusunda kitapta size tilavet edilmekte olanlarla, ayetlerle size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh, anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur. Ve sulh, anlaşma daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe, kıskançlığa ve hırsa hazır kılınmıştır, meyilli yaratılmıştır. Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ve kadınlar arasında adaleti sağlamaya gayret etseniz bile asla güç yetiremezsiniz. O halde birine tamamen meyledip, ilgi gösterip, böylece diğerini muallakta, boşta gibi terk etmeyin. Ve eğer arayı düzeltir ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden, bol nimetinden, rızık ve ihsanıyla hepsini gani kılar, muhtaç etmez. Ve Allah vasidir, rahmeti, lütfu, keremi geniştir, her şeyi ilmiyle kuşatandır, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik, farz kıldık. Ve eğer siz inkar ederseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, övgü ve hamde layık olandır.
Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Ve Allah vekil olarak yeter. Eğer o Allah dilerse ey insanlar, sizi giderir, helak eder ve başkalarını getirir. Ve Allah buna kadirdir. Kişi sadece dünya sevabını, nimetini istese, dünya malını ganimet almak için savaşsa bile, dünya sevabı da eğer Allah'ın rızasını da dilerse, ahiret sevabı da nimeti de Allah'ın katındadır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Ey amenu olanlar! Kendinize, anne ve babanıza ve yakınlarınıza bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Oysa Allah ikisine de daha yakındır. Adaletli davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Ve eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz veya haktan, adaletten yüz çevirirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve yevmil ahiri, sonraki ahir gününü inkar ederse, o takdirde uzak bir dalaletle sapmış olur. Muhakkak ki onlar amenu oldular, sonra inkar ettiler. Sonra yine amenu oldular, sonra inkar ettiler. Daha sonra da küfürlerini artırdılar. Allah onları mağfiret edecek değildir ve onları yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecek değildir. Münafıklara onlar için elim azap olduğunu müjdele. Onlar ki müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet tamamen Allah'a aittir. Ve o Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle indirmişti. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacak olandır. Onlar sizi gözlüyorlar. Öyle ki eğer size Allah'tan bir fetih zafer olunca biz sizinle beraber olmadık mı derlerdi. Ve şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olduysa o zaman da biz sizin üzerinize siper olmadık mı ve size müminlerden gelecek olana mani olmadık mı derlerdi. Artık Allah kıyamet günü sizin aranızda hükmedecektir. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol açacak değildir. Muhakkak ki münafıklar Allah'a hile yaparlar. Oysa o Allah onlara hile yapandır. Ve onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az zikrederler. Onlar bunların küfürle imanın arasında bocalayıp duranlardır. Ne bunlarla ve ne de onlarla olurlar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Onları asla Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime ulaştıramazsın. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil kılmak mı istiyorsunuz? Muhakkak ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar ve onlar için asla bir yardımcı bulamazsın. Tövbe edenler ve nefsini ıslah edenler, nefs tezkiyesi yapanlar, Allah'a sarılanlar ve dinlerini Allah için halis kılanlar hariç. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Ve Allah yakında müminlere büyük ecir, mükafat verecektir. Eğer siz şükrederseniz ve amenu olursanız, yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah size azap etmez. Ve Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir, alimdir,
en iyi bilendir.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırlarından bahsetmek üzere. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena. İnnellezîne muhakkak ki, inne muhakkak ki, şüphesiz ki, ellezîne onlar. La yercûne, dilemezler, istemezler, talep etmezler. Likâe na, likâe mülâki olmak, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, herhangi bir yere mülâki olmak, ulaşmak, varmak. Likâe na, bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu, ve razı olurlar, razıdırlar. Bi ile el hayatü dünya. Dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatı ile razı olurlar. Türkçemize uymuyor. Onun için biz onu dünya hayatından razı olurlar diye Türkçeleştirmek durumundayız. Vatme'ennu ve tatmin olurlar. Doyuma ulaşırlar. Biha onunla, yani dünya hayatıyla tatmin olurlar. Vellezine ve onlar, hüm, ki onlar, an ayatina, ayetlerimizden, gafilun, gafil olanlardır. Öyleyse tamamlayalım konuyu. Ne çıkıyor? Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, yani hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı ile doyuma ulaşırlar. Yani onları doyuma ulaştıran şey dünya hayatıdır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetler Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emrediyor. Ama onlar onun gafletinde. Yunus 8, Ülaike, işte onlar, meva hu, onların, işte onlar ki, onların mevası, varacakları yer.

Hum, işte onlar ki, ülâike işte onlar ki oluyor. Çünkü burada bir tane daha hum kullanmış Allah-u Teala. Ya hum, onların mevası, onların varacağı yer. İşte onlar ki, onların mevası, varacakları yer, ünnâru. Nardır, ateştir. Bi ile ma şey ile bima kânu yeksibûn. İktisap ettikleri, kesbettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle onların varacakları yer, mevaları, ulaşacakları yer, son durakları, kalacakları yer ateştir diyor Allah-u Teala. Nardır, ateştir. Hangi sebeple? İktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Sadece iki türlü derece var. Ya kazandığımız dereceler ya da kaybettiğimiz dereceler. Kim Allah'ın emirlerine itaat ederse, Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirirse, namaz kılarsa mesela, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse ve özellikle zikir yaparsa derecat kazanır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman derecat kazanır. Bir başkasına bir iyilikte bulunduğu zaman, yardım ettiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emirlerini o emirlerin var olmasına rağmen yerine getirmeyen kişi derecat kaybeder. İşte bu Allah'ın emirleri konusunda burada Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelini oluşturuyor.

Allah'a ulaşmayı dilemek Allah-u Teala'nın emridir. Rum Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala bir şeyler söylüyor bize. Diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yöner. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Münib olmak, enabe kelimesi, yünip kelimesi aynı kökten geliyor. Mülaki olmayı dilemek. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi takva sahibi olamaz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılmak bir şirktir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim putlara tapmazlar. Onlar için açık şirk asla söz konusu olmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte gizli şirkin sırrını açan bir ayet-i kerime, bu Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenlerin iki vasfından bahsediyor Allah-u Teala. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yunus 8'de de onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. O zaman bir şirkin mevcut olduğunu görüyoruz ama bu şirk gizli şirktir. Yani sadece insanların fırkalara ayrılması sebebiyle. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına bir ayetten girerek dönelim. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki o insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan ama Allah'a ulaşmayı dilemekle bir ilişki kurmamış orada. İnsanları kafirler ve müminler diye ikiye ayırıyor. Allah Teala'nın bu ayırması kafirler ve müminler ayırması neye dayalı? İki çeşit İnsandan bahsediyor Allah Teala. Birinde kafirler diyor, birinde müminler. Ama ayrım çok dikkat çekici bir ayrım. Çünkü bir tanesinde bir tek fırka var. Müminler, tek fırkaya müminler diyor.
Geri kalan bütün fırkalar kafirler adıyla geçiyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular. Tağuta kul oldular. Öyleyse her iki grup ayet-i kerimede de bir, tek bir fırka yer almış. İki, geriye kalan onun dışındaki bütün fırkalar yer almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Rum 31'e baktığımız zaman orada da tek bir fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece takva sahibi olan ve cehennemden takva sahiplerinin gideceği yer cennet olduğu cehennemden mutlaka kurtulan bir grup, bir de geri kalan bütün fırkalar gidecekleri yer cehennem. Çünkü hepsi şirkte. Şirkten, gizli şirkten kurtulabilen bir tek fırka var. O fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin fırkası. Dilediği anda kişi kendisini cehennemden kurtarıyor. O takva sahibi olan fırkaya ulaşıyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Li külli evvâbin ve hafîz. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar için Allah'a ulaşmayı dileyen ve meava ulaşmış Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olanlar için ve hafiz başların üzerine devrin imamının ruhu muhafaza edici olarak gelmiş olanlar için. Bu mürşide tabiyet anında gerçekleşen bir olaydır. Kim mürşidine tabi olursa Allah Teala diyor ki biz onların üzerine bir muhafız göndeririz diyor. Onların başlarının üzerine, onların kalplerinin içine, onların başlarının üzerine, onlara Allah'a yevmi talakın geldiğini, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz diyor Allah Teala. Yevmi talakı, Allah'a mülaki olma gününü onlara ishar etmesi için, açıklaması için. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde mürşidine tabi olan insanların kalplerinin içine imanın yazıldığını ve başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderildiğini buyuruyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. İşte o ruh, yevmi talakın geldiğini haber veren devrin imamının ruhudur. Bütün insanların başlarının üzerine aynı ruh gelip yerleşir. O insanların sayısı sonsuz olsaydı, o sonsuz sayıda devrin imamının ruhu mutlaka o kişilerin başlarının üzerine gelecekti. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince.
Öyleyse bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar veya dilemeyen insanlar diye iki gruba ayırıyor Allah Teala. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlası Allah'a milaki olmayı dilemezler. Daha açık bir ifadeyle biz bu kavramı, Allah'ın bize öğrettiği bu kavramı açıklamamış olsaydık, böyle bir kavramdan insanlar çoktan beri haberdar olmadıkları için gidecekleri yer cehennem olacaktı. Gerçekten bir insan Allah'a ulaşmayı dinemezse cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim. Deminki anlatımımızda gördük ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde iki grup insan var. Birisi müminler, birisi kafirler. Müteaddit ayet-i kerimelerde Allah-u Teala kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bu kesin bir olgu. Müminlerdense sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir. Diğerleri Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler Allah'ın cennetine giremezler. İşte Rum 31 ve 32 onu gösteriyor. Sadece bir grup insan Allah'a milaki olmayı dileyenler, onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. Ama diğerleri şirktedir. Öyleyse takva sahipleri ve şirkte olanlar diye bir ayrım kesinlikle var. Bir tek fırka takva sahipleri, gidecekleri yer cennet. Geri kalan bütün fırkalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırka sayısının 72 olduğunu söylüyor. Birbirinden farklı inanç biçimlerinin sayısının 72 olduğunu söylüyor. Ama insanlar 73 fırkaya ayrılacaklar diyor. O zaman sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, 72 inanç biçimi varsa insanlar nasıl oluyor da 72 fırkaya değil 73 fırkaya ayrılıyorlar? Çünkü diyor, o öyle bir fırka var ki bu fırka o 72 fırkanın her birinin içinde yaşıyor. Onların oluşturduğu toplumun içinde yaşıyor. Ama onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Onlar diğerlerinden farklılar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri için cehennemden kurtuluyorlar. Onlar fırkayı naciyedir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir insan acaba cehenneme mi girer? Kesin. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunu söylüyor. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Burada bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ruhu hayattayken ulaştırmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyenlerin gideceği yer ateştir.
üç özellik sayıyor ayetlerinden gafil olmaları, dünya hayatından razı olmaları ve varacakları yerin cehennem olması. Kim bu insanlar? Bir tek özellikleri var. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek bir kurtuluştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Oradaki muhtevada iki grup insandan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Şöyle ayet-i kerime: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışanlar, onlar devre dışı kalacaklardır. Onları Allah Teala seçmez. İnsanların %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Ama ne yazık ki o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenler çok az sayıdadırlar. %5'ten daha az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıklamasını yapmış. Bu Kur'an'daki açıklama, daha evvel bu açıklama İncil'de yapılmış. Daha evvel bu açıklama Tevrat'ta yapılmış. Açıklamalar kesin olarak mevcut ve açık bir şekilde bunu anlatıyor. Öyleyse bir insanı cehennemden kurtaracak olan şey onun Allah'a inanması değildir. Allah'a inanan kimse Allah'a inanıyor diye takva sahibi olmaz. İnanç, sadece inanç kimseyi takva sahibi kılmaz. Kişinin takva sahibi olabilmesi için inancının ötesinde bir dileğin yer alması lazım. Münib olması lazım. Allah'a münaki olmayı dilemesi lazım. Onun için Allah Teala dilemeyi bu kadar önemli sayıyor ve diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kulların Allah dilediğini kendisine seçer. Seçildiği zaman insan Allah'ın kulu olur. Ondan evvel tağutun kuludur. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçildiği zaman diyoruz ama seçildiği zaman hemen seçildiği an değil. Seçildikten sonra seçildiği zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu olur. Yoksa tağutun kulu olarak ebediyen hayatta olduğu sürece tağutun kulu olarak yaşar. Yani insan ve cin şeytanların ve öyle ölür. Gideceği yerde mutlaka cehennem olur. Öyleyse insanların %90'dan fazlasını seçen Allah Teala onların kurtuluşu için onlara imkan veriyor. Bana ulaşmayı dilesinler de kurtulsunlar diye. Ama o seçilenlerin de %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı
dilemiyor. Belki dilemediği için de gideceği yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum el azab. Üzerinize azap gelmeden önce, kıyamet gününden önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Başka bir ifade kullanalım. Dünya hayatını yaşarken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun diyor Allah Teala. Bu teslim çok safhalı bir teslim. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin anlamlarının hepsi var konunun içinde. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi için netice kesindir. Bu Yunus Suresi 7 ve 8. ayetleri gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden azdır ve gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olamaz. Neden olamaz acaba? Allah Teala Kehf Suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı reddedenler diyor. Onu yok sayanlar, onu inkar edenler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok sayanlar, onu inkar edenler, onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa gidiyorsa kazandıkları amelleri sebebiyle kazandıkları bütün dereceler sıfırlanıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı yok saydığı için, kabul etmediği için Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan birisi. Dilemiyorsa onun bütün amelleri boşa gidiyor. Böylece çok ciddi bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. İki kişi düşünelim. Birisi, ikisi de 80 yaşına kadar yaşamış olsunlar. 15 yaşında sorumluluklarını bilsinler. Birisi 65 yıl sorumluluklarını yerine getirsin. Yani bugünkü sorumluluklar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsini 65 yıl boyunca bu insan yapsın. Cennetlerden hangisini Allah-u Teala'nın kendisini göndereceğini düşünürken bir sürprizle karşılaşacak, gideceği yer cehennem olacak. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi takva sahibi. Takva sahibi ise münibine ilahi ve ettekuhu diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi ise gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti, cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Öyleyse bir başka insan düşünelim. Bu insan ömrünün 30-40 yılında, 50 yılında, 60 yılında hep yanlış şeyler yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış, kötülükler yapmış insanlara. Ama bir gün aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da ölmüş. Bu kişinin günahları sevaplarının kaç katıyken, kim bilir kaç bin katıyken, bütün günahları örtülüyor. Furkan Suresinin
29. ayet-i kerimesi, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, Allah'a iman edenler, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizi takva sahibi kılsın ve size daha sonra furkanlar versin. Daha sonra da yani tabiyetinizde de günahlarınızı sevaba çevirsin." Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanırsa mümindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyorsa, ki inanmaması mümkün değil tabiatıyla, mümindir. Ama bir grup Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'a inanmasına rağmen cehennemden kurtulamaz. Diğer grup mutlaka Allah'ın cennetine girer, Allah'a ulaşmayı diledi diye. Şimdi misalimize dönelim. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeden öldü. Gideceği yer cehennem. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer kesinlikle cehennem. Onun amelleri boşa gidiyor. Başka birisi de, o da o kadar yaşadı ama hayatının sonunda Allah'a ulaşmayı diledi bir dilek. O tek dilek onu cehennemden kurtarıyor. Onun kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye verdiği dereceler mutlaka onların günahlarını örtecek derecelerdir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecek dereceler. Ne demek istiyoruz? Nasıl oluyor bu? Çok basit. Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Günahlarını örttüğü zaman bu kişinin en azından Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı derece var. O pozitif dereceler sebebiyle bütün hayatı günah içinde geçmiş olsa da günahlarını Allah Teala örttüğü için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah'a karşı ameni olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah günahları örtünce kişinin bir derecelik sevabı olsa bile onun kazandığı derece kaybettiği dereceden fazladır. Gideceği yer bu sebeple mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz ne kadar önemli bir şey bir insanın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tağutun kuludur. Allah Teala bütün sahabenin tağutun kulu iken Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyor. Nümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ الْاِبَادِ. Sahabe diyor Allah Teala, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor.
Allah'a münip oldular diyor. Ve enibü ilâ rabbiküm. Vellezî neştenibu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi ve Allah'a münip oldular, yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Febeşir, ibadî diyor Allah Teala, kullarımı müjdele. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hakikatlerini sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmeden evvel bilmiyordu. En büyük günahların içindeydiler. Ama sonra onların hepsinden kendilerini kurtardılar. Dünyadaki en üstün insanlardan oldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bir direk, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek o kişinin tağuta kul olmaktan kurtulmasını kesinleştiriyor. Derecelerini kaybettiği derecelerden öteye geçirtiyor. Neden? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmak söz konusu ve Allah için olmanın olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin. Bu dilek varsa mutlaka cehennemden kurtulursunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala bütün insanları sever. Hiç kimseyi üzmek istemez. İnsanların huzursuz olmalarını istemez. Bunun için bütün insanları güzele çağırır. İşte Allah'ın çağırdığı güzelliklerin üst ucunda daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa onun adı Ulul Elbap'tır. O, Elbap'ın yani lüplerin sahibidir. Lüplerin sahipleri, Ulul sahipleri, Elbap, lüpler. Onlar Ulul Elbap'tır. Ulul Elbap makamı, makamlardan bir makamdır. Bütün sahabe, Ulul Elbap olmak şerefine ermişlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar

hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş. Ulul elbab seviyesi daimi zikrin seviyesidir. Daimi zikre ulaşmayan hiç kimse normal standartlarda lüplerin sahibi olmaz. Belki bu sır hazinelerinden bir tanesinin sahibi olabilir. Sadece kalp gözü açılır veya sadece kalp kulağı açılır. Ama daimi zikre ulaşmadıkça bu muhtevanın hepsine sahip olamaz kişi.

Ulul Erbab noktasına ulaşmak demek, kişinin daimi zikre ulaşması demektir. Ne olur? Böyle bir noktada o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu her şeyi şekillendiren temel faktördür. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşacağı için bunlar da ulaştıkları zaman o alanı kaplamak üzere nefsin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı edecekleri için, zulmü kapıdan dışarı atacakları için nefsin kalbi %100 rahmet, fazl ve salavat nurlarıyla dolmuştur. Burada önemli olan nurlardan fazıllardır. Bu kişinin nefsinin kalbinde %98 fazıl oluşmuştur, fazıl nuru. Ki bu fazıl nurları o kişiyi faziletin sahibi yapacak olan nurlardır. Kişinin nefsinin kalbinde bu nurlar oluştuğu zaman bu kişi için %100 nura ulaştığı cihetle daimi zikrin sonucunda o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Nurlar %100 nur olunca afetlerin hiç kalmadığı bir zemini ifade eder. O kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Böyle bir statüde o kişi demek ki başlangıçta daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir devamlı o kişinin kalbine, o kişi ölene kadar hep Allah'ın nurlarını taşıyacağı cihetle kişinin kalbi daimi olarak Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Bu kalbin nurlarla dolu olması, daimi zikir, o kişiyi iki tane faktörün sahibi kılar. Bir, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp gözüyle mükafatlandırılır. İki, o kişi Allah-u Teala tarafından kalp kulağıyla mükafatlandırılır. Bir başka ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği her sözü bu kişiye söylediği her sözü o kişinin nefsinin kalbi mutlaka işitir. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği her şeyi o kişinin nefsinin kalbi mutlaka görür. O kişinin nefsinin kalbinde hem Allah'ın göstermek istediklerini gören bir manevi göz hem de Allah'ın söylediklerini işiten bir manevi kulak Allah-u Teala tarafından oluşturulmuştur. Bu kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı da açıktır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten ve Allah'ın gösterdiklerini gören bu kişi burada dört tane faktörün sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki, kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, yani Allah'ın söylediklerini işitebilen ve Allah'ın gösterdiklerini
kalp gözüyle gören birisidir. Allah neyi göstermek isterse gösterir. Sadece onları görebilir kişi. Sonra bu kişi bu dört temel şartın ardında üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Birisi o kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli tezekkür demek Allah ile müzakere edebilen konularını tezekkür eden bir kişi demek. Allah ile karşılıklı mükaleme etmek, konuşmak manasına gelir. Dilediğini Allah'a sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu önemli bir müessese mi? Evet, bu kişi ehli zikirdir. Ehli zikir bu tarafa tekrar dönüşü sağlayacağı için burada izah edilmesi lazım. Yani bu noktada izah edilmesi gereken bir konudur. Ehli zikir, zikir ehli demektir. Yani daimi zikre ulaşmış kişi manasına gelir. Ama daimi zikre ulaşmış olan kişinin özelliği Allah ile tezekkür edebilme yetkisidir. Ehli zikir, ehli tezekkür olmak manasını tazammun eder. O kişi dilediği konuyu Allah'a sormak yetkisinin sahibidir. Allah-u Teala da onu cevapsız bırakmaz. Genel anlamda. Başkalarının sorduğu suallere Allah-u Teala'nın vereceği cevaplarda bazen sual cevapsız bırakılabilir. Bu Allah'ın bileceği bir husustur. Ehli tezekkür olan, ehli zikir olan kişi her sorduğu sualin cevabını almak yetkisinin sahibi değildir. Kendisinin sorduğu suallerin cevabı genel olarak verilir. Ama başkasının onun vasıtasıyla sorduğu bütün suallerin cevabı Allah-u Teala tarafından verilmeyebilir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Konuyu Allah-u Teala'ya açar. Karşılıklı aralarında konuşma geçer. Kişi diliyle ve ses çıkararak konuşmaz. Kalbiyle konuşur Allah-u Teala ile. Peki bu kişinin başka özelliği var mıdır? Evet vardır. Ehli hayırdır. Ehli zikir olmak, ehli hayır olmak demektir. Neden? Ehli zikir daimi zikrin sahibinin adıdır. Daimi zikir söz konusuysa, kişi zikir boyunca her saniye 700 derece kazanan birisidir artık. Her Allah'ı zikrettiği her an, her saniye 700 derece kazanır. O bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu cihetle ehli hayırdır. Kesintisiz bir hayrın sahibidir. Ömrü boyunca kesintisiz bir hayrın sahibidir. Devamlı olarak derecat kazanır. Kiramen katibe melekleri onun için her saniye 700 dereceyi otomatik olarak gerçekleştirirler amel defterinde. Ehli hayır olan kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ve Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ehli zikir diye, zikir ehli diye birileri geçiyor. Kimdir bu zikir ehli? Bilmiyorsunuz onlara sorun demekle Allah-u Teala ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için etrafınızdaki insanlara soracaksınız. Onlardan cevap alamayacağınız daha üst manalar taşıyan sualleriniz olabilir. Onların cevabını etrafınızdaki normal insanlardan alamazsanız o zaman ehli zikre sorun. Yani
Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olan kişiye sorun diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bir kişi bir probleme sahipse, Allah'tan yardım istiyorsa, böyle bir kişi sualinin cevabını alabilmek için bilmek istediği bir konuda ehli zikre müracaat edecektir. Ehli zikir bilir mi? Hayır, bilmez. Ehli zikir her şeyi bilmek mecburiyetinde de değildir. Bir insanın hüviyeti, mameleki, yani alabildiği kapasite bir insaninki kadardır. Ehli zikir de olsa netice değişmez. Onun için kişi bilmiyor, geliyor ehli zikirden soruyor. Ehli zikir de bilmiyor. Bilmesi şart değil. Ne yapacak? Allah'tan soracak. İşte ehli zikre sorun demekten Allah-u Teala'nın muradı, ehli zikrin Allah'a sorma yetkisidir. Allah'a soracaktır, cevabını alacaktır ve kişiye iletecektir. Cevap verilmiyorsa cevabın verilmediğini söylemek de gene onun vazifesidir. Ama cevabın verilmemesi nadir bir olaydır. Fakat tahakkuk edebilir. Öyleyse ehli hayır olan bu kişi, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, ehli zikirdir ve insanlar bilmedikleri zaman, bir sualin cevabını alamadıkları zaman, ehli zikirden sorarlarsa, ehli zikir onu Allah'tan sorup cevabını iletecektir onlara. Onun için Allah Teala, bilmiyorsanız zikir ehline, ehli zikre sorun diyorlar. Din adamları da, bilmiyorsanız ehline sorun diye bu Kur'an ayetini değiştirmişler.

Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'tan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren, Kur'an'ı indiren odur, Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler, manası ayette açıkça belli olan, hükmü ifade eden ayetlerdir. Allah Teala müteşabih ayetler için diyor ki aynı ayet-i kerimede Ali İmran 7'de

Zikir ehli, Allah'ın kendisine öğrettiğini bilir sadece. Müteşabih ayetlerin, herhangi bir ayetin manasını Allah Teala o ulul elbaba öğretmişse, o onu Allah'tan öğrendiği için bilir. Yoksa bilmez. Ulul elbab olmak, daimi zikre ulaşmak, kişiyi her şeyi bilmek noktasına ulaştırmaz. Burada önemli olan şey, ulul elbab makamında olan kişinin Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olmasıdır. Böyle bir insan, ehli hayırdır daimi zikir sebebiyle, aynı zamanda ehli hükümdür, ehli hikmettir. İkisi de aynı kökten geldiği için, ehli hükmü ve ehli hikmeti aynı bir kabul ediyoruz. Bu sebeple kişi dört tane vasıf şartının ötesinde üç tane sonuç şartının sahibi oluyor. Bu üçüncü sonuç şartı ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. Bu kişi Allah-u Teala'dan devamlı ilim aldığı için, bilgi aldığı için, suallerinin cevabını aldığı için, eğer hakim veya hakem olursa, mutlaka Allah'tan sorarak cevap alır. Öyleyse Allah-u Teala ona mutlaka konuların doğrusunu ulaştıracaktır. O kişi ehli hükümdür. O kişi ehli hüküm olduğu için hüküm vermek yetkisinde olursa hakem veya hakim olarak mutlaka Allah'tan sorarak cevap vereceği için doğruları cevap olarak ulaştırır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin manasına ulaşır. Ne yapar? Kendi ilmi içerisinde ve irfanı içerisinde o sualin cevabı varsa zaten kişiye cevabını verir. Ya Kur'an'ın bir ayetine baktığı zaman oradaki manayı anlayabiliyorsa bir problem yoktur, anlamıştır. Ama anlayamadıysa gözüm gene vardır. Allah'a soracaktır. Genel çerçeve içerisinde böyle bir kişi, ulul elbab olan kişi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman, onunla alakalı olan ayetleri de incelediğinde mutlaka bir hüküm çıkaracaktır oradan. Çünkü hüküm çıkaramadığı noktada mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak neticeye gidecektir. Ama sonuca mutlaka ulaşacaktır. Hem başkaları ona sual sorduğunda Allah'tan sorup sonuca gidebilir. Hem de kendisinin o ayeti anlamak konusunda bir problemi varsa yine Allah'tan sorarak neticeye gidecektir. Bütün kapılar açıktır. Bu sebeple ehli tezekkürle ehli tefekkürün birbirinden büyük farklılığı vardır. Ehli tefekkür fikir sahibidir. O tefekkür eder, düşünür ve kendi kendine sonuçlar oluşturmaya çalışır. Ve de ufku nereye kadar uzanabilirse oraya kadar gider ama orada durmak mecburiyetindedir. Allah Teala ona bir şeyler söyleyip ufkunu açmaz. Kişi kendi düşüncesinin ve o düşüncesine dayalı olarak çıkarabildiği hükmün sahibidir. Düşüncelerinin ufkuna kadar ulaşabilir. Daha ötesi onun için yoktur. Geçerli değildir. Ama ehli tezekkür için durum aynı değildir. O ulaşamadığı noktada, sonucuna ulaşamadığı herhangi bir

Düşünce platformunda bir noktadaysa Allah'tan soracaktır. Allah-u Teala uygun görürse cevabını verecektir ve ufku genişleyecektir. Daha ötede ufkunu Allah-u Teala dilerse gene genişletir, gene genişletir. Bu bir sonsuzluktur. Ulu'l-elbab olan kişi Allah'ın ilmini Allah'tan tahsil etmiştir. Elbette bilmeyeceği pek çok şey vardır, bilemeyeceği, cevap veremeyeceği. Onun için Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Çünkü zikir ehli bilinmeyen şeyleri Allah'tan sorarak geniş bir galip bir ihtimalle Allah Teala'dan onun cevabını alacaktır. İşte Allah Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği şeye şimdi tekrar dönelim. Ne diyordu? Diyordu ki bu kitabı sana Allah indirdi, o indirdi. Onun ayetlerinin bir kısmı müteşabihtir, bir kısmı da muhkemdir. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler diyor. Ama diyor müteşabih ayetleri gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Sonra Allah Teala iki grup insandan bahsediyor. Bir kalplerinde zevk olanlar. Kalplerinde diyor zevk olanlar. Yani insanları fitneye sokma temayülü olanlar. Kim bunlar? Asli cepheden bakarsak bir grup insan görüyoruz sadece. Kendileri Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, fakat bununla kalmayıp başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men eden insanlar. İşte bunlar kalplerinde zevk olanlar. Allah Teala diyor ki kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri tevil ederek onları diledikleri istikamette ve kalıpta yorumlayarak diledikleri manaya çevirerek başka insanların dalalette kalmasına sebebiyet verirler diyor. Başka insanları aldatırlar diyor. Onların Allah'ın söylediği esaslardan sapmasına sebebiyet verirler diyor. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemedikten başka, kendisi dilemiyor. Ama başka insanları da Allah'ın yolundan men eden bir hüviyeti varsa, işte o kişi bu müteşabih ayetleri kendine göre yoruma tabi tutmak suretiyle başka insanların da hidayet ermesine mani olan bir hüviyet taşıyor. Bu insanlar omuzlarında vebal taşıyanlardır. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde böyle olan insanlardan bahsediyor. Onlar diyor Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın misakini bozarlar. Yani Allah'a verdikleri misakta Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına dair söz vermişler. Ama misaklerini bozarlar. Başka insanların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler diyor Allah Teala. Kendileri kendilerine ait olan misaklarını bozuyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine
mani oluyorlar ve omuzlarına vebal alıyorlar. Kim başkasının hidayetine hangi sebeple olursa olsun, bilerek, isteyerek mani olursa, o omuzlarına vebal alır. O kişinin hidayete ermesine mani olduğu için, o kişi için de derecat kaybeder. İşte böyle olan insanların daha üst kesimi, Allah-u Teala'nın hidayet ayetlerini Allah'ın kitaplarda belirtmesine ve ispat vasıtalarıyla ispatlamasına rağmen başka insanlardan gizleyen insanlar için Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesi şunları söylüyor. Onlar ki diyor, Allah'ın ispat vasıtaları koymak suretiyle insanları ulaştırmak istediği hidayeti, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını bu kitap, indirdiği kitaplardaki beyinelere ispat vasıtalarına rağmen insanlardan gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir noktada bu kalplerinde zevk olanlar başka insanları dalalette bırakan insanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada kalplerinde zevk olanların durumlarını açığa koyuyor Allah Teala. Niyetleri kötü, Allah Teala'nın bütün insanları kurtarmak istemesine, ayetlerini buna dair yerleştirmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e, bu insanlar Allah'ın temel hedeflerinden başka insanları saptırmak için şeytanla işbirliği yapanlardır. Bilerek, isteyerek başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Onları Allah'a ulaşmayı dilemekten, Allah'a mülaki olmayı dilemekten men ediyorlar ve onların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Bu sebeple Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, bunların ötesinde ve kalplerinde zevk olanların ötesinde başkalarından da bahsediyor Allah Teala. Rüsuh sahipleri diyor, rasihun diyor. Rüsuh sahibi olmuş insanlar incelemişler, araştırmışlar ve bir hükmün sahibi olmuşlar. Rüsuh sahipleri derler ki diyor Allah Teala, bunlar, bu ayetler muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama bu rüsuh sahipleri de din konusunda onca inceleme yapmalarına rağmen, araştırma yapmalarına rağmen, çalışmalar yapmalarına rağmen müteşabih ayetlerin sırrına eremezler diyor Allah Teala.
Rüzgâr sahipleri de diyor, onları o ayetleri tezekkür edemezler. Onların müteşabi ayetlerin arkasındaki manaya ulaşamazlar. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Ulul elbabın tezekkürünün de arka cephesini, asli cephesini artık öğrendiniz. Ulul elbab kendiliklerinden bilmiyor bunu. Allah'a soruyorlar. Allah Teala hangi konuyu ne kadar isterse o boyutta onlara açıklıyor. O zaman ehli zikir ulul elbaptır. Zikir ehli ve tezekkür kelimesi de zikir kelimesiyle aynı kökten geliyor. Zikir, tezekkür, ehli zikir, aynı kökten gelen kelimeler. Onları diyor Allah-u Teala, rasihun da, ruhsuz sahipleri de, din konusunda, dinin hükümlere müteallik konularını iyi bilen, hatta çok iyi bilen rusuh sahipleri de müteşabih ayetler konusunda bir hükme sahip olamıyorlar. Öyleyse ulul elbaba baktığımız zaman ulul elbabın Allah-u Teala'nın özel bir noktasına ulaşmış kulları olduğunu görüyoruz. Daimi zikrin sahipleri ve kendilerine 7 tane yer katı gösterilenler. Yani onlar ulul elbab 7 kat cehennemi görenlerdir. Kalp gözleriyle. Onlar gene ulul elbab zemin kattaki devrin imamının dergahını ve o dergahtaki olayları kalp gözleriyle Allah'ın kendilerine gösterdiği kişilerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. O dizayn içerisinde insanlar var. O dizayn içerisinde bunlar gruplara ayrılıyor. Kalplerinde zevk olanlar, rasihun ve ulul elbab. Ayrı ayrı kademeleri teşkil ediyor bunlar. Rusuh sahipleri gerçekten müteşabih olmayan ayetler konusunda çok ciddi, derin bir ilmin sahipleri. Ama daimi zikrin sahibi olmadıkları için müteşabih ayetler konusunda bir fikrin sahibi olamıyorlar. Diyorlar ki, biz kesin şekilde, kalben kesin şekilde inanıyoruz ki, Bu müteşabih ayetler Allah'ın katındandır. Ama onların gerçek anlamını biz bilemeyiz diyor rusuh sahipleri. Bu ayetler de Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetler de ama biz onların muhtevasını bilemeyiz. Allah Teala rüsus sahipleri için diyor ki onlar müteşabih ayetlerin sırrını bilemezler. Ama ulul elbab bilir. Aslında
Ulu'l-Elbab'ın bilmesi de Allah'ın kendilerine bildirmesiyle gerçekleşen bir olaydır sevgili kardeşlerim. Allah kendilerine bildirirse ancak o zaman bilirler. Öğrendikleri zaman da bu konuda hüküm verebilecek olan bir hüviyet taşırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi çok net bir şekilde zikir ehlini yani ulul erbabı ifade ediyor. Ehle zikir daimi zikrin sahibi olan üç grubu ifade eder. Ulul erbab olanlar, muhlis olanlar ve salihler. Ulu'l-Elbab olanlar, beşinci kat cennetin, muhlisler altıncı kat cennetin, salihlerse yedinci kat cennetin sahipleridir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala'nın indinde hepimiz onun kuluyuz. Bu kulluk müessesesi Allah'ın Kur'an emirlerinin asil veya detay teferruat oluşturan bütün emirlerinin yerine getirilmesini ifade eder. Bu açıdan bugünkü konumuz olan davranış biçimleri Allah'ın indinde büyük önem taşır. Ayrıca biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Bütün ihtiyacımız olan şeyleri kendimizin üretmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için herkesin kendi ürettiğini başkalarına satabilmesi, üretebileceği şeyleri üretmesi ve herkesin kendi sattıklarına karşılık başkalarından ihtiyacını alabilmesi söz konusu. Öyleyse herkesin birbirine muhtaç bulunduğu bir dünya nizamı içinde yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi meselemize bu açıdan baktığımız zaman toplumda bütün fertlerin birbirine karşı vazifeleri ve hakları söz konusudur. Davranış biçimleriniz en uygun standartlarda teşekkül ettiği zaman bunun belirgin işareti başkalarının sizin davranışlarından mutluluk duymasıdır. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden, insan ilişkilerinden beklediği şey budur. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, tam aksine başkalarına her açıdan yardımcı olmanız işte söz konusu olan, güzelliği yaşamanızı temin edecek olan budur. Ama insanların toplum halinde yaşamaları mutlak olarak bu başkalarına mutluluk verecek davranışları dizayn eden kurallara göre tayin eder. Kaidelere göre tayin eder. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanunlar söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kanunu şöyle: aranızda niza etmeyiniz. Niza anlaşmazlık demek. Kavga demek. İnsanların birbirine hakaret etmesi, kötü davranması demek. Herhangi bir konuda iddialaşmak, iki tarafında uzlaşmaz tutumu demek. Allah-u Teala diyor ki aranızda niza etmeyiniz. Böyle bir şey oluştuğu zaman Allah'a ve Resulüne ulaştırınız, iletiniz diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok kardeşimiz bize sormak gereğini duymadan kendilerine göre hüküm sahibi oluyorlar. (Gülüyor)
Bu bapta bu kardeşlerimiz şöyle düşünüyorlar. Eğer biz kardeşlerimizin yanlış davranışlarını Resul'e haber verirsek, bu bunun adı şikayettir. Öyleyse böyle bir konunun vücut bulmaması gerekir. Şikayet yanlış bir şeydir tasavvufta. Böyle bir aklı kimden aldıklarını bilmiyorum bu kardeşlerimizin. Ama tam aksi geçerlidir tasavvufta. Tasavvuf, Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Ve Kur'an bunu emrediyor. Öyleyse bütün dergahlarda Allah'ın kuralları, kaideleri uygulanır. Bu kaidelere kim itaat etmiyorsa, bu toplumun diğer üyelerini otomatik olarak bünyesine alan, alakadar eden ve düzeltilmediği takdirde karanlığın çevreye yayılmasına sebebiyet veren bir davranış biçimidir. Öyleyse tasavvufun kurallarına, Allah'ın koyduğu kaidelere riayet etmek üzere etrafımızda toplandınız. Eğer aranızda Allah'ın koyduğu bu kurallara, cemaat halinde yaşama kurallarına uymak istemeyenler varsa, onlar bizimle beraber olmak mecburiyetinde değillerdir. Allah Teala serbest iradeye en büyük değeri veriyor. Serbest irade Allah'a göre dokunulmazdır. Kul Allah'tan cüz'i iradeyi almış, onu serbestçe dilediği gibi kullanma imkanına sahip kılınmıştır. Mükafatını veya cezasını almak veya ödemek üzere. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Kişi Allah'ın kanunlarını Allah'ın emrettiği biçimde uyguladığı zaman mükafatı hak kazanır, derecat kazanır. Allah'ın emrettiği kuralların dışına çıktığında derecat kaybeder. Ve her olayın arkasından olay tamamlanır. Aksiyona, yani fiiliyata karşılık derecat. Güzel bir işlev, mükafat olarak derecat kazanma hangi ölçüde? Vücuda getirilen olay ölçüsünde. Kötü bir davranış, Allah'ın emirlerini çiğnemek, arkasından Allah'ın kanlarının işlemesi ve kişinin derecat kaybetmesi. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kişinin cehenneme gitmesi, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şikayet nedir? Şikayet, bir insanın başka birisini yaptığı herhangi bir davranış sebebiyle, kendisinin hoşuna gitmeyen bir davranış sebebiyle bir başkasına çekiştirmesidir. Bundan murad olunan nedir? Çekiştirilen kişinin kendi tarafında olması ve mutlaka çekiştirilen kişiye kendisiyle beraber karşı olmasını temin etmek. Yani şeytanın bu konudaki dizaynına dikkatle bakabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Daha olayın başlangıcında iki taraf oluşuyor. Birbirine karşı iki taraf. Ve Allah-u Teala'nın emri fırkalara ayrılmayınız. Birbirinizin karşısında fırkalar oluşturmayınız diyor. La teteferreka diyor. Fırkalara ayrılmayınız. Öyleyse dedikodu nedir? Bir insanın başkalarını birisine çekiştirmesi halidir. Kendisiyle alakalıdır veya değildir. Ama kendisiyle alakalı olsa da olmasa da başkalarını çekiştiren, başkaları hakkında dedikodu eden bu kişi mutlaka kendinden bir şeyler ekleyecektir. Kendi düşünce platformunda vücut bulmuş bir kendi düşünce sistemine uygun görmediği her husus
ona göre yanlıştır. Ama onun gerçekten doğru ve yanlış olduğunu o bilemez. Burada olaya dikkatle bakın. İki taraf düşünün. Taraflardan birisi falanca olayı yanlış diye düşünüyor. Taraflardan diğeri falanca olayı, aynı olayı doğru diye düşünüyor. İkisi de gerçek anlamda biraz derinliklerine girdikleri zaman o olayın doğru mu yanlış mı olduğu konusunda doğru bir fikrin sahibi olmadıklarını anlayacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizin kökleri Kur'an'ın köklerine dayanır. Bu yanlış ve doğru kavramını hepiniz Allah'a göre düzeltmek mecburiyetindesiniz. Şimdi şikayetin ne olduğu hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Demek ki şikayette bir taraf var. Bu kişi başka birinin bir davranışını kendi ölçülerine göre yanlış görüyor ve şikayette bulunuyor. Şikayet ettiği üst makam bu kişinin bir beklenti sahibi olduğu makamdır. Şikayet eden kişi ister ki üst makam kendisinden yana olsun ve şikayet edilen kişiye karşı olsun ve onu cezalandırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın böyle bir şey isteyebileceğinden emin misiniz? Allah-u Teala eğer daha üst makama değil, en üst makama Resul'e ulaştırın diyorsa, bu bir emirse ve siz bu bir şikayettir, ben bunu yapmam diyorsanız, doğruyu yapmış olur musunuz? Peki aralarında ne fark var acaba? Allah'ın Resul'e ulaştırın dediği olayla şikayet arasında ne fark var? İşte insanlar buradaki inceliği bilmezler ve kendi iç dünyalarına göre kararlarını hemen verirler. Benim bildiğim doğrudur, diğeri yanlıştır derler. Acaba bir insan başka birisini onun yanlışlarını hacet namazı kılarak Allah'a ulaştırırsa, elinde iki tane alternatif vardır. Birincisi hacet namazı, ikincisi de istihare namazı. Allah'a ulaştırmanın cevabını bu kişi belki rüyasında alabilir, belki hiç alamaz. Ama Resul'e ulaştıran her bilgi onun tarafından mutlaka değerlendirilecektir. İşte şikayetle Resul'e ulaştırma arasında burada farklılık başlar. Resul birisi bir başkasını şikayet ediyor diye şikayet edeni haklı görmez. Şikayet edileni de haksız görmez. Hakkın ne olduğunu şikayeti dinledikten sonra, o şikayetin sahibiyle de görüştükten sonra Allah'a sorarak öğrenecektir. Peki sonra ne yapacaktır Allah'ın Resulü? Hem şikayet edeni dinledi, hem şikayet edileni dinledi ve Allah'a sordu. Allah neyi emrettiyse onu yapacaktır. Peki Allah ne yapacaktır?
şikayet edenin beklediği şeyi mi? Yani şikayet edenden olup da şikayet edileni ezmek konusunda mı Allah-u Teala'nın bir emri olacaktır? Sevgili kardeşlerim, işte büyük yanılgı burada başlıyor. Bir defa şikayet, nefsani bir talebin başkalarını cezalandırma isteğidir. Ama Resul'e ulaştırmak, hem adaletin tahakkukunu sonuçlandırır, hem de eğer taraflardan birisi yanlış yaptıysa, o yanlışın nasıl düzeltileceğini, yanlışı yapan kardeşimizin nasıl o yanlışını düzelterek ve bundan sonra o istikamette doğru düşünce alışkanlığını kazanarak nasıl daha güzele ulaşacağını mı ifade eder? Resul'ün görevi kimseyi paylamak, haşlamak, insanların içini karartmak değildir. Resul'ün görevi insanları Allah'a yaklaştırmaktır. İnsanlar yanlış davranışlarda acaba neden bulunurlar? Yanlış davranışlarda bulunan insan eğer o yanlışı yaptıysa o olayda nefsine tabi olmuştur. Resul burada Allah-u Teala'dan aldığı emrin gereği olarak kişiye davranışındaki hataları nasıl düzeltebileceğini söyler sadece. Davranışındaki hataları nasıl düzeltebilir kişi? Resul'ün görevi şikayet edilen kişiye hakaret etmek, onu ezmek, ona sert davranıp bağırmak, çağırmak değildir. Görevi evvela hatayı anlatmaktır. Sonra bu hatanın yapılmaması için alınması gereken tedbirleri öğretmektir. O kişinin bundan sonraki davranış biçimlerinde, davranış standartlarında aynı hatayı tekrar işlememesi konusunda onu ikna etmektir. Ona Allah'ın hakikatlerini anlatarak ikna ederse ne olur? Kişi ondan sonra o hatayı yapmayacak, etrafındaki insanları yaptığı yanlışlarla üzmeyecek ve derecat kaybetmeyecek. Tam tersine doğruyu öğrenip de davranış biçimlerini değiştirdiği zaman doğruya ulaşacaktır. Yani derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkacak, derecat kazanan bir insan haline gelecektir. İşte Resul'ün görevi budur. Ne yapmıştır Resul? Şikayet edenin talebi üzerine, iç dünyasındaki nefsinin isteği üzerine o şikayet ettiği kişiyi cezalandırmış mıdır? Ona bağırıp çağırmış mıdır? Hakaret etmiş midir? Hayır. Ona sadece yapması lazım gelen doğrunun ne olduğunu söyleyerek onu tasavvufun dışında bir insanın davranışlarından, derecat kaybettiren davranışlarından, tasavvufun içinde derecat kazandıran davranışlara ulaştıran bir yol göstericilik olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu hususu hiç unutmayın. Hangi konuda nizanız varsa bu nizayı siz de çözebilirsiniz. Karşınızdakinden yana olduğunuz zaman. İşte Resul her zaman karşısındakinden yanadır. Bütün düşüncesi, hareket hattı o kişinin
hatalarını nasıl düzeltebileceğini ve derecat kaybeden, bu sebeple nefsine zulmeden ve devamlı huzursuz olan bir kişiyi derecat kazanan, devamlı huzur içinde olan bir kişi haline getirmektir hedefi. Bunu yaparken de insanları haşlamak diye bir hedefi hiçbir zaman olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın neden anlaşmazlıklarınızı Resul'e ulaştırın ifadesini kullandığını? Gördüğünüz yanlışları Resul'e ulaştırın ifadesini niçin kullandığını, Allah'a ulaştırın ifadesini niçin kullandığını? Allah hiçbirinizin düşmanı değildir. Allah hepinizin dostudur. Kim olursanız olun, en kötü insan da olsanız, Allah sizin dostunuzdur ve ister ki siz düzelesiniz. Siz derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkasınız, derecat kazanan bir insan olasınız. Peki farklılık ne? Kişisel olarak bakalım meselemize. Bir insan başkalarına kötü davranıyorsa, devamlı nefsinin emrinde kalpler kırıyor, yanlış davranışlarda bulunuyor ve bu sebeple derecat kaybediyor demektir. Yetmez. Her kalp kırmanın